Ruhunuz 7 tane gök katını aşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Vuslata nail olacaktır. Bu süreç içinde de bütün gök katlarını aşacaktır. Nefsin kalbindeki nur birikimleri ilk %7'de nefsi emmare, ikinci %7'de nefsi levame, üçüncü %7'de nefsi mühime, dördüncüsünde nefsi mutmainne, beşincisinde nefsi radiye, altıncısında nefsi maziye ve yedinci gök katında nefsi teskiye adını alır. Her seferinde %7 fazilet birikimi kalpte gerçekleşir. Evvelce de biriken %2 ile beraber orası vuslata ulaştığınız nokta nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanması neticesini doğurur. Bu ise artık nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının değil Allah'ın nurlarının hakimiyet sağladığı noktadır. Bu noktaya ulaşmanın anahtarı zikirdir. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Ve nefsi tezkiyeye başlamıştır. Nefs tezkiyesine paralel bir dizayn içerisinde ruh nefsteki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Bu Allah'a doğru yaptığı yolculuk Allah'a ulaştığı devreye kadar devam eder. Bu yolculuğun adı seyri süluktur. Allah'a ulaşmak ise vasıl olmak anlamına, vasıl olmaya ermek, yani vuslata ermek, kavuşmaya ermek, Allah'a kavuşmaya ermek denir. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Ne ermiştir? Ruh ermiştir. Kişinin ruhu Allah'tan gelen bir emanettir. Ve bu emanet sahibine geri döndürülmüştür. Sahibine vasıl olmuştur. Kişi vasıl olduğu için vuslata ermiştir. Yani ermiştir. Türkçedeki adı da ermiştir kişinin. Allah'ın bütün evliyasına, Allah'ın bütün velilerine Türkçe'de ermiş denir. Arapçası evliya kelimesidir. Dost manasına gelir. Veli kelimesi dost demek, evliya da onun çoğulu veliler. Ama Türkçemizde tekil olarak kullanılmaktadır. Öyleyse vuslat olayının bize ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte bunun için ruhumuz devrin imamından aldığı emir gereğince fizik vücudu terk edecektir. Ve hangi dergâhtan tabiyetini gerçekleştirmişse ruhu oraya ulaşacaktır. Sonra ne olacaktır? Sonra ruh %7 nur birikimi sağlandığı zaman ana dergaha ulaşacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve oradan altın kapıdan bir çıkışla vuslat başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler.

Ama insan emaneti yüklendi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanetimiz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu emanetinizin adı ruh. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var, fizik vücudunuz var. Ve ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Allah-u Teala Secde Suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Nefrettim diyor, üfürdüm. O üfürdüğü ruhu da kendisine geri istiyor. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış bunu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Bu anlatacağımız vuslat olayı, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a geri dönmesi olayı, emanetin sahibine iade edilmesi olayı. Ne diyor Allah Teala Nisa 58'de? İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetleri o emanetin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah emanetleri sahibine iade etmeyi, teslim etmeyi, tebliğ etmeyi emreder. Öyleyse emaneti, bu emanetlerden bir tanesi ruhtur. Ruhu mutlaka sahibine teslim edeceksiniz. Bununla vazifelendiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu teslim keyfiyeti hepiniz için bir farzdır. Tam 12 defa üzerinize farz kılınmıştır. Allah'ın 12 defa farzına gelin beraberce bir bakalım. Ne diyor Allah Teala? Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yeteşimin azabı sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Üzerimize gelecek olan azabı ister kabir azabı olarak düşünün, ister cehennem azabı olarak düşünün, netice değişmez. Her halükarda bu hayattayken emaneti Allah'a iade etmeniz gerekiyor. Allah'a teslim olmanız gerekiyor. Önce ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz gerekiyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Menibine ilehi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. Üstü'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rücu geldiği yere geri dönmek. Ruhumuz Allah'tan geldi, bize üfürüldü ve geri dönecek Allah'ın zatına.

Geldiğin yere geri dön diyor Allah Teala. Rücu et diyor. Sonra Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz.

Allah dördüncü ayet-i kerimede diyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Zariyat 50. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tevi sebila ben elabeyleyi. Kim bana yönelmişse, dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yola tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah'ı yedi darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor.

Böylece altı ayet-i kerime ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. Yedinci ayet-i kerime üzerine sekiz. Besmele ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön, Allah'a ulaş.

8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah Teala burada Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhtan bahsediyor. Ulaştırılmasını emretmiş Allah Teala. Emri Allah Teala burada kesinleştirmiş. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emir açık ve kesin. Allah'a ulaştırmamızı Allah'ın emrettiği ruhumuz. Allah emretmiş. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davete bakıyoruz. Davet Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa et. Ruhunu da, beçini de, nefsini de Allah'a ulaştır.

10. ayet-i kerime Maide 7. Allah-u Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. O günü hatırlayın ki ezeldeki günü işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi size vasiyet etti. Allah-u Teala ailesi bir Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Evet cevabını alıyor. Hepimiz evet diyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Galu dediler ki bela evet. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Sizlerden misak istiyorum ey fizik, ey nefs, ey ruhlar. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşın. Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olun. Ve böylece ey ruhlar bana teslim olun, ey fizik vücutlar bana teslim olun, ey nefsler bana teslim olun diyor Allah-u Teala. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki, semina, işittik. Öyleyse ifa edin diyor Allah-u Teala. Yemin, misak ve ahd ediyoruz Allah-u Teala'ya teslim olacağımıza dair. Ve Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi emrime? Atana diyoruz, itaat ettik. Yemin de, misak da, ahd da verdik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir muhteva çıkıyor ortaya. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla alakalı kesimi de içine alan ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi konusunda aldığa verdiğiniz yemin, misak ve ahd. Ve sonra Allah-u Teala diyor ki Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرِكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. 12. ayet-i kerime. Ayet-i kerime ile ruhumuzun Allah'a gelmesi, Allah'ın zatına ulaşması emrolunuyor. Nerede kalmıştık?

bir muhtevadan bahsediyordu Allah Teala. Allah'a ruhumuzun ulaştırılması. Bunun için ne olması lazımdı? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımdı. Allah'ın 10 tane insanı bizim mürşidimize ulaştırması lazımdı. Ulaştık her ikisine de. Ve mürşidimize ulaştıktan sonraki 10 tane nimeti sayıyorduk. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamızdı. Peki nefs tezkiyesine paralel olarak 7. nimet nedir? 7. nimet de ruhumuzun her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselmesi. Bugünkü konumuz zaten bu. Bu 7. nimet. Ruhumuz gök katlarında Allah'a doğru bir yolculuk yapacak ve Allah'ın zatına biz ölmeden evvel hayattayken ulaşacak ve misyonunu tamamlayacak. Peki Allah'ın 8. nimetine, 8. nimeti de fizik vücudumuzun, nefsimizin afetlerini yok etmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulması. Aynı paralelde, aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulması. Nefsimizde %7 nur birikimi olduysa fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Neden? Çünkü nefsimizin %7 afeti yok. %7 fazilet gelmiş onun yerine. Öyleyse nefsimizin %7'si Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiillere iştirak etmiyor, işlemiyor onları. Onları işlemek istemiyor. Bir %7 daha nur birikimini, birikim olduğu zaman nefsimizin kalbinde, nefsimizin kalbindeki nurların %14'ü Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasakları işlemiyor. Yani muhteva adım adım değişiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi belirdiği zaman şeytanın hakimiyeti %7 daha az oluyor. Fizik vücudumuz %7 daha şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a kul oluyor. Böylece huşuda %2 nur kazanmıştık, rahmet. Ondan sonra da 7 defa %7 nur birikimini gerçekleştirdiğimiz zaman %49 fazilet, %2 de rahmetten oluşan %51 oranında bir nur birikimi söz konusudur. İşte burada şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Nefsin kalbinde başlangıçta Allah'ın nurlarının hakimiyeti sıfır iken sonuçta bu rakam %51'e yükselmiştir. Yani bunun manası şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Geriden daha aşağıya düşmüştür. Nurların hakimiyeti %0'dan %51'e yükselmiştir. Artık şeytan hakim değildir nefsimizin kalbine. Çoğunluk artık ruhun hasletlerine paraleldir dizayn içerisinde. Ve daha sonraki devrelerde şeytanın hakimiyeti giderek azalacaktır. Fena makamında %61 olacaktır nurların hakimiyeti. Beka makamında %71, zühd makamında 81, muhsinler makamında %91 olacaktır. Ve daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun hasletlerine paralel bir seyir alacaktır, hüviyet alacaktır. Allah'ın bütün emirlerini nefsimiz de yerine getirecektir. Ruhumuz zaten yerine getirmektedir. Böylece iç dünyamızdaki, dış dünyamızdaki ve Allah ile olan ilişkilerimizdeki kavgalar, itaatsizlikler sona erecektir. İşte bu konuda nefsimizin kalbindeki nurlar sıfırken, biz huşudayken %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Sadece %2. Sonra irşat makamına ulaşırız. Ve irşat makamına ulaştıktan
sonra nefsimizin kalbinde nur birikimi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. Ona paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu nefsimizin tezkiyesi 6. ihsan, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkışı nefs tezkiyesine paralel olarak 6. nimetten sonraki 7. nimet ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması 8. nimet. Peki 10 tane nimet var demiştik. Geri kalanı ne? 9.'su Allah-u Teala'nın bize olan ihsanı. Eskiden 1'e 10'du. Onlar ihsandı. Ama burada artık 1'e 100 oluyor. İhsan nimet hüviyetini alıyor. Tabi 1'e 100 nefsin 7 kademesinde biz geliştikçe, tekamül ettikçe ruhumuz Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirdiği sürece 1'e 100'den 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e ulaşacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Allah-u Teala'nın yeni bir nimetiyle karşı karşıya olacağız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmışsa, fi sebilillah olmuşsa ve elindeki helal rızıklardan başkalarına infak ediyorsa, Allah onlara bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. 1'e 100'den başlayarak 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e kadar. Allah'ın 9. nimeti. Ve 10. nimet Allah Teala ondan evvel bize o noktaya kadar rahmetle farz gönderirken zikir yaptığımızda, bu noktadan itibaren artık rahmetle farzla rahmetle salavat da ilave edecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın zatına geri dönüş. Ustad, misal, milaki olmak, hidayete ermek, her biri ruhun Allah'a ulaşmasının başka bir ismidir. Allah'a kul olmak da öyle. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman Allah'a evvab kul oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala Kur'an'da bu istikamette çeşitli isimler kullanmış. Allah'a ruhun ulaştırması sebebinde. Bu açıdan meselemize baktığımızda Allah'ın kullandığı isimlerin 19 tane olduğunu görüyoruz. Her biriyle alakalı ayetlerse ayrı ayrı zeminleri oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi hidayet kelimesidir. Nisa 73'te, Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hidallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hidallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala buyuruyor. İnne hüdallahi hüven hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, işte o Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah ile olan ilişkilerinizde söz konusu olan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Bu birinci sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Dört tane sevil. İkisi dikey, ikisi yatay. Birinci sevil, yatay. Bulunduğunuz noktadan tabi olduğunuz mürşidin dergahına kadar ruhunuz yol alır. O dergaha ulaşır. Sebil bitmemiştir. 107 nur birikiminde oradan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Birinci sebil tamamlanır. Ve ikinci sebil olan Tarık-ı Müstakim başlar. Tarık-ı Müstakim 7 tane gök katından oluşur. Asıl konumuz da bu. Tarık-ı Müstakim. Bunun 7. katı 7 tane alemden oluşur. O alemlerin hepsi geçinir. Yatay bir seviyeyi ifade eder. Ve nihayet ikinci dikey sevil Sitret-ül Müntaha'dan, yani Allah'ın indiği ilahisinden Allah'a kadar yapılan direkt yolculukta, dikey bir yolculukta Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmıştır. Hangi mürşide tabi olduysak onun dergahına ulaşmıştır. Orada tecrübe kazanır. Ne zamana kadar? Bizim nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanana kadar. Ne zaman %7 nur birikimini tamamlarsak nefsimizin kalbinde zikrimizi arttırmak suretiyle

Allah'ın yoluna 7000 zikirle başlanır. Sol göğsünüzün altında 7000'den başlayan zikir 9000, 11000, 13000, 15000'e kadar ulaşır. 15000'e ulaştığı zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. 2000 daha ilavesiyle ruhunuz ikinci gökyüzüne ulaşır. 17000. Sol göğsünüzün altından sağ göğsünüzün altına geçtiniz. Üçüncü gökyüzü 19000. Sol göğsünüzün üstünde. Dördüncü gökyüzü 21000. Sağ göğsünüzün üstünde. Beşinci gökyüzü köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde 2000 daha. Yirmi beş bin iki kaşınızın birleştiği yerde 2000 daha. Saçlarınız ve alnınızın birleştiği yerde 2000 daha. 27000. Ve devam edeceksiniz orada. 29000, 31000 ve 33000. 33000'de ruhunuz Allah'a ulaşır. Görüyorsunuz ki ruhunuzun Allah'a ulaşması için 33000 zikre ihtiyacınız var. 3-4 ayda veya 5-6 ayda bu zikri tamamlarsınız. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse nasıl bir yolculuk? Hangi safhalardan geçer? Şimdi ona bakalım. Ruhunuzu şimdi göremezsiniz. Ama bir gün kalp gözleriniz açılacak. Açılan kalp gözlerinizin ışığı altında bir yerlere ulaşacaksınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Demek ki herkes yedi bin zikirle başlar ve zikri 15 bine

19.000 zikre gelene kadar nefsinin kalbinin sol tarafında zikir yapar kişi. Ve böylece 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33.000 zikirde kişinin 33.000 zikirde ruhu Allah'a ulaşır.

İşte kim 10 tane insanlığa mürşidine tabi olduysa o kişinin ruhu derhal devrinin bulunduğunun talep üzerine vücudundan ayrılır. Ve hangi mürşide tabi olduysa onun dergahına ulaşır. Bu konumuzun vuslatın başlangıcıdır. Demin söylediğimiz gibi sırat-ı müstakimin birinci sebebinin birinci menzili burasıdır. Eğer kişi doğrudan devrin imamına ulaşmışsa onun ruhu ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Burası birinci sebebinin son bulduğu noktadır. Çünkü buradan itibaren tarik-i müstakim başlar. Kim %7 nur birikimine ulaşırsa o zemin kattan birinci kata kadar çıkma hakkını elde edecek.

Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh birinci katı kadar çıkma yetkisi olduğunda ister direkt olarak devrin imamının dergahında bulunsun ruh, ister bulunmasın o ana kadar başka dergahta olsun, oraya ulaşsın, oraya ulaştığı zaman yolculuk başlar. Zemin kattan birinci kata kadar çıkış. Devrin imamının dergahında insan ruhlarının sıraları onarlıktır. Birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi yer almıştır. Ve sıralar onarlıktır.

Anadevcata devrin imamının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ kanat velisi tarafından, sol kanat velisi tarafından daha sonra Harun Sultan tarafından el öpülerek sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi sol tarafta bulunan altın kapının yakınlarında bir noktada, Harun Sultan ise kapının daha ötesinde en solda yerini alır. Ve erkekler safında sağdan itibaren her bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öperek sağdan itibaren sıralanırlar. Sağ kanat velisinin solundan itibaren başlayan sıralanma sola doğru devam eder. İnsan sıralarının bittiği noktadan itibaren cinlerin sıralanması söz konusu olur. Ve bu sıralanma secde hüviyetinde gerçekleşir. Cinlerin erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi secde eder. Onun sol tarafında hanımlar yer alır. Cinlerin sonra da insan hanımları, en sonunda da sol kanat velisinin en sonunda da Hanım Sultan secde eder. Ve mevela sağ kanat velisi uçarak altın kapıya ulaşır. Altın kapı yolculuğun başlangıç noktasındadır. Sırat-ı Mustakim'in ilk dikey yolu olan Tarık-ı Mustakim'in başlangıç noktasıdır. Tarık-ı Mustakim altın kapıyla açılır, altın kapıyla kapanır. Zemin katta altın kapıdan içeri gelerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. Yedinci katta Sırat-ı Mustakim biter, Tarık-ı Mustakim biter. Fetih için, yedinci katının fethi için altın kapıdan bu sefer içeri girmek mecburiyetindesiniz. Birincisinde kapıdan geçerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. İkincisinde yani Tarık-ı Mustakim, Sırat-ı Mustakim'in ikinci safhası ilk dikey yol, yedi katlık yol adı Tarık-ı Mustakim. Tarık-ı Mustakim'in girişinde de çıkışında da iki tane altın kapı vardır. Yani bir girişinde bir de çıkışında. Girişindeki altın kapı çıkışındaki altın kapıyla her noktasında aynıdır. Yani kapıya baktığınız zaman iki kapı birbirinin eşididir. Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, gene yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzeri yaklaşık 30 santimlik baklava dilimleriyle oluşmuş. Kapının üzerinde bir tokmak, bir kapı eli mevcut değil. Rezeler sol tarafta. Sağdan içeri doğru açılıyor kapı.
Bu başlangıç kapısı. Bitiş kapısı aynı kapı, aynı hüviyette kapı, şekli %100 aynı ama ilavesi var. O kapının önünde, yani 7. kattaki kapının önünde bir sahanlık var. 7 tane mermer merdivenden sonra ulaşılan bir sahanlık. Genişlik yaklaşık olarak 2,5 metre. İki tarafında trabzanlar var. Ve altında da, sahanlığın altında 7 tane beyaz mermerden merdiven. Trabzanların 5. basamaktakilerde birinden ötekine doğru ulaşan 7 tane altın bakladan oluşan bir zincir. Demek ki 2,5 metre genişliğindeki bir merdivenin bir ucundan öteki ucuna yaklaşık 30-35 santim büyüklüğünde baklalardan oluşan bilek kalınlığında bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlar. Bu Tarık-ı Müstakim'in çıkışıdır. Tarık-ı Müstakim'den 3. katın fethine girilecektir. Öyleyse zemin kattan itibaren yolculuk başlayacaktır. Bu birinci grupta sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Halil Sultan evvela safı dikey olarak boşlukta oluştururlar. Ondan sonra en sağdakinden başlayan Evliya Namzetleri, katları çıkanlar, onların yanlarında yer alır. Yükselmek için tek bir sıra oluşturulur. Ayakta dikey vaziyettedir boşlukta duranlar, duran ruhlar ve erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi vardır. Erkeklerin sağ tarafında sağ kanat velisi vardır. Sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Onların da en sonunda, en solunda hanım sultan vardır. Böylece dikey bir şekilde ayakta safın tamamlanmasını bekleyen ruhlar saf tamamlandığı anda tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselirler. Birisi önde, ötekiler arkada değil. Hepsi aynı hizadadır. Saf halinde yükselme söz konusudur. Saf halinde göklere doğru, yukarıya doğru yükselirler. Cinler seyre süluka Allah'a doğru olan bu yolda iştirak etmezler. Cinlerin ruhları olmadığı için Allah'a ulaştıracak olan bir vücutları mevcut değildir. Onlar için seyre sülük söz konusu değildir. Öyleyse konumuz olan seyre sülük böyle başlar. Altı kata kadar çıkabilecek olan bu insan ruhları evvela birinci gök katına ulaşırlar. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi birinci gök katına kadar çıkmak imkanını elde etmiştir. Orada o kişi için söz konusu olan şey birinci gök katına ulaşma yetkisinin kendisine verilmiş olmasıdır. Bütün insanların nefsleri vücutlarının içinde bir rehinedir. Müddessir Suresi 38-39-40 Allah-u Teala buyuruyor.
küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler sahip oldukları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Demek ki yemin sahipleri için söz konusu olan şey onların cennette olmaları. Öyleyse buradaki ifade ne? Bütün nefsler rehinedirler. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Ne zaman %7 nur birikimini, fazilet birikimini nefsimizin kalbinde sağlayabilirsek, %2 rahmet birikiminin ötesinde gidili bir gidiş söz konusudur. Böyle bir dizaynda ruhlar Allah'a doğru yola çıkacaklarmış. Kim ilk %7 nur birikimini gerçekleştirirse, fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs, uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açacaktır. Açabilmesi için mutlaka kalbinde %7 temizlik söz konusudur. %7 saflığı oluşturduğu zaman, nefsin kalbinde %7 afet yok olduğu zaman, onun yerine %7 fazilet yerleştiği zaman, sistem otomatik olarak çalışır. O kişinin ruhuna birinci gök katının kapısı açılır. Artık o kişi yükselecek olanların arasındadır. Öyleyse böylece şunu görüyoruz ki Allah'a doğru bir yolculuk başlamıştır. Ruhlar önce birinci gök katına ulaşırlar ve ulaştıkları yerde secde ederler. Erkekler önde, hanımlar arkada. Birinci katta bir binanın içinde değil, açıktaki seccadelerde secde edilir. Nasıl indi ilahide yapılan huzur namazı müessesesi bir binanın içinde değilse, çimenlerin üzerinde secdeyse, birinci katta da secde binanın içinde değildir ama çimen de yoktur. Toprak üzerinde seccadeler söz konusu. Bu toprağın seccadelere bulaşması, onları lekelemesi falan söz konusu değil. Orada secde. Sadece secde yapılır. Secde tamamlandıktan sonra birinci katı kadar ilk defa çıkanlar ve ikinci kata çıkması yetkisi de henüz alamamış olan, daha evvelden beri birinci kata kadar çıkanlar birinci katta kalırlar. Buradaki secde mahalli indi ilahideki gibi değildir. İndi ilahide seccadelerin
hepsi çimenlerin üzerindedir. Burada çimen söz konusu değildir. Birinci özellik. İkinci özellik, huzur namazına arkadan bakıyorsanız huzur namazının ön tarafında solda altın tahtları göreceksiniz. Onların dışında hiçbir şey görünmez. Sadece göz alabildiğine çimen uzanır. Arkaya doğru baktığınız zaman da sıra çok uzaklara kadar uzar. Huzur namazının imamı oradaki o çok uzaklara kadar uzayan sıranın imamıdır. Orası 7. gökkatının 7. ve son alemi. Ama zemin kattaki bu secde sahasının ötesinde ileride bir takım binaların varlığı görünüyor. Ama o binaların içinde değil de bu dışındaki söylediğimiz topra düzenindeki o dümdüz alanda secde edilir. Ama çevrede binaların da olduğu bir kesim burası. Altın filan, altın binalar falan söz konusu değil. Normal bildiğimiz binalar muntazam şekilde yapılmış. Dünyadaki binalara çok benzemeyen özel bir statü içindeki binalar. Zaten arka planda ve filo olarak görünüyor. Asıl önemli olan orada secde yaptığınız yer ve secdede olarak beklerler. Birinci kata kadar çıkabilenler, yukarıya çıkıp da oradan geri dönecek olanları. Ne zaman nefsinizin kalbi... Burası nefsi emmare kademesidir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ema uberri'u nefsi inen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi fa rabbi mennes. Diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın rahim esması tecelli edince kişi %7 nur birikimini sağlayacak olan pozisyonda ruhu, o kişinin ruhu birinci gökkatına ulaşır. Rehine kendisine düşeni yapmıştır. %7 temizlik sağlamıştır. Fazıllarda %2 de rahmette. Ama rahmet sonunda hesaba katılacaktır. Önemli olan 7 kademede her seferinde %7 fazilet kazanmaktır. Nefsin kalbi için önemli olan budur. Afetler o kadar azalacaktır. Daha çok zikir yapmaya başlar kişi. Ve bu çok zikrin neticesinde kişi ikinci bir %7 nur birikimini gerçekleştirir. Burası nefsi levvamedir. Levm edilen bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Levm edilen bir nefs, kınanan bir nefs. Kişi hataları yapmayı istemiyor. Ama ne yazık ki hataları da yapmaktan kendini medhedemiyor. Nefsine hakim olamıyor. Nefsine kızıyor kişi. Ama hataları da işlemeye devam ediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişinin bu istikametteki dizaynında
mevsimde ikinci defa %7 birikim olmuş. Fazilet birikimi. Diyor ki Allah-u Teala

وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةٍ. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse, kınanan nefse kasem ederim. Kasem olsun diyor Allah-u Teala. Levvame nefse kasem olsun ki. Öyleyse kınanan bir nefs var ortada. Rehm edilen. Ve birinci katı aşabilen, ikinci kata ulaşabilen bütün ruhlar, bütün ruhlar birinci kata kadar ulaşanları orada bıraktıktan sonra gene tek bir saf halinde, yatay bir saf, bu saf çoğaldıkça ruhlar sağ ve sola doğru uzar. Büyür. Yani yeni alınan ilavelerle hem erkekler safı hem hanımlar safı devamlı büyüyecektir. Böylece bu tek saf sağ kanat velisi sağ tarafta, sol kanat velisi erkekler safının sonunda, hanım sultan da hanımlar safı. Devam eden safın hanımlar kesimi ondan sonrası en solunda olmak üzere ikinci kata ulaşırlar. İkinci katta bir büyük binanın önünde durulur. Aynı sıra, saf aynı standartlarda o binanın önünde yere konar. O bina çok yüksek bir bina değildir. Belki yerden itibaren tek katlı bir binadır. 4 metre, belki de 5 metre yüksekliğinde bir dünyadaki cam adını verdiğimiz şeffaf bir cam benzeri bir maddeyle ön tarafı kapatılmış olan kocaman bir salon. Binanın soldan sağa doğru uzunluğu 50-60 metre ve bu camlı salonun sol tarafında bir kapı var. Her zaman açık duran bir kapı. Bu kapı bir koridora açılıyor. Koridorun girişten itibaren 3-4 metre ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte devrin imamı

sağ kanat filesi ilk giren, ikinci giren sol kanat filesi, üçüncü giren hanım sultan. Sağ kanat filesi bu 50-60 metre genişliğindeki salonun karşı taraftaki, dışarıdan baktığımız zaman karşı taraftaki duvarının sağ tarafında secde ediyor. Sol kanat filesi de gene aynı duvarın sol köşesinde secde ediyor. Hanım Sultan ne sağda ne solda secde etmiyor. Onlara göre arka tarafta olan ama dışarıdan baktığımız zaman ön tarafta olan suvarılma havuzlarında en soldaki bir kişilik havuzun, hep havuzlar birer kişilik, o havuzun üstünde secde ediyor. Suvarılma havuzları dediğimiz zaman dünyadaki havuzlar gibi havuz düşünmeyin. Şeffaf yerden yüksek havuzlar düşüneceksiniz. Havuz dediğim etrafı camla kaplı, 1 metre genişlikte, 80 santimde bir metre uzunlukta, yani 1 metre uzunlukta 80 santimde içeri doğru derinlikte olan bir havuz düşünün, şeffaf, yerden 2 metre 20 santim civarında yükseklikte, şeffaf, camları bir dikdörtgen şeklinde böylece yerden 2 metre 20 santime kadar iletin. Genişlik yaklaşık 1 metre. Derinlik dediğim, yani havuza yukarıdan baktığınız zaman bir dikdörtgen göreceksiniz. Bu dikdörtgenin geniş tarafı 1 metre, dar tarafı da 80 santim civarında. Beton gibi görünen yerin yerden yüksekliği ise 2 metre 20 santim. İçerisi sarıyla bal rengi arasında, yani bir sarı renkte şeffaf bir sıvı ile doldurulmuş bütün havuzların. Bu da 2 metreden daha biraz yüksek. Belki havuzların yüksekliği 2 metre 20 santim değil de 2 metre 40 santim, belki 2,5 metre. Ama sıvı yüksekliği 2,20 civarında. Ve soldan sağa solu sıralamış, dışarıdan bakıyorsunuz. Ön tarafı bizim dünyamızda cam adı verilen bir bir tek tabakayla 50-60 metre uzunluğunda bir tek cam söz konusu. İçerisi tamamen görünüyor. Aydınlık. Havuzlar da şeffaf. Havuzların da içerisi görünüyor. Ve secde olayı tamamlandıktan sonra, ikinci kattaki secde olayı, sağ kanat filesi uçarak havuzların üzerindeki platformun en dışarıdan bakıyoruz içeriye, sağ tarafında secde ediyor. Gene aynı istikamette doğru. Yani arkadaki duvar istikametine doğru. Sol kanat filisi de sol tarafta, ortanın epey sol tarafında bir yerde secde ediyor. Hanım Sultan ise zaten en solda

secde etmiş durumda. Ve evvela sağ kanat velisi ve sol kanat velisi girip o cam havuzların, içi sıvıyla doldurmuş olan havuzların üzerinde, onların üzerindeki yine cam platformlarda secde ediyorlar. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. Ondan sonra o öndeki, karşıdaki duvarın önünde secde edenler sağdan itibaren birer birer uçarak geliyorlar ve ayakları aşağıda olmak üzere havuza giriyorlar. Başları yukarıda. Burada çok enteresan bir olay var. Bu cam platformun üzerinde secde ediyor. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. O zaman camlar onlara bir destek görevi yapıyor ve o camdan aşağı düşmüyorlar. Camlar onları taşıyor. Ama ne zaman ki birinci kişi geliyor ve en sağdaki hücreye girecek, en sağdaki havuza girecek, sağ kanat velisi bir sola geçiyor ve secde hüviyetine giriyor. Sağ tarafı boşalıyor. O boşalan kesime, orada üstte cam olmasına rağmen gelen ruh, o cam orada değilmiş gibi o sıvının içine girebiliyor. Yani sağ kanat velisini üzerinde barındıran, cisim hüviyetinde olan, onu aşağı göndermeyen cam, aşağı girecek olan bir başkası geldiğinde onu havuzun içine geçiriyor. Böyle bir özellik taşıyor müessese. Ön tarafı dışarıdan ayıran o 60 metre uzunluğundaki tek tabakalı, hiçbir parçaya bölünmemiş bir bütün olan camın, cam görüntüsünün de ayrı bir özelliği var. Eğer yeni gelen birisi, ikinci kata ilk defa çıkan birisi, el öpme işlemini gerçekleştirmeyip secde edilen yere oradan girmezse, kestirmeden o salona dalmak isterse, cam onu geçiriyor. O koca cam, şeffaf cam, ama içeri giren o ruh orada bir çuval gibi yığılıp kalıyor. Oranın atmosferine henüz muhatap olmamış, alışmamış ve orada vazifeli olan melekler gelip onu alıyorlar, içeriye götürüyorlar. İçeride bizim hastanelerdeki duruma benzer bir tedaviden geçiyor ruh. Onun zulmet derisi alınıyor. Burada gerçekten kahverengi, siyaha yakın bir renkte bir nesne kişinin vücudundan çıkarılıyor melekler tarafından. Ruhun nasıl bir özelliği, bu bilinmiyor. Ruh tekamülün son sefasında yaratılmıştır. Ama bu adına zulmet derisi deniyor ama muhtevasının ne olduğu bilinmiyor. O çıkartılmadığı için kişi direkt olarak o camdan içeriye girerse o ruh orada yığılıp kalıyor. Ne zaman ki oraya götürüyorlar, alınıyor o. Belki de görüntüsü bir deriye benzediği için böyle bir ifade
kullanılıyor. Ama ikinci kata ulaşan bir ruh için orada bir değişiklik yapılıyor. Oranın atmosferine onu uydurmak için alınan bir şey var ondan. Daha serbest kalması için, belki yükselmesini temin edecek olan bir husus veya dünyadaki fizik vücudun hayatında bir takım yanlışlıklar yapıldığı zaman ruhun dışarı çıkmayı, dışarıdan müdahale etmeyi unuttuğu ortamlar söz konusu olabilir. Böyle bir noktada ruhun bir etki alması mümkün olabilir. Bu sadece katlarda yükselmekle alakalı bir konudur. Yoksa nefsin kalbindeki hasletlerin değişmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Tekamülün son safhasına göre yaratılmış olan bir mahluk. Allah'ın katından gelmiş zaten. Ama dünya işlerinde nefsin yaptığı kötülükler sebebiyle tesir almış olabilir, negatif tesir. Yani onun hüznünü ifade eden, o gördüğü nefsin yanlışlarından kaynaklanan bir huzursuzluğu belki ifade eden bir muhteva. Madem ki yükselmesi nefsin tezkiyesine bağlı, nefs tezkiye edilmeden evvel bir sürü hatalar işliyor, ruh da bu hatalardan nefse acıyarak, onun kurtulmasını Allah Teala'dan dileyerek, kendisinin Allah Teala'ya ulaşabilmesi için etkilenmesi söz konusu. Belki böyle bir hüviyet sebebiyle mutlaka ruhtan bir şeyler alınıyor içerideki melekler tarafından. Ameliyenin esasını sadece Allah bilir. Bizim söylediğimiz sadece oradaki görüntü. O görüntüde olay bu. Aynı ruh ondan sonra o kendisinden alınan şeyden sonra dışarıdaki camdan tekrar içeri girse artık çuval gibi yığılmıyor. Normal standartlarda uçmaya devam ediyor içeride. Öyleyse sonra ne olur diye bakalım biz. O sıranın ön tarafından arkaya gelen ruhlar birer birer geliyor sağdan sola doğru ve sağ kanat velisi her birini başından o sıvıya bastırıyor. Sıvı o kişinin başından 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıda kalıyor. Kişinin ayakları yere değinceye kadar bastırılıyor. Ruhlar nefes almak ihtiyacında olmadıkları için hiçbir problem yok. Ve daha ilginci elbiseler, atlas elbiseler ıslanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ıslanma olayı katiyen tahakkuk etmiyor. Ve en sağdaki kişinin yanında kişi havuza girince sağ kanat verisi sağa çekiliyor. İkinci yer böylece boş oluyor. Yani üzerinde bulunduğu platformun sağa doğru platformdan sağa geçiyor ki ikinci havuzda dolsun. Gelen ruh ayaklarından içeri giriyor. Ayakları aşağıda olmak üzere. Sağ kanat velisi onun da başından bastırıyor. Sonra onun havuzunun üzerine geliyor. Onun soluna gelen üçüncü kişiyi de bastırıyor. O şeffaf sıvının üzerine, içine. Ve böylece sağdan sola doğru adım adım her ruh geldiğinde geliyor. Bu ruhlar birbiri ardından geldiği için sağ kanat velisinin onlara yetişmesi mümkün değil. Arda arda geliyorlar, suya giriyorlar. Ve sol kanat velisi de soldan itibaren bastıra bastıra sağ taraftakilerin başlarına sağa doğru geliyor. Bir yerde sağ kanat velisi sola doğru geliyor. Sol kanat velisi de sağa doğru geliyor bastırarak. En sonunda ikisi yan yana geliyorlar. Üzerinde bulundukları kişileri de oraya bastırdıktan sonra bu sırada hanım sultanın bulunduğu kesime gelen hanımların da
başlarından aşağı doğru bastırarak soldan sağa doğru da Hanım Sultan geliyor. Ve neticede herkes havuzun içine girdikten sonra sağ kanatı gene en sağda, sol kanatı solda ama Hanım Sultan da en solda olmak üzere orada secde ediyorlar. Sonra ne oluyor?

Burası ikinci kat. İkinci katta bir değişim söz konusu oluyor. Dışarıda bulunan, yani koridorda bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı, herkesin el öpme işlemi bitip de secde olayı tamamlandıktan sonra oradan, o binadan ayrılıyorlar uçarak, dışarıdan baktığımızda o binanın sağ tarafındaki başka bir binaya geçiyorlar. Oradaki camdan uçarak içeri giriyorlar. Orada bekleyenler var. Bunlar sağdan sonra doğru sıra olmuşlar. Bir tarafına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor. Bir tarafına devrin imamı geçiyor. Ve secde devam ediyor. Bu secdeden sonra acaba ne olur? Ne olduğunu anlatmadan evvel bu sade bekleyenlerin kimler olduğuna bakalım. Her gün devrin imamının dergahından 7. kata kadar ulaşamayan, 6. katta yolları biten 1. kafile söz konusudur. Demin söylediğimiz suvarılma havuzlarında suvarılmakta olanlar orada bekleyip bir süre suvarılacaklar. Peki o suvarılanların dışındaki öteki bekleyenler ne olacak? Onlar yukarıya doğru yükselecekler. Şimdi bu yükselme başlamadan evvel diğer kafilenin yükselmesi söz konusu. Diğer kafile kimdir? Diğer kafile 7. gök katına kadar çıkanlardır. Ve zemin kattan 2. kata kadar sağ kanat velisi, sol kanat velisi olmadan oraya ulaşırlar. Onların bir taraflarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bir tarafında da devrin imamı. Nasıl bir olgu olmuştur? Devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci katta onları bekler ve onlar beklenirken birinci kafilede, aslında ikinci kafile demek daha doğru, ikinci gök katına ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı hem zemin kattaki dergahta vardır, hem ikinci kattaki dergahta vardır.

0: zemin katta devrin imamının dergahında salının üst tarafında, sol tarafta bir asma kat var. Bu asma katta devrin imamı yedinci kata ve yedinci katın her alemine gidecek olanlara ayrı bir eğitim verir. Aşağıdaki altıncı kata kadar çıkacak olanların secde olayları başlamadan çok daha evvel bu yedinci kata kadar çıkabilenler sağdan sola doğru bir sıralanmaya tabi tutulurlar. Devrin imamının önünü öptükten sonra oradaki zemin kattaki ana dergahın secde mahallinden sonra açılan kapıdan birer birer dışarı çıkıp sağdan sola doğru dikey vaziyette sıralanırlar. Saf halinde birinci kata çıkarlar, secde ederler. İkinci kata çıkarlar, birinci katta açıkta secde ederler. Hiçbirisi kalmaz orada, yükselirler. İkinci katta söylediğimiz yerde sağdaki büyük salonda secde ederler ve beklerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı sonradan gelecek olan ikinci kafileyi el öptürme işlemini tamamlasınlar. Sıvarılma havuzlarına göndersinler. Ondan sonra kendileriyle beraber yükselmek için gelsinler diye beklerler. Bu bekleme sol taraftaki el öptürme işlemi tamamlandıktan sonra biter ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber devrin imamı biri sağa biri sola geçerek onları ikinci kattan üçüncü kata ulaştırırlar. Üçüncü kattaki ana dergahın üst katında, üçüncü kattaki dergah iki katlıdır. Onun üst katında secde ederler. Bunlar sadece üst katı doldururlar sayıları. Diğer kafileye nazaran daha azdır. Diğer kafile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlarda oraya ulaşabilen, oralarda kalan herkesi kapsar. İkinci kafile sadece yedinci kata kadar çıkabilenlerden oluşur. Bu sebeple büyük ölçüde farklılık söz konusudur. Ve onlar üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta secde ederler üst katta. Ondan sonra mihenk menfezine ulaşırlar. Oradan dördüncü kata ulaşırlar. Dördüncü katta secde ederler. Beytül Mescid-i Aksa'nın aslında. Ondan sonra beşinci kata ulaşırlar. Beytül Haram'ın aslında secde ederler. Hiç beklemezler. Ondan sonra oradan çıkarlar. Altıncı kattaki nurlanma hücresinin içine sadece girerler ve çıkarlar. Oradan hiç etkilenmezler. Onun kubbesinden yukarıya doğru çıkmak için oraya girerler. Bütün buralar boştur. İkinci kafile daha oraya ulaşmamıştır. Sonra yükselirler. Fetih kapısı açılır. Sağdan sola doğru hepsi birer birer oradan içeriye girerler. Önce zikir hücrelerine ulaşırlar. Kader hücrelerine ulaşırlar. Orada kalanlar kalır. Geri kalanlar sağa doğru hareket ederler. Ümmü kitabı ulaşırlar. Kalanlar orada 60 kişilik bir grup orada kalır. Ondan sonraki kesim Kudret Denizi'ne ulaşır. Ondan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki kesim Divan-ı Saliye'ne ulaşır. Ondan sonraki kesim zikir hücrelerine ulaşır. Ve zikir hücrelerine ulaşanlardan ulaşanlarla olay tamamlanır. Kafile tamamen ait olduğu yerlere ulaşmıştır. Her bölümde kalacak olanlar bulundukları bölümde yerlerini alırlar. Onlar bu işlemlerini tamamlarlar. Geri kalan kafileden de sıvarılma havuzlarında sıvarılmaya kalanların dışındakiler gene sağ kanat verisi sağ tarafa, sol kanat verisi sola, hanım sultan en sola geçerek ikinci kattan üçüncü kata ulaşırlar. Mescidin altlı üstü iki katını da doldururlar, secde ederler. Bir kısmı orada kalır. Mehenk menfezinden yükselirler. Beytil Makdes'in içinde secde ederler. Kapısından uçarak girerler. Sıralarlar, orada kalanlar kalır. Nasıl üçüncü katta kalanlar varsa, dördüncü katta kalanlar da kalır. Beşinci kata yükselirler. Beytil Haram'ın aslında secde edenler. Gene kapıdan uçarak girerler. Hep giriş kapıdandır, yükselme kubbedendir. Dönüşte de giriş kubbedendir, çıkış kapıdandır. Ve bu secdelerden sonra her secdede bir kısmı orada kalır. Geri kalanlar daha yukarıya çıkabilirler. Altıncı katta bir işlev yapılır. Orada altıncı katta dışarıya yeşil beyaz bir ışığın sızdığı bir insan vücudu süliyetinde bir kapı olan bir kapısı olan bir yer. Orada bir nur kalıbından içeriye beyaz, çok açık yeşil renkte beyaz nur saçılıyor. Oraya geliyorlar, sağdan sola doğru dizeleniyorlar. Sağ kanat velisi sağ yukarıda, sol kanat velisi sol yukarıda bir yerden onların durumuna bakıyor. Hanım Sultan içeridekilerle beraber ve o nurdan gelen ışınlarla oradaki nurların, ruhların derileri çatlıyor. Tedavi ediliyor. Sonra aşağı doğru yolculuk başlıyor. Aynı standartlarda. Her kattakiler toplanarak aşağı iniyorlar. Birinci kattan sonra da ana dergaha geri ulaşılıyor. Ama bir gün onlardan birisinin derisi çatlamıyor. Bu çatlamayanın elbiseleri değiştiriliyor. Fetih kılıcı veriliyor eline. Ve kubbeden yukarı çıkıyor. Elindeki kılıçla o demin anlattığımız altın kapının üzerine kılıçla bir defa vuruyor. Altın kapının önündeki altın zincire, altın zincir ikiye ayrılıyor. Fetih kapısı açılıyor ve kişi oradan kader hücrelerine ulaşıyor. Burası onun için ilk alemdir. Bundan sonra artık o kafileyle yukarı çıkmayacaktır. Yedinci kata yükselebilenlerle farklı bir hüviyette o kişi yola çıkacaktır. Ve dönerken de artık onlarla beraber inmez. Birinci kafileyle aşağı inecektir. Birinci kafilenin sayısı bir kişi artmıştır. Yedinci kata kadar çıkan yeni bir kişi daha eklenmiştir. Fethini tamamlamış olan evliya olmasına az kalmış olan birisi. Yedi alemi geçtikten sonra yedinci kattaki Allah'ın evliyası olacak kişi. Evvela altıncı kattakiler beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara inerler. Orada kendilerini bekleyenlerle beraber olarak hepsi birlikte altın kapıdan tekrar ana dergaha dönerler. Orada içeri girince secdelerini yaparlar ve herkes yerine dağılır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ikinci kafilenin dönüşüdür, yerleşirler. Ve ikinci kafileden sonra birinci kafile yedinci kattan altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci gök katlarını aşar. Oraya gelir ve zemin kattaki salona dağılmazlar. Secdeden sonra onlar o asma kattaki kendi yerlerine giderler ve ayrı ayrı iki salonda eğitim veya tecrübe dizisi yeniden başlar her gün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi ruh zikir hücrelerinden sonra sitenin müntahaya ulaşırsa, zikir hücrelerindeki görevi bittikten sonra o dikey bir yolculukla sitetin müntahadan Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması ve bu güzelliği yaşaması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır. Allah Teala bu olaya vuslat diyor ve kişi meab olan Allah'a sığındığı için evvap hüviyetine kavuşuyor. Ve böylece bu kişi Allah'ın evliyasından biri olmak şerefine nail oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de Allah'a geri dönecektir. Ama siz doğru yolu seçtiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere Kur'an'da üzerinize 12 defa farz kılınan hususu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşacak ve bu hedefi tamamlayacaksınız. Anlattığım şeyler birer birer sizlerin de başınızdan geçecek, sizlerine ait olan ruhlarında. Hamdolsun ki çoğunuz oraya ulaştınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evliyasından kılmasının ötesinde daha büyük mükafatlara ulaştırması, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi nasip kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratı müstakim. Sıratı lezine elham tarihim. Gayrı ve sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki onu o kadar çok seveceksiniz ki ona o kadar çok aşık olacaksınız ki dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm, size hiç tesir edemez, vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
2: Sahip olduğunuz şeylerin yeri değildir. Her sözümü dikkatle not edin. Hepinize hitap etmiş olduğunu düşünün. Hitabın içinde hepiniz varsınız. Herkes ait olduğu kadarını kendisine alsın. Öyleyse yapmanız lazım gelen şeylere dikkatle bakın ve neyi ifade ettiğimi yerlerine oturtmaya çalışın. Geleceğin mimarları siz olacaksınız. Onun için hepinizi ince eleyip sık dokuruz. O ait olduğunuz yerlerin sahibi olmanız için daha çok şeylerin geçmesi lazım gelecek. Hepiniz davranış biçimleriniz itibariyle neleri yaptığınıza dikkatle bakın. Hangi hedefe ulaşmak için neyi harcıyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Eğer belli bir şeyi yapmak için insanlara onların layık olmadıkları davranışlarda bulunuyorsanız, ölçemiyorsanız bunu, o ölçünün sahibi olmaya Allah-u Teala sizi mecbur kılacaktır. Onun için davranışlarınızı yerli yerine oturtmaya çalışın. Her davranışınızı o günün akşamında kontrol altına alın. Ben bugün ne yaptım? Allah için ne yaptım? Kime hangi hizmeti götürdüm? Ve bunları yaparken bütün davranışlarım doğru mu? Onun süzgecinden geçirirken birdenbire zihninize Allah-u Teala bir işaret takacaktır. Bugün bunu yaptın ama bak şurada yanlış yaptın. Burada yaptığın hatayı dikkatle düşün ve onun sahibinden af diledecektir Allah-u Teala. İdrakinizde yoksa tekrar tekrar aynı şeylerle karşılaşacaksınız. İmtihan edileceksiniz, her seferinde kaybetmeniz söz konusudur. Makamınız ne olursa olsun bunun standartları içindesiniz. Öyleyse davranışlarınızı ait olduğu standartların davranışları olarak her gün değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ne yaptınız bir düşünün bakalım. Bugün ne yaptınız, dün ne yaptınız ve bu attığınız adımların içinde hangisi yüreğinizde bir küçücük sızlama vücuda getirdi orada durun. Orada hatanız var. Onu düzelteceksiniz. Ve o hatayı yaptığınız kişiden af dileyeceksiniz. Af dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa hep kaybedenlerden olursunuz. Öyleyse davranışlarınızın mahiyetine dikkat bakın. Herkesi ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın indinde herkes eşittir diyoruz. Irk açısından, renk açısından, insan olmak açısından tamam. Ama hiç kimse eşit değildir dereceleri açısından. Öyleyse herkese Allah'ın indindeki değeriyle davranmak mecburiyetindesiniz. Bu davranışlarınızda her zaman yanlışlık yapmanız mümkündür. Ama sadece siz kaybedersiniz. Yaptığınız her yanlışlıkta Allah'ın indinde derecat kaybedersiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi tazim ederken bu söylediğim şeye çok dikkat edin. Acaba siz falanca olayda nefsinizin tesiri altında başkalarını vasıta olarak mı kullandınız? Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Bir hedefe ulaşmak için ne zaman başkalarını ve bizi vasıta olarak kullanmaya kalkarsanız, biz Allah-u Teala'dan aldığımız emir gereği onu yaparız. Ama siz kaybedersiniz. her olayın arkasından benimle geçen bütün olaylarınızda bunu iyice düşünün. Ben bugün onunla ne yaptım? Acaba bu yaptığım olayda ne kadar hatam var? Acaba ben doğruyu mu yaptım? Bunu sık sık kendinize sorun. Benimle geçirdiğiniz her olaydan sonra. Sorun ve cevap alın Allah-u Teala'dan. Ve her zaman Allah-u Teala sizden hata yapmamanızı beklemez. Hata yaparsınız. Ama o hatadan gerekli ders almanızı mutlaka bekler. O dersi aldığınız zaman da bir daha tekrar etmemesi asıldır. Eğer sizin yaptığınız gibi tevali ediyorsa, devam ediyorsa yanlışlıklarınız, o zaman ait olduğunuz yerin standartlarına bir defa daha bakın. Ve mutlaka Allah-u Teala'nın bir has kulu olmaya çalışın. Hedefiniz bu olmalı. Allah'ın has kulu olmak. Bir gün hepiniz oraya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Allah'ın sonsuz güzelliklerini yaşayacaksınız. Bunu daha çabuklaştırmak için yapmanız lazım gelen şey davranışlarınızı en dikkatli statüye oturtmaktır. Allah-u Teala'nın ilminde güzel şeyler yapıp hep kazanç sahibi olmak her zaman mümkündür. Sizin davranışlarınıza bağlı, sizin kalbinizi mutlu hissetmenize bağlı. İnsanlar var, hata yaparlar, hata yaptıklarının farkında bile değillerdir. Umurlarında bile değildir. Onlar hep kaybedenler olmuştur. Ama sizin için önemli olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Unutmayın, onun için buradasınız. Onun için buraya geldiniz. Güzellikleri öğrenmek ve yaşamak için yetmez. İleride yeni bir göreviniz olacak, yaşatmak için. Öğreneceksiniz, yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Hiç kimse mürit olmadan mürşit olmadı. Hepiniz için bu standartlar geçerli. Sakın ola ki başkalarına olan davranışlarınızda nefsinizle davranmayasınız. Bütün insanların sizlerin hizmet etmesi lazım gelen kişiler olduğunu düşünün. Hep onu düşünün ve onları yerli yerine oturtun. Her güzel şey aslında sizin için. Biz bunları söylüyoruz ya, başkası için değil, gene sizin için söylüyoruz. Çünkü biz bunları söylediğimiz için düzeleceksiniz. Ve daha güzele ulaşacaksınız. Allah'ın da muradı zaten bu kadar. Sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmak. Her güzel şey sizler için. Mutluluk sizin için, saadet sizin için, hepiniz için. Bütün güzellikleri siz yaşayacaksınız. Yaşamaya nazetsiniz ve ehilsiniz. Onun için buradasınız. Neden ehilsiniz diyorum? Allah hiçbirinizden vazgeçmiyor çünkü. Vazgeçmiyorsa ileride bir güzelliğe mutlaka ulaşacaksınız demektir. Yoksa uğraşmaz. Bırakır yakınızı, gidersiniz cehennemin dibine. Ama Allah Teala eğer sizinle uğraşıyorsa, o zaman sizin güzel bir yerlere ulaşacağınız kesindir. Çok dua edin Allah Teala'ya bunun için, sizi bırakmadığı için. O güzellikleri sizi mutlaka ulaştıracağı için. Evet, aslında her şey belki de bana öyle geliyor ama çok güzel. Her geçen gün daha güzel olması için şartlar da her gün biraz daha gelişiyor. Öyleyse o gelecek güzel günlere Allah Teala'nın bizleri nasıl taşıyacağını beraber seyredeceğiz. Acaba kimler bizlere yardımcı olacak? Biraz böyle ufuk aydınlanacak, yardımcılar çıkacak ortaya. Ve onlar bizlere yardım ederek o hedeflere ulaşacağız. Hiç kimse yalnız başına hedefe gitmemiştir. Bütün liderler etraflarındaki insan kıymetiyle, o insanların gayretiyle hedefe ulaşmıştır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve etrafındaki bütün sahabe, onlar bir güçtüler, kuvvettiler. Bugün 14 asır sonra biz varız. Ve yeni bir devrin mimarı olmak için buradayız. Bütün dinlerin birleştirilmesi, savaş, arkasının asıl saatinin yaşanması, bu bizim işimiz. Yalnız yaşamayacağız bunu. Sizlerle beraber yaşayacağız. Düşünün ki biz bundan yıllarca önce tutuklandık. 19 kişiydik. Ve onların orada verdiği bütün ifadeleri Allah-u Teala bana söylüyordu. Ben onun sonunda Allah-u Teala'ya sordum, ya Rabbi ben bunlarla mı yola çıkacağım demiş. Cevap, evet onlarla gittim. Onlarla yola çıktık. Onlardan bir tanesi de Cebbar'dı. Yola çıktıklarımızın bugün ne değerler olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse bir kısmı aramızdan ayrıldılar. Unutmayın, iki tane alternatif var. Bu arabanın atlarıyız. Ya bu arabayı çekmekte devam edeceğiz veya vazgeçeceğiz. Ya bu arabayı çekerken irademizi kullanacağız. Allah'ın yardımı o zaman her geçen gün biraz daha artarak üzerimize gelecek. Ya da vazgeçeceğiz. Allah Teala bunu bizim savaşımız yaptı. Bu savaşta bize yardım edeceksiniz veya etmeyeceksiniz. Bu sizin seçiminiz. Ama savaş şu anda bizim savaşımız. Hep beraber bir arabayı çekiyoruz. Biz o arabanın vazgeçmez atlarıyız. Biz savaşımızdan vazgeçmeyiz, Allah-u Teala da bizden vazgeçmez. Öyleyse öneminizi ait olduğu yere koyun. Aklınızı o standart içinde kullanın. Bugün 20. asrın bu noktasında benimle beraberseniz çok ağır bir görevi yüklendiniz demektir. Bu görevi taşıyabilecekseniz yola beraber gideceğiz. Eğer bunun ısrarındaysanız hiç korkmayın. Allah Teala sizden vazgeçmez. Bunları niye söylüyorum? İradenin fizik standartlarının ne olduğunu size göstermek için söylüyorum. Eğer yaşadığınız bütün güçlüklere rağmen Allah-u Teala'nın yolunda ısrar ediyorsanız, bu sizin iradenizin var olduğunu gösterir. O iradeye binaen Allah-u Teala size yardımda bulunacak. Çünkü iştiyakınızın mimarı iradenizdir. Eğer iştiyakınız varsa, siz Allah yolunda alelade bir insandan, ordinary bir insandan farklı bir hizmet vermeyi amaçlamışsanız, bu hedefin içindeyseniz, o zaman iradeniz Allah'ın yolunda kullanılan bir iradedir. Şeytanın yolunda kullanılan bir irade değildir. Mutlaka Allah'tan yardım alırsınız. Söylediğim gibi her olayda mutlaka başarı kazanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama her olayda ben bu macerayı yaşarken, bu olayı yaşarken acaba Allah'ın bana emanet ettiklerinin hepsini o hedefe ulaşmak için kullandım mı diye sorun kendi kendinize. Her seferinde bunu sorun. Eğer size Allah'ın yardımcı olarak verdiği şeyleri sizin olduğunu zannettiniz veya zannetmediniz, önemli değil. Hepsini o hedefe ulaşmak için kullandıysanız, o zaman vazifenizi yaptınız demektir. Burada sadece bir farklılık oluşuyor. Sizin iradenizle Allah'ın iradesi farklı şeyleri talep etmiştir. Tabiatıyla sadece Allah'ın dediği olur. Ama bu sizi başarıya götürecek olan bir sihirli anahtardır. Altın bir anahtardır. Her olayda sizin emrinizde olan, Allah'ın sizi başarıya ulaştırmak için size verdiği yardımcı olan her şeyi o hedefe ulaşmak için kullandınız mı? Yani iradenizi kullandınız mı? İşte Allah-u Teala'nın bunda başarıya yürümek için insanların hepsi Allah'ın kendine verdiği iradeyi Allah yolunda kullanmak mevkiinde olanlardır. Allah Teala diyor ki ben sizi evlatlarınızla, eşinizle, etrafınızdaki insanlarla imtihan ederim diyor. Her biri size Allah'ın yolunda hizmetinize mani olabilirler. O hizmete yardım ediyorum zannederek size Allah'ın dininde değer kaybettirebilirler. Bunlara dikkat edin. Sizler herkesi Allah yolunda teçhiz etmekle vazifelisiniz. Bu teçhiz etmeye dikkatle bakın. Herkesi güzele yönetmeye çalışın. Herkes buna dahildir. Öyleyse bütün güzellikleri yaşarken acaba ben bu işi Allah için mi yapıyorum? Eşim için mi yapıyorum? Çocuklarım için mi yapıyorum? Tarzında bir suali hep kendinize sorun. Bunlardan sadece bir tek cevabı almak mecburiyetindesiniz. Ben bu işi Allah için yapıyorum. Eşim de, çocuklarım da Allah için hizmetin bir vasıtasıdır sadece. Ama Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben eşime hizmet ediyorsam, bu %100 yanlış olan bir şeydir. Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben çocuklarıma hizmet ediyorsam, bu yanlış olan bir şeydir. Herkes, önce kendimiz olmak üzere etrafımızdaki herkes, Allah için hizmet vermek mecburiyetindedir. Eğer bu yoldaysak, Allah'ın yolundaysak, herkes Allah'a hizmet etmekle mükelleftir. Bunların başında da biz geliriz. Her şeyimizde zekadız Allah-u Teala'ya. Hepiniz bu düşüncenin gerçek mimarı olacaksınız. Her şeyimizde Allah içiniz. Onlar öyleydiler. Bu harçların sahipleri asırlar evvel, 5 asır evvel, 4 asır evvel, 6 asır evvel, 7 asır evvel öyleydiler. Her şeylerini Allah için yaptılar. Onun için kazandılar. Şimdi öyle bir devrede yaşıyoruz ki bizim ülkemizde artık insanlar hiçbir şeylerini Allah için yapmıyorlar. Her şeyi kendileri için yapıyorlar ve hep kaybediyorlar. Ama yeni bir güneş doğacak. O zaman her şeyi kendisi için değil, kendisini de Allah için feda eden, kendisini de Allah için kullanan yeni bir dünya doğacak. İşte o günlere hazırlanın. O günlerde hepinizin büyük görevleri olacak. Etrafınızda güvenilecek olan insanlara dikkatle bakın, onları yakalayın. Onlardan vazgeçmeyin. Onlar gelecekte sizlerin ve bizlerin yardımcıları olacaktır. Zaten yaklaştığınız zaman hemen belli olur yapılarında. Ya sizi devre dışı bırakmaya çalışırlar, söylediklerinizi dinlemezler bile. Ya da yaklaşırlar size can kulağıyla ne söylüyorsunuz diye onlara. Hiç duymadıkları şeyleri söyleyecek olanlar yalnız sizlersiniz. Kim bugüne kadar ne söylemiş olursa olsun sizin söylediklerinizi söyleyemez. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte son yüzümüzde Farakan'ı gördük ve ona teslimi sorduk. Teslimin ne olduğunu bilmiyor. Teslimin İslam'ın temeli olduğunu bilmiyor. Teslimi sadece secde etmekten ibaret bir olay zannediyor. Teslimin bütün dinleri birleştirecek olan temel mihrak olduğundan haberdar değil. Öyleyse bu bir misal olarak söylüyorum. Liderlerden birisi bu. Ne demek istiyorum? Deminki sözümün güçlenmesi istikametle söylüyorum. İnsanların bugün hiç bilmedikleri gerçekleri onlara öğretebilecek sizden başka kimse yok dünya üzerinde. Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretiyoruz. Siz de onlara öğreteceksiniz hepiniz. Yetmez. Öğretmek için her şeyinizi feda edeceksiniz. Savaşta sizden ölmenizi isteyebiliriz. Onu da feda edeceksiniz. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bu kainattaki en büyük şereflerin sahibi olmak üzere hazırlanıyorsunuz. Hepiniz. O şereflere layık olmaya çalışın. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında o şereflere layık olmanın iradenizin kurtulmasıyla çok yakın bir ilişkisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Karşınıza her türlü güçlük çıkartabilir iblis. Başka insanları kullanabilir. Ama ne olursa olsun şunu bileceksiniz ki yenemeyeceğiniz bir kuvvet olamaz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü sizin karşınıza kim çıkarsa onunla beraber olan şeytandır. Ama sizinle beraber olan daima Allah'tır. Öyleyse hakimiyet her zaman sizindir. Düşmanınız kim olursa olsun, size neye mal olursa olsun, siz galip geleceksiniz. Bunu hiç unutmayın. Eğer bir insanın yardımcısı Allah'sa, galip gelecek olan her zaman olur. Unutmayın ki, bütün grafiklerde trend önemlidir. Yani grafik böyle zikzaklar göstererek bir istikamet çizer. O istikamete dikkatle bakın. O istikamet yukarı doğruysa, yükseliyorsa, onun adı trenddir, kalın çizgi. O zikzakların kalın çizgisinin adına trend denir. O trende dikkatle bakın. Önemli olan o trend. O trend mutlaka yükselmeli, yukarıya doğru gitmeli. İşte bunun için siz Allah'ın size verdiği her şeyi sarf etmek mecburiyetindesiniz. Son noktasına kadar. Niye buradayız? Yeni bir dünya kurmak için buradayız. O dünyanın kurulmasındaki merkezde olan kişi biziz. Sizler de bizim etrafımızdaki kuvvetsiniz. Bizi buna göre değerlendirin. İradenizi Allah'ın aklınıza verdiği o yardımcıyı ait olduğu yere dikkatle oturtun ki ve bilin ki yardımcınız Allah'tır. Öyleyse sizin için söz konusu olan o yüce Allah'ın standartlarını uygulamaktır. Her halükarda onu başaracaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibi olacaksınız. O size her şeyi ihsan edecek. Evet, bugünkü konuşmamız akıldı ve onun bir yardımcısı olan iradeden bahsettik size. Aklın fonksiyonları daha başka standartlar gösterir. Zeka onlardan bir tanesidir. Hadiseler karşısında ne yapacağımıza en süratle karar verebilme yeteneği ve sonuçlara ulaşabilmekte kullandığınız en büyük bileşke. Onun adı zeka. Akıl gene aynı akıl ama insanların o aklı kullanmasında zeka dereceleri hep birbirinden farklı. Sonuçlara hemen gidebilme kabiliyeti. Dikkat edin ki bütün zekalar zeka alabilmek için bir vasıta kullanırlar. Kullandıkları vasıtanın adı muhakemedir. Bir başka fakültesi aklınızın muhakeme. Olayları karşılaştırıp hüküm çıkarabilme kabiliyeti. Muhakeme kelimesi de, hüküm kelimesi de, mahkeme kelimesi de hep aynı kökten gelir. Ama hüküm çıkarabilme kabiliyetinin adı muhakemedir. Olayları karşılaştıracaksınız. Olayları değerlendireceksiniz. Bu olaylardan bir hüküm çıkaracaksınız. Yetmez. Sonra da Allah'a karar dönüşeceksiniz. Yarat edeceksiniz. Benim aklımdan bulduğum hüküm bu. Bana verdiğin aklı, benim kullanabilme yeteneğim burada iflas ediyor. Tarikası yok. Öyleyse ben sana müracaat ederim. Acaba ulaştığım netice değiştirilmesi lazım gelen bir netice midir? Emrimi bekliyorum. Unutmayın ki Allah bizim Efendimiz'dir. Biz onun hepimiz, başta biz olmak üzere hepimiz kölesiyiz. Her şeyimizde kölesiyiz. O Efendimiz yolunda her şeyimizi harcamak için hazır olacağız. Öyleyse standartları yerlerine oturtun. Ve Allah yolunda başkalarını değil, kendinizi harcamaya arayın. Başkalarını harcamanızda vasıta olarak kullanmayı sakın düşünmeyin. Her böyle düşündüğünüz an başkasını

sizi layık olduğunuz seviyeye ulaştıracaktır. O seviyeye ulaşmak gene zaman parçasını kullanarak sizin gayretinize, sizin iradenizin devreye girmesine bağlı. Görüyor musunuz? Her zaman top sizde. Bir hedefe ulaşmak mı istiyorsunuz? O konuda siz işini yapmak mecburiyetindesiniz. İhtiyacın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki ihtiyacınızın arkasında en büyük destek iradenizdir. Aklın en büyük yardımcısı. O iradeyi şeytanın yolunda değil, Allah'ın yolunda kullanmak için buradasınız. Ve yaptığınız her yanlışlıkta iradenizi şeytanın yolunda kullanıyorsunuz demektir. Onu yerine de oturtun. Eski günlerinize ibretle bakın. Bir gün gelecek ki şöyle düşüneceksiniz. Ben eskiden böyle yapmazdım. Ben eskiden menfaatimi bilirdim sadece. İnsanları bu konuda harcamak için çekinmezdim. Onları kendi menfaatim için kullanabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ben değiştim. Ben Allah'ın emrindeyim. Bana ait olan her şeyi Allah'ın emrinde sonuna kadar kullanmakla yükümlü sayarım kendimi. Öyleyse her güzel şey bu istikamete bir değer taşır. Ve ben düşünmüştüm ki bir tane kasette bütün sözlerimi bitireceğim. Ama bitiremedim. Öyleyse biraz daha ikinci kasette de Osmanlı arkasının önünde sözlerimizi devam edelim. Bu arada saat kaç oldu? Sadece 12 olmuş. Onlardan yeterli hükmü çıkartabilmek. Şimdi insanların yükseldikleri seviyeleri Allah-u Teala'nın tayinine ne dedik? Birinci kademe olayları yaşıyorsunuz. İkinci kademe olayları değerlendiriyorsunuz. İşte burada durun. Burada hakim unsur muhakemenizdir. Her türlü olayı karşılaştırırsınız. Onları değer hükümlerini yerine oturtarak değerlendirirsiniz. Ve bir sonuca gidersiniz. Gittiğiniz sonuç var ya, işte o hükümdür. Bütün muhakemeler hükümle neticelenir. Ya hükmünüz doğrudur ya da yanlıştır. Allah-u Teala'nın doğruları istikametine hareket edeceksiniz. Üçüncü basama ulaşırsınız. Ne o? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte muhakemenizi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün akli melekeleri kullandınız. Olayları değerlendirdiniz. Hükmü verdiniz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızı kullandınız. İşte bir insan aklını nasıl kullanırın? En güzel cevabı burada. Sıfırdan bir şeylere adım atmak veya adım atmamak. Hep sıfırda kalmak. Birinci kademe olayları yaşamak. İkincisi olayları değerlendirmek. Olayları değerlendirdiniz. Muhakeme ettiniz, değerlendirdiniz, hükme vardınız. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Anlamı sonsuza kadar aynı paralelindesiniz. Sıfır noktasında hep gidersiniz. Yere paralel. Ve gideceğiniz yerde cehennemdir. Bu dünyada da mutsuzluğu eline boyuna yaşarsınız sadece. Ama hükmünüzü Allah'a ulaşmak istikametinde verdiniz. O zaman Allah'a layıksınız. Ondan sonsuz yardım almaya ehil olduğunuz noktadan kapıdan içeriye girdiniz artık. Bundan sonrası ona ait. Öyle yardımlar yapacaktır ki ona çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz ki o sizin Rabbiniz, siz de onun da ona lazım gelen hizmeti veriyorsunuz. Öyleyse burada aklınızı kullandığınız sonucuna ulaşıyoruz. Allah-u Teala diyor ki İnam Suresinin 36. ayet-i kerimesinde davet ediyor, işitenler icabet eder. Allah'ın bir daveti var size. İşitiyorsunuz. Yani aklınızı kullanıyorsunuz. Ne demiştim? Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek aklın vazifesidir. İşitiyorsunuz. Allah-u Teala'nın bu istikametteki taleplerinizi en güzel şekilde değerlendirdiğini görecek ve yaşayacaksınız. Hatırı sadece

de yani dünya saadetini yaşayacaksınız. Onun için Allah-u Teala'nın size her şeyi adım adım hediye ettiriyor. Neden? Çünkü siz aklınızı kullanan bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz bu konuda size en büyük yardımcı. Çünkü şeytan devamlı pozitif iradenizi sarsacak olan gayretler sarf eder. Sizi zayıflatmayı diler. Karşınıza çıkan en ufak bir güçlükte vazgeçmenizi ister. Sebep mi? Dünya kadar sebep buldurursun. Evet, ben o emri yerine getiremedim ama oho neler oldu? Falanca bana mani oldu, peşmeken şöyle söyledi. Falanca bana çelme taktı, benim işlerime mani oldu. Hep onun yüzünden bu başarısızlıklarım. Bunların hepsi masal. Aslında onlar değil. Siz sorumlusunuz kendiniz. Ve hesabı bize değil Allah'a vereceksiniz. O Allah'a verdiğiniz hesapta da onun her şeyi yani sizin içinizden geçen muhlebitlerini hiç unutmayın. O zaman aldanan o mu yoksa siz misiniz? Bir düşünün bakalım söylediklerimi ne demek istiyorum. Mazeretleriniz geçersiz kılın. Hükümsüz. Onları kendinize de artık anlatamayacağınız bir devre gelecek. Kendini de unutmayacaksınız bu masalları. Ama o gün mükemmele doğru en güzel istikametini görüyor olacaksınız. Her geçen gün daha sağlam, kendi ayakları üzerinde daha dik ama Allah'ın yardımıyla. Size safın birisi derse ki kendine güven, ona diyeceksiniz ki ben diyeceksin arkadaş kendime güvenmem. Allah bana Allah'a güvenmeyi öğretti. Bakınız ne diyor Allah Teala? Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız, yani Allah'a güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Neden? Kainatı yaratan en kuvvetli olan sizinle beraber. Bütün yardımını size yapıyor. Yapmaz mısınız? Şeytanın gücü ne ki? Allah sizin tapınızdaysa o her zaman yenilmeye mahkum. Neden bu istikametteki tekamülünü tamamlamış olanlara şeytan hiçbir şey yapamaz? Çünkü Allah bütün boyutları onunla beraberdir. Nerede kendini gösterir? Ruhunuzda. Eğer ruhunuz sizinle kaplamışsa hem nefsinizde Allah temsil ediyorsunuz hem ruhunuzda Allah temsil ediyorsunuz. Siz bir bütünsünüz. Aklınızı ve iradenizi Allah yolunda kullanıyorsunuz. Öyleyse şimdiden gelecek günlere aklınızı bütünüyle kullanacağınız günlere bir selam verelim. Asr-ı saadeti selamlayalım. Yeni bir günün eşiğinde saat 12 geçtiğine göre yeni bir günün eşiğindeyiz. Ve biz yeni 29 Kasım daha geçti. Neden tutuklandığından bahsetmiştim. Tam 29 Kasım'da. Çok şeyler oldu 29 Kasım'larda. Güzel şeyler oldu. Bugün de güzel şeyler olacak. Bizlere Allah'ın mesajını iletti. Kalbimizde bu mesajın derin izler bırakmasını diliyorum. Sizi daha güzel ulaştıracak olan şey unutmayın bu izlerdir. Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın ayet izlerine tabi olmayın. Ben de size diyorum ki sakın şeytanın ayet izlerine tabi olmayın ve kalbinize Allah'ın bu mesajını bıraktığı izlere tabi olun. Hepinizin aklınızın ve iradenizin size gösterdiği yol içerisinde ve yardımı içerisinde başarıya ulaşmanızı, Allah yolundaki en değerli hadimler olmasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu akşamki sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor. Canlı ve cansız her şeyi insan için yarattığını ve insanın emrine tahsis ettiğini söylüyor. Ve sahhare leküm ma fi semavati ve ma fil ardı cemian minhü. Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün kainat, canlı ve cansız bütün kainat ki dünyamız bu kol sonsuz kainata bir zerredir, bir toz zerresidir. Hepsi biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse canlılar, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler kimin için yaratılmış? İnsanoğlu için yaratılmış. Hepsi sizler için sevgili izleyiciler. Hepsi sizler için yaratılmış. Öyleyse biz insanlar biz kim için yaratılmışız? Allah Teala cevabını Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde veriyor. Onlar diyor kendilerine bir musibet isabet edince derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ayet-i Kerime'nin devamı Allah'ın bunu tasvip ettiğini söylüyor. İfadenin tam dört dörtlük yerine oturduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala işte hidayete erecek olanlar onlardır. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz diyenlerdir diyor Allah Teala. İşte hepiniz Allah için yaratıldınız. Ve hepiniz Allah'a dönmek yetkisinin, Allah'a ulaşmak yetkisinin sahibisiniz. İnsan ruhu ölümden evvel mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşmak emriyle yaratılmıştır. Ölümden sonra mı? Zaten bütün insanların ruhu ister birinci defa Allah-u Teala'ya ulaşmış olsun, ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaşır veya hiç ulaşmamış olsun. Mutlaka ölümümüzden sonra Azrail'e sinen ruhumuzu Allah'a kadar, daha doğrusu yedi kat yukarıya kadar götürür. Ondan sonra ruh kendi yolculuğunu kendisi tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza mehap olur, sığınak olur. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Zalikel yevmül hakkı ve men şa'a ittehaza ila rabbihi me'aba. İşte o gün hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah onun ruhuna mehap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor: Vallahi indehu hüsnül mehab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse Allah-u Teala son derece net ifadelerle her şeyi sizler için, insanlar için yarattığını ama insanları kendisi için yarattığını söylüyor. Bu itibarla şu sonsuz kainat içerisinde Allah için yaratılan bir tek varlık vardır. O da insandır. Yani sizlersiniz. Sadece insan için yaratıldığımızdan dolayı bile Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Hepimiz Allah için yaratılmışız. Öyleyse muhteşem bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Öyleyse Allah-u Teala kainatı uğruna yarattığı bu mahlukundan ne istiyor? Niçin yaratmış onu? Sadece bir tek hedefe dayalı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Alternatifi yok. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Şu dünyada mutlu olmanızı ve mutlaka cennete girip sonsuz bir saadeti yaşamanızı. Cennet saadeti mi? Hiç de zor kazanılan bir şey değil. Son derece basit bir talep üzerine bütün insanlar cennetlerini kazanabilirler. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda Allah Teala o kişinin kalbinden geçen talebi işitir ve bilir ve görür. Üç fiil birden. İşitir kalbinizdeki sesi, Allah'a ulaşma talebini, görür bu talebi ve bilir böyle bir talebin sahibi olduğunuzu. İşte bu dizayn üzerine insanoğlu yaratılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hesaba katmadığımız başka bir olay var. Ya ölüm? Ya Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşamadan emaneti teslim ederse, ölürse Allah-u Teala sözünü tutuyor. Mutlaka onu cennetine alıyor. Yani bir insanın cennet adı verilen bir hayal gibi görünen o yere gitmesi bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Öyleyse insan ve mutluluk müessesesi insanın saadeti üzerine kurulmuş ve son derece kolay temellerle çatısı atılmıştır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda Kur'an-ı Kerim konusunda yazılan yanlışlara öyle bir inanmışlar ki Kur'an'ı unutmuşlar, rafa kaldırmışlar. Kainatta en çok insanı seven, insanın sadece mutluluğunu isteyen Allah-u Teala ona hiç zor kullanır mı? Sadece bir tek dilek sevgili izleyiciler. Sadece bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kısaca bu hakikatten girelim konumuza. Allah'a ulaşmayı dilemek, dileyen ne olur, dilemeyen ne olur? Önce acısından başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayet-i kerimeye beraber bakıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala onlar var ya diyor, onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve bir sonraki ayet, 8. ayet, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennem. Öyleyse bu ayet-i kerimeler, yani Yunus 7 ve 8 bize Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kesin olarak var olduğunu ve bu insanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Peki dileyenler de mi var? Elbette var. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri Allah Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهِ لَعَدْ Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmi de dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse iki nevi insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne yazık ki kurtuluşu yoktur. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Ben onu diyor mutlaka kendime ulaştırırım. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu büyük hakikati gördük. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Elbette var. Enam suresinin 35. ayet-i kerimesi, pardon 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a, onların göğsünü Allah'a teslim olmaya açar. Yani acaba Allah Teala ne demek istiyor? Eğer Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesine bakarsak ne demek istediğini net olarak görüyoruz. Allah Teala buyuruyor Zümer 22'de sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Yani Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması bir tesadüf değil. Hedefe yönelik. Allah'ın nurlarının zikir yaptığınız zaman yani Allah
1: Allah Allah,
0: Allah diye Allah'ın ismini andığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin ve fazlın en az iki tane nurun gözünüze kadar geldiğini söylüyor Allah Teala. Ama böyle bir yol yoksa, yol açılmamışsa Allah Teala tarafından, o zaman tekrar Allah'ın katına geri döndüğünü, sizin iç dünyanızda hiçbir nurlanmayı vücuda getiremediğini söylüyor. Öyleyse yerine getirebilmesi için Allah'tan gelecek olan nurların nefsinizin kalbindeki karanlıkları dağıtabilmesi, yok edilmesi için mutlaka göğsünüzden kalbinize bir yol açılması lazım. Bu yol sadece bir tek dilekle açılır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerine gerçekleşen bir yoldur. Ya dilersiniz, mutlaka kurtuluş alırsınız. Allah Teala sizi cennetine ulaştıracağına dair garanti vermiş veya dilemezsiniz. Peki garantiyi başka ayetlerde de görüyor muyuz? Elbette görüyoruz. İşte Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesi var asr. Asr zaman demek, asır demek. Vel asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların hemen hepsi hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Dört tane istisna saymış. Onlar hariç herkes hüsranda. Ne olur hüsrandaysa. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar cehennemdekiler hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın burada açık bir dizaynı var. İnsanların hüsranda olmaları söz konusu. İnsanların çok büyük bir kısmının. Ama yani cehenneme gitmeleri kesin. Ama istisnalardan birincisini koymuş Allah Teala. İllel lezine amenu. Ama amenu olanlar hariç diyor Allah Teala. Öyleyse amenu olanlar hariç diyor Allah Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Herkes Allah'a inanır. Çok büyük, insanların çok büyük bir çoğunluğu Allah'a inananlardan oluşur. İnanmayanların sayısı az. Çok az. Hatta laf aramızda o Allah'a inanmadıklarını söyleyenler var ya, eğer hayatları tehlikeye girerse davet edecekleri gene odur. Allah-u Teala'dır. Hele bir öyle bir ölüm tehlikesi getirsinler. Onlara o zaman sorarız, çağırdınız mı, çağırmadınız mı diye. Göreceksiniz ki çok geniş açıklı olarak insanların hepsi, Allah'a inanmadıklarını söyleyenler de dahil, ona sığınırlar. Zaten ölüm varit olduğu zaman onlar o büyük sırrı çözeceklerdir. Allah ile mutlaka karşılaşacaklardır. Öyleyse Allah Teala'nın indinde Allah'ın kendi zatına daveti var. Aşkıdan evvel. Tam 11 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı. Ölümden evvel Allah'a ulaşmak. İşte söz konusu bu. Ne yapar? İnsanı evliya kılar. Mutlaka bir dileğe dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için gidecekler cehennem kesin. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onları kendisine ulaştırıyor. Ve diyor ki kim bana ulaşırsa onun gideceği yer cennettir. Gerçekten öyle mi? Bakalım Fecr suresi 27, 28, 29, 30 ne söylüyor bize? Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircihî ya Rabbi ki radiyeten vardiyye fethulî fî ibâdî fethulî cennetü. Ey mutmain olan, doyuma ulaşmış olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemin var ya, tezkiye olma yemini, temizlenme yemini, o kapkaranlık nefsinin kalbine, tamamen afetlerden dolu olan nefsinin kalbine, Allah'ın nurlarını yarıdan daha çok yerleştirip, nurların nefsine hakim kılmak konusunda bana verdiğin yemin var ya, işte o yemini gerçekleştir. Sonra ruhumuza sesleniyorum. İrci ila Rabbike. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Yani bana verdiğin ruh olarak fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dönmek, Allah'ın zatında ifna olmak konusunda bana verdiğin misaki, misakta bir yemin çeşidi yerine getir diyor Allah Teala. Sonra da fizik vücudumuza sesleniyor. Fethuli fi ibadeyi. O zaman nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirdiği zaman, ruhun da Allah'a verdiği misaki yerine getirdiği zaman, o zaman sen de bana verdiğin ahdi gerçekleştirirsin. Sen bana şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ahd vermiştin. İşte o zaman ahdini yerine getirmiş olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime cennetime gir. Her kim Allah'a verdiği yeminini, misakini, ahdini yerine getirirse o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Kim de Allah'a ulaşmışsa onun gideceği yer kesin olarak Allah'ın hükmü, Allah'ın cenneti. Bir defa daha kesinleştirelim. Âl-i İmran suresi 76 ve 77. ayetler şöyle. Kim Allah'a olan yeminlerini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Ama kim de onları yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Yani onların gireceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Demek ki her şey bir yeminle, bir taleple başlıyor. Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz veya başlamıyor. Dilemiyorsunuz. Ama dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. İşte şimdi basit misaller verelim. İnsanlar var, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler, her şeyi yaparlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hatta açıkça din adamları karşımıza çıkıp defaatle söylemişlerdir. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur İslam dininde demişlerdir. Hani eskilerden birisi ne kadar güzel bir şey söylemiş. Ol mahiler ki derya içedir, deryayı bilmezler. Şimdi biz bu zatlara Allah-u Teala'nın 11 defa farz kıldığını ispat ettiğimiz zaman ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ne dediklerini zannediyorsunuz? sadece oradan ayrılıyorlar. Söyleyecek hiçbir sözleri yok sevgili izleyenler. Sizler bunlara gelecek günlerde çok daha geniş ölçüde şahit olacaksınız. Öyleyse insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz mıdır? Sual. Her cevap evet 11 defa. Öyleyse ayetler. 1 Zümer 54 ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiküm azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım alınmazsınız. Demek ki ölmeden evvel, üzerimize ölüm gelmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah Teala tarafından farz kılınıyor. 1. farz. 2. farz fecr. Fecr 28. 3. farz ama hadi 2. olarak onu söyleyelim. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Rabbin seni ey ruh üfürdü o kişinin vücuduna. Ama Allah'tan geldin. Şimdi de geri döneceğin yer. Gene geldiğin yerde vücut fiili geri dönmek demek. Ait olduğu yere geri dönmek. 3. ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön ey ruh ve ey fizikülü takva sahibi ol. Ruhumuzun Allah'a dönmesi bir defa daha emrediliyor. Dikkat edin bunların hepsi birer emir. Yani hayatta olan bir insanın serbest iradesine Allah-u Teala emrini veriyor. O emrin gerçekleştirilmesi. 4. farz Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. farz Lokman 15. Vettevi semira ben ena ve ileyye. Kim bana ulaşmışsa, ruhunu kim bana ölmeden hemen ulaştırmışsa, sen de onların takip ettiği yolu, aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek, sen de ruhunu Allah'a ulaştır. 6. ayet-i kerime, Yunus 25. Allah Teala diyor ki, Allahü yedü darüsselam. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Yehdi ileyhi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya, o selam yurduna, teslim yurduna, darüsselama ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili izleyenler, sırat-ı müstakim deyince oradadır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim verdi satılır. Bizimkiyle beraber 24 oldu. Hamdolsun. 3 tane cildi tamamlamayı Allah-u Teala nasip kıldı. Fatiha suresi, Ali İmran suresi ve Nisa suresi tamamlandı. 3 cilt halinde sizlere sunuldu. Geri kalan ne kaldı? 19 ciltten 3'ü tamam, 16 tanesi kaldı. İnşallah önümüzdeki günleri 4'üncüsü şu anda hazırlıkta. Yakın bir gelecekte onu da inşallah tamamlayacağız. Bunlar Allah-u Teala'nın müjdeleri. Neden öyle söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bu 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini incelediğiniz zaman nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse orada insanlar buna sadece doğru yol demişler. Nerede hidayet kelimesi geçerse ona da doğru yol demişler. Ve doğru yol dedikleri zaman neyi ifade ettiğini hiçbirisi anlatmıyor. Gerçekten sırat-ı müstakim bir doğru yoldur. Ama özelliği olan bir doğru yol. Allah'a ulaştıran doğru yol. Sevgili izleyenler, Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Kim Allah'a sarılmayı, yani kim ruhunu Allah'laştırarak Allah'ın zatında ifna etmeyi dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara rahmet ve fazl içinde iki tane nurunu gönderir. Sonra ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim doğru yoldur gerçekten. ama Allah'a ulaştıran bir doğru yol. Ve eğer sırat-ı müstakime, ki müstakim istikamet üzere olan demek, doğru yol derseniz yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Ama aynı zamanda hakikati de gizlemiş olursunuz. Sırat-ı müstakim her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala selam yurduna ulaştırmak istediklerini Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır diyor. Allah'a talep bir defa daha kendini gösteriyor. 6. defa. Bu 6. farz. 7. farz Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Veşkir ismi Rabbike ve temettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse gene hayatta olan bir insanın serbest iradesine bir emir var. Allah'a ulaşmak. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaşmaz. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaştırılır. Azrail aleyhisselam vasıtasıyla ulaştırılır. O sadece bir vasıtadır. Ama ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacaksa bu tamamen iradi yapının bir meselesidir. Ve bu iradi yapı gerçekleştirecektir bunu. Onun için söylediğimiz 7 tane emirlerinde diğer emirlerle birlikte 9 defa direkt farz, 2 defa en direkt farzla Allah-u Teala 11 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 7 olmuştu. 8.'si Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Biliyoruz ki Allah'ın daveti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti de sahabenin daveti de Allah'a davettir. Allah'ın davetinin Allah'a davet olduğunu bu 8 tane ayet-i kerimeden gördük. Ama peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe onlar için de aynı şey. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibi müminleri ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki davet sadece Allah'ın daveti değil. Allah'ın emri üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti ve sahabenin daveti hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Peki zamanımızın alimleri Allah mı diyorlar? O ulaşılmazdır. Sen diyorlar Allah'ı ne zannediyorsun yahu diyorlar. Allah insan mı? Biz diyoruz ki Allah elbette insan değil. Ama siz Allah'ı ne zannediyorsunuz? Allah eğer insanlar ruhlarını bırakırız Allah-u Teala'ya ulaştırmayı dilemedikleri zaman bile onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Biz de onlara soruyoruz, siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Cevap hayır. Öyleyse diyoruz Yunus suresinin 7-8. Ayetlerini İbret-i Alem için okuyun. Nereye gideceğinizi görün ve kararınızı ona göre verin. Siz ki bugün prof titrinin sahipleri olan insanlarsınız. Ama Kur'an'ı bilmiyorsunuz. İşte böyle bir nizam içerisinde insanlık 14 asırda insanların yazdığı kitaplarla Allah'ın yolundan derece derece yavaş yavaş uzaklaşmış. İnsanların topyekun cehenneme gidecekleri bir sonuca ulaşmışlar. Sevgili izleyiciler, İslam'ın bacakları kesilmiş, İslam'ın kolları kesilmiş, İslam'ın bitkisel hayata atmayı başarmışlar. İblisin hedeflediği bir yolda. Şu ana kadar size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettik ve 8 tane de farz söyledik ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasının faziyeti. 9. farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki 20 ve 21'inde Rad suresinin اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ. Onlar yeminlerini ifa ederler, yerine getirirler. üç yeminlerini birden. Ama özellikle ruhlarının Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Onu mutlaka yerine getirirler. Zaten birini yerine getirmek, üçünü de yerine getirmek demektir. Ne yaparlarmış? Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler. Ma şeyi emir Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi birini ona, Allah'a en güzel ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakin gerçekleştirilmesi bu demek. Sevgili izleyiciler, evinizde Kur'an-ı Kerim varsa Allah rızası için alın Kur'an-ı Kerim'i ve Murat Suresinin 21. ayet-i kerimesine bir göz atın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Meal veriyor adamlar. Ya kardeşim diyorum, nerede akrabalık kelimesi, nerede bağ kelimesi, nerede kuvvetlendirmek kelimesi, hiç birisi yok. Ondan sonra kelime kelime soruyorum. Vellezine ve onlar değil mi? Evet. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet. Ma şey değil mi? Evet. Emrallahi Allah'ın emrettiği şey değil mi? Evet. Bihi ona Allah'a değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmak değil mi? Evet. Öyleyse diyorum ne oluyor ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar değil mi? Evet. Öyleyse bu saçmalığı bana izah eder misin diyorum ve cevap veriyor. 6-7 sene evvel İzmir'deki karşı yakınlıkçısı cevap veriyor. Biz bu Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan eski insanlara o kadar büyük bir hürmet besleriz ki onların söylediklerini değiştirmek yetkisini katiyen kendimizde göremeyiz. E ne yapıyorsunuz yani? Yani bunlar zaten 6-7 kişi. O 6-7'den bir tanesini alıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'i yazıyoruz. Peki diyorum ki sen şimdi bana söylemedin mi? Kelime kelime bunların manası bu. Senin de oraya koyduğun onun dışında bir şey. O bizim hatamız değil ki diyorum. Onların hatası. Sevgili izleyenler, insanların Allah'ın yolundan yavaş yavaş kaymaları ve cehenneme ulaşmayı hak etmeleri işte böyle bir düzen içerisinde gerçekleşmiş. Asırlar geçtikçe insanlar daha evvelki neslinin yazdıklarının doğru kabul ettikleri eserlerine kendilerinden de ilaveler yapmışlar. Tasavvur edin 14 asırda kaç nesil geçer? Her 25 senenin bir nesil olduğunu düşünsek, bir asırda 4 nesil, 10 asırda 40 nesil, 15 asır olsaydı 60 nesil olacaktı. 50 küsur nesilden beri hep Kur'an-ı Kerim tefsir edilmekte. Hep insanlar hüküm koymakta, her biri kendisinin emergelerini doğru kabul edip kendi ilavelerini de yapmakta. 14 asır sonra mı Kur'an-ı Kerim'in 5 temel esası mahvoldu. Allah Teala'nın bütün insanları mutluluğa çağıran temel faktörleri kaybolmuş. Eğer bütün bunları o bize öğretmeseydi, bizim de sizlere bunları açıklamamız ne yazık ki mümkün olmayacaktı. Ve insanlık zaten diğer dinlerdeki sapmalar onları Allah'a teslim olmaktan uzaklaştırmış. İnsanlar bilmiyorlar ki dünya üzerinde Allah'a teslimden başka bir gerçek yoktur. Sadece ruhunuzun, bir, fizik vücudunuzun, iki ve nefsinizin, üç, Allah'a teslimi söz konusudur. Onun için de kainatta teslimden başka bir din hiç olmamıştır. Nitekim Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah'a teslim ayetlerini net olarak görüyoruz. Zebur'u incelediğimiz zaman net olarak görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman da net olarak görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ise zaten Allah'a teslim olmaktan, İslam'dan başka bir din yoktur diyor Allah Teala. Hiç olmamıştır. İşte bu son devirde insanları Allah'ın bayrağı altında toplayacak olan bu esastır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerin temeli ve hepsinde izlerini bırakmış Allah Teala. Şeytan mı bütün ayetleri değiştirmiş Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de, ama bir kısım teslim ayetleri var ki onları İblis değiştirememiş. Aynen duruyor. İşte onlar geleceğin Allah'a yakın olan insanları, Allah'ın adamlarını bir bayrak altında toplayacağı temel ayetlerdir. Sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, üçünde de, tabi Kur'an-ı Kerim'in esasını zaten bu teşkil ediyor. Hepsinde Allah'a teslim olmak farz kılınmış üzerimize. Şimdi ruhumuzun Allah'a ulaşması ne demektir? Ruhumuzun Allah'a teslimi. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ruhumuza ne yapılıyor? Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. 9 ayet söylemiştik. Rab'la beraber, Rab 20 ile ve 21 ile beraber 10 ayet oldu. 8 ayet söylemiştik, 19 oldu affedersiniz. 10. ve 11. ayetler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz olan ayetler, tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da bu 3 yeminden bir tanesini teşkil ediyor. Öyleyse bakalım Nahl Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi ne söylüyor. Hep sorarlar size. Ne zamandan beri Müslümansın? Cevap verirsiniz. Galibela'dan beri. Galibela daha insanlık kainatta yokken, daha kainat yaratılmadan evvel Allah'ın huzurunda olan bir olay. Allah Teala bütün, sadece bu dünyadan bahsedelim şimdilik, dünyaya gelecek olan bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan başlayıp her birinin babasının sırtlarından oğullarını ve kızlarını çıkartarak onların hepsini huzurunda topluyor Allah Teala. Araf 172. Diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Halu dediler ki bela. Evet. Hepimiz Allah Teala demişiz ki burayla işitiyoruz. Kalbimizle işitiyoruz Allah Teala'nın söylediklerini. Hepimiz duyuyoruz. Ve hepimiz Allah Teala diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Peki bunun üzerine Allah Teala ne yapıyor? Bunun üzerine Allah Teala diyor ki Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi, işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size bunları farz kıldı. Allah'a verdiğiniz o yeminleri farz kıldı diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Biz hepimiz Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, temizleyeceğinize dair. Ey ruhlar sizlerden nisak istiyorum. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair. Yoksa öldükten sonra hepinizin vücudunuz ruhu zaten bana ulaşacak. Üçüncüsü, ey fizik vücutlar size sesleniyorum diyor. Hepinizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefsler, misak veriyor ruhlar, ahd veriyor fizik vücutlar. Ve Allah Teala bunları işitmesine rağmen soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki, atana, itaat ettik. Allah Teala diyor ki, öyleyse yeminleriniz, misakleriniz ve ahdleriniz üzerinize farz kılındı. Üzerinize yüklendi. İşte böylece yeminimiz, misakimiz, vaatimiz üzerimize yüklenince bunlardan bir tanesi misak, ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. 10. defa olarak üzerimize farz kılınıyor. Ve Enam Suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bir ahdullahi efu, Allah ile olan ahdlerimizi, yeminlerimizi, misaklarımızı yerine getirir. 11. defa farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması tam 11 defa üzerimize farz kılınmış ve bizim sevgili dostlarımız hala çıkıp ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Böyle bir şey İslam'da yoktur diyorlar. O sevgili izleyiciler 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Ve size ne söylüyorsak sahabe onların hepsini gerçekleştirmişler. İşte yok dedikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması mı? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına Kur'an-ı Kerim hükümlerine tabi olurlar. Onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimede sahabe için Allah Teala şunları söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz şu fizik vücudumuz var ya onu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını ve kişilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiği bu Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesiyle kesinlik kazanıyor. Daha evvel teslim edilmesi bu gereken ruhun teslimi ise bir başka kesinlik daha kazanıyor. Öyleyse ne kadar kolay değil mi? Hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur demek. 11 tane farzdan haberi olmamak sahabenin bunların hepsini gerçekleştirdiği, bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğinden haberi olmamak bir korkunç olay bu. Sevgili izleyenler, kim bu hedefe ulaşırsa, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa ne olur? Cennet saadetinin sahibi olur. Demin nasıl sahibi olduğunu söyledik. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis'e dikkat edin. Ne diyordu Allah-u Teala'ya? Adem Aleyhisselam Allah-u Teala yaratıyor. Hepimizin dediği şükür secde edin diyor. İblis secde etmiyor. Bütün melekler ve cinler secde ediyor. Allah-u Teala diyor ki İblis'e emrimi dinlemedin ve huzurumdan kovuldun. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblis'in cevabı ya Rabbi beni kıyametine kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben onlardan mutlaka intikamını alacağım. Onların suratını sakınları üzerine oturacağım. Hepsini senin yolundan saptırmaya çalışacağım. Senin ihlas sahibi kulların hariç hepsini saptırmaya çalışacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor İblis. Allah Teala'nın cevabı sen müsaade verilmişlerdensin. Benim ihlas sahibi kullarım hariç diyor. Ne demek ihlas sahibi kul biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşmış, nefsinin kalbindeki 19 tane afetten hiç birisi kalmamış. Ruhunun bütün güzellikleri nefsinin afetlerini kapı dışarı ederek onun kalbine yerleşmiş. İşte böyle bir insan ihlas sahibi olan insandır. İhlas sahibi olana şeytanın tesir etmesi söz konusu değildir. Çünkü şeytanın tesir alanı sadece nefsinizin kalbindeki afetlerdir. Hepiniz kim olursanız olun. Nefsinizde 19 tane afetle beraber doğarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iftiralar, düşmanlık, yalan. Bütün bunlar nefsinizin afetlerinden sadece bir kısmı. Bunlarla doğarsınız. Hiçbirinizin elinde bir şey yok. Öbür tarafında ruhunuzda bunların zıttı olan bütün güzellikler yer almıştır. Allah'ın emri mi? Nefsinize. Seni diyor bir ahsen-i takvim içinde yarattım. Belli bir zaman parçası, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde bütün nefslerin ruhun bütün hasletlerine sahip olup ahsene ulaşabilecekleri bir yetki olarak bütün nefslere verilmiştir. İşte bu nefsin temizlik ameliyesinin yarısı o kişiyi mutlaka cennete ulaşmaya yeter. Ulaştırmaya yeter. Devamı ise dünya saadetinin bir müjdecisidir. Öyleyse bir insanın nefs tezkiyesi yapması diye bir olay var. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı gün onun kalbindeki 7 tane kalp şartı tamamlanmış olur. O kişinin kalbindeki ekinlet alınmıştır. Ekinlet, idraki engelleyen bir faktör. O kişinin kalbine ihfaz kılmıştır. İdraki mümkün kılan bir kompütür sistemi. O kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmiştir. Çünkü Allah'ın nurları zikirle yukarıdan aşağı doğru iner. Dördüncü faktör, o kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açmıştır. Allah'tan gelen nurlar kalbe ulaşsın diye. Mürşidine ulaştığı gün son üç kalp şartı gerçekleşmiştir. Nefs kalbinin mühürü açılmıştır Allah Teala tarafından. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir. Bir manyetik alanı oluşturur. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla, rahmetle salavat mührü iterek kalbin içine girerler. Mührün üzerine baskı yaparak mührü zulmani kapıya kadar şeytanın karanlıklarının kalbimize girip kalbimizin afetlerini daha da tehlikeli hale getirmesine mani olurlar. Artık şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine giremez. Mühür alt kapıyı kapatmıştır. Yukarıda neler oluyor? Ona bir göz atalım. Yukarıdaki kapıyı örten mühür aşağı indiği için yukarıdaki kapı açılmıştır. Allah'tan gelen rahmet, faz ve selamat bir çağlayan gibi nefsimizin kalbine içeriye dolarlar. Dolarlarsa ne olur? İman kelimesi bu üç unsurdan sadece fazlı etrafını çekerek toplamaya başlar. Bu toparlanmanın manası orasını eskiden işgal etmiş olan karanlıkların bu nurlar toparlandıkça orada tutmasının imkan olmaması, karanlıkların kapı dışarı verilmesidir. Nitekim %1, %2 derken nefsinizin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Bu nefse emare kelimesidir. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. Sonra mı ne olur? Zikrinizi arttırırsınız. Artan zikir daha çok nuru getirecek ve iman kelimesinin etrafında nurlar daha fazla toplanmaya başlayacak. %2. defa yediği bulduğu zaman %14 bu nefsi levame kademesidir. Birincisi nefsi emmare, nefsinizin %100 şerri emrettiği kademe. İkincisi, ikinci defa %7 eksik olarak nefsinizin kalbinin şerri emrettiği kademe. Ve böylece devamlı olarak nefsinizin kalbinde biriken nurlar %7 arttıkça ruhunuz zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katının 7 tane alemini geçen ruhunuz Sitetül Müntaha'dan sonra yokluğa geçecek. Allah'ın zatı bir mekana ihtiyaç duymaması sebebiyle yokluktadır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yok olacaktır. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de vuslat olarak geçer. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o Allah'ın evliyası olma şerefine ermiştir. Dikkat edin, bizim ülkemizde evliyaya ermiş denir. Hiç aklınıza geldi mi sormak? Nereye ermiş? Neye ermiş? Niçin ermiş? Allah'a ermiş sevgili izleyenler. Ruh Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatında yok olmuş, ifrah olmuş. Allah'ın zatı o nefse, o ruha ne yap olmuş, sığınak olmuş. O kişi de Kur'an-ı Kerim'de evvap adını almış. Yani Allah'a ruh olarak ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişi demek bu. Öyleyse burası ruhun Allah'a ulaşma mevkiidir. Birinci aşamada Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ikinci aşama, sonra da Allah'a ruhun ulaşması, üçüncü aşama. Bu üç safa kişinin cennet saatiyle alakalıdır. Bir insan ağzıyla kuş tutsa Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir dizaynda insanların hepsinin kurtuluşa ulaşması mümkün mü? Sevgili izleyiciler, Allah-u Teala diyor ki Allah size zorluk dilemez. Allah size kolaylık diler. Ne dilemiş? Demiş ki bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlaka cennetime girersiniz. Öyleyse size bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum. Siz bana söyleyin Allah rızası için. Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilemek zor bir şey mi? Öyleyse sorabilir miyim? Neden dilemiyorsunuz? Gideceğiniz yer cehennem. Ve sadece bir dilek sizi kurtaracak. Bir insan düşünün Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kadar. karşılaştırın 30 sene 40 sene dinini yaşamış, gecelerini denetmiş, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. O adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için kurtulamıyor. O adam mürşidine ulaşamadığı için kurtulamıyor. O adam ruhunu Allah'a ulaştırmıyor.

ve o gerçekleştirsin. Kim bunu denemiş? Sahabe. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kimisi ulaşamadı demiş ama onlar da cennete girecek. Öyleyse bu birinci safhası konumuzun. İkinci safha mürşide ulaşmak. Mürşit meclisi gene inkar edilen bir meclisi. Herkes unutuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son mürşid olarak nitelendiler. Sahabenin ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduğunu unutuyor. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince de bütün sahabeden sonra gelen neslin adı ve tabi'in deniyor. Sahabeye tabi olduğunu unutuyorlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün tabiinin, sahabeden sonra gelen neslin ensardan ve muhacirinden oluşan sahabenin hepsine tabi olduğunu görüyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu bir de kalbindeki küfür kelimesi alınmadığı için küfür içinde olduğunu söylüyor. Kurtuluş bu, ulaşmakta. Çünkü ulaştığınız gün kalbiniz için Allah Teala mutlaka iman kelimesini yazacaktır. O kelimenin etrafında Allah'ın nurları toplanacaktır. Nefsinizin kalbine hakim olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanoğlunun kurtuluşa ulaşması söz konusu. İşte böyle bir dizayn Allah Teala öngörmüş. Ve daha sonra ruhunuzun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması keyfiyeti. Bunları gerçekleştiren insan cennet sahibinin mutlaka sahibi olur. Ölüm yaşantısına göre hangi zaman parçası için ölmüş kişi? Kişi mürşidine ulaşmadan ölmüş. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dileyen. Dileyen ve mürşidine ulaşamadan ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama dilemeyen için kurtuluş yok. O son derece kolay olan bir talebi gerçekleştirmemiş. Şimdi biz size sormaz mıyız? Bu kadar zor bir şey mi? En azından Allah Teala kurtuluşu vaat ediyor. Üstelik de bizimle sizin aranızda bir şey değil. Onunla sizin aranızda. Kalbinizde böyle bir talep oluştuğu anda Allah Teala onu işitir, bilir ve görür. Daha sonraki adımı atamadan öldünüz diyelim. Allah Teala emanetini aldı. Cehenneme gitmeniz katiyen mümkün değil. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye mutlak kurtuluşunuz söz konusu. İşte bu kadar basit. Allah kanunlarını koymuş. İnsanlar mı? Unutmuşlar. 14 asırda Allah'ın bütün güzellikleri, bütün insana sağladığı kolaylıklar hep unutulmuş. Ve şimdi insanlar diyorlar, cennetten mi bahsediyorsun sen? Bu mümkün olmuyor bizi. Sahabe bile cennete giremiyor. Yahu diyoruz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, işte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi diyorlar. Sen diyorlar nereden biliyorsun? Biz de diyoruz ki biz bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Açın bakalım aynı ayet-i kerimeyi. Siz aynı şeyleri okumayacak mısınız? Sonra mı ne oluyor? Sonra o kişi mürşidine ulaşamazsa iki sebepten dolayı cehenneme gider diyor Allah-u Teala. Mürşidine ulaşamayan diyor. 10 ayet-i kerime gereğince dalalettedir. Dalalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince ne yazık ki cehenneme giderler. Ve bir de bakıyoruz ki zamanımızın din adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Ondan sonra bir daha mürşit gelmez diyorlar. İyi de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabiinin tabi olduğunu söylüyor. Hepsinin mürşit olduğunu söylüyor Allah Teala. Sevgili izleyenler, bir tarafta Allah Teala'nın söyledikleri, bir tarafta da onun taban taban özeti bizim din alimlerinin söylediği. Biz sadece Kur'an hakikatlerini söyleriz. Bu hakikatlerden hüküm çıkarmak o sizin işiniz. Öyleyse Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize razı değil. Bunun için kolaylıkları koymuş. Ve bu kolaylıklar Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını oluşturuyor. İşte sonradan söylediğimiz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki çabalarınız, zikriniz,

Nefsinizin tezkiyesi, hepsi Cennet Saadetinin üçüncü safhası için, ruhunuzun Allah'laşması için, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının hakim olma noktasına kadar yükseldiğinin ifadesi. Bir de fizik vücudunuz şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olma yönünde yolun yarısını aşıyor. İşte burası sizin ulaştığınız bir sonuç. Cennet saadetiyle alakalı kesin burada tamamlanıyor. Allah Teala sizin mutluluğunuzu istiyor demiştik değil mi başından? Şimdi şu cennet saadeti konusunda meselemizi beraberce bakalım. Allah Teala neyi farz kıldı? Nefsinizi tezkiye etmenizi. Neyi farz kıldı? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı. Neyi farz kıldı? Fizik gücünüzü Allah'a kul etmenizi. Bu farz kıldıklarıyla bir hedefi var. Kim bunları gerçekleştirirse o kişi mutlaka cennet saadetine ehil oluyor. Kur'an-ı Kerim bu açıklamayı yapmış. Öyleyse eğer Allah Teala sizin mutluluğunuzu istemeseydi bu farzları koyar mıydı? Bunları gerçekleştirenin mutlaka cennetine ulaşacağını söyler miydi? Yetmez. Eğer sizleri istemeseydi, şimdi konumuzun başına dönüyoruz. Sadece bir dileğin, bir tek dileğin, Allah'a ulaşma talebinin bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını söyler miydi? Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde ve sizin kalbinizde bir hedef olmalı. Allah'ın güzelliklerini yaşamak. O kadar çok sizi seviyor ki bir dileğiniz de sizi cennetine sokmaya hazır. Ve siz insan olarak düşünün. O dileği bile gerçekleştirmiyorsunuz. Sorarım size ne kaybedersiniz? Vel Asr suresi Allah Teala buyuruyor. Vel Asr'a yemin ederim. İnden insan ile fihüs insanlar hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllen lezine aminu. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sözlerimizin bu bölümünde Allah'ın sizin için dilediği mutluluğun sadece cennet kanadını sizlere ifade etmiş olduk. Görüyorsunuz ki o şartlarını koymuş. Topu size atmış. Siz dilerseniz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dilemezseniz giremeyeceksiniz. Ve onun cennetine girebilmeniz sadece ona ulaşmayı dilemenizle mümkün. Öyleyse hepinizin sadece Allah-u Teala'nın cennetine ulaşmayı dilemesini değil, daha ötesini, onun cennetine ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmenin, Kur'an'daki bir kavramdan bahsetmenin mutluluğu içerisinde. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın öğretisini dinlerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu sohbet sizi sıkıyor mu? Bizi size istemediğiniz şeyleri yaptırmak isteyen bir zorba gibi mi görüyorsunuz? Yoksa sözlerimiz şurada kalbinizde bir sıcaklığı oluşturabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sıcaklığa dikkatle bakın. İşte o sevgidir. Biz sizi, sizleri, hepinizi çok ama çok fazla seviyoruz. Allah Teala ise sizi, biz netice itibariyle sadece bir insanız, bir yaratıkız. O bir yaratan olarak, kainatın her şeyin tek yaratıcısı olarak yarattığı sizleri tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Hele onun sevgisine layık oldukça artan sevgisini bir bilseniz, onun nuru içinde kendinizi kaybederdiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla beraberseniz. Eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız, sıkıntılıysanız, bir yanlışlık var sizde. Allah'la beraber değilsiniz. Şeytanla berabersiniz. İşte o huzursuzluktan, mutsuzluktan sizi alacak şey gene sizin iradenizle vücuda getireceğiniz bir istektir. Allah'a bir dilekçe yazacaksınız. Kalbinizde, ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu, öldükten sonra zaten sana dönecek olan ruhumu, ben senin emrin üzere ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben senin Allah'ımın, Rabbimin evliyası olmak istiyorum. Evliya olmak mı? Dünyadaki en zor şeylerden biri zannedilir. Biz de tam aksine diyoruz ki dünyadaki en kolay şeydir Allah'ın evliyası olmak. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bu evliya oldunuz manasına gelir. Biliyoruz ki birçok kişi bize şimdi, hadi canım sen de Allah'a ulaşmayı dilemekle evliyalığın ne alakası var? Evliyalık eskiden varmış. İşte o türbelerde gördüğümüz adamlar, onlar evliya. O zamanlar evliyalar varmış. Allah'a çok yakınmışlar. Bu zamanda da evliyalık mı olurmuş yani? Diyen insanların her zaman çok büyük bir kısmıdır. Her devirde yaşayanlar kendilerinin evvelki devrelerde evliyaların olduğunu ama o devirde bunun pek mümkün olmayacağını düşünürler. Bugün de öyledir. Oysa ki her devirde evliya vardır ve kainat var oldukça hep evliya olacaktır.
Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek ve evliya olmak. Öyleyse bir insanın evliya olmasındaki hareki unsur, onu harekete geçirecek olan unsur acaba nedir? Bu unsurun adı tevekküldür. Tevekkül kelimesi, vekil kelimesi, müvekkil kelimesi, vekalet kelimesi, tevkil etme fiili hepsi bu aynı kökten gelir. Tevekke. Öyleyse Allah'a tevekkül etmek acaba ne demektir? Kelimenin üzerinde zaten manası Allah'ı vekil etmek demektir. Neye vekil etmek demektir? Mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, nefsinizde afetler olduğu cihette ve afetler şeytanın taleplerine bütün gönülleriyle itaat edecekleri için daima insanlar yanlışlık yaparlar. Şeytan için insanları yanlışlığa sevk etmek hiç de zor değildir. Çünkü şeytanın bütün talepleri zaten nefslerinizin talebidir. Şimdi düşünün. Bir ülkede yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri mi var? İnsanların %90'dan fazlası Allah'ın emirlerinin önemli olanlarını yapmıyor, hatta bilmiyor. Allah'ın yasakları mı var? Yasaklarsa herkes tarafından çiğneniyor. Böyle bir ortamda aklınız şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri herkes işliyorsa, aklınız da bu ortamda şuur kazanmışsa, o zaman nefsinizin taleplerine hep evet diyecektir. Ruhunuzun taleplerine hayır diyecektir. O zaman mutsuz bir insan olmaya mahkumsunuz. Ne zaman bir insan nefsinin taleplerine esirse, o zaman o kişi mutsuz bir insandır. Çünkü her an Allah'ın yasaklarını işlemekte, arkasından Allah Teala'nın azabına maruz kalmaktadır. Her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemekte, gene Allah'ın azabına maruz kalmaktadır. Ruhun nefs üzerinde verdiği huzursuzlukta cabası. Öyleyse mutlulukla mutsuzluk arasında Allah'ın hedeflerine doğru yol alan bir gemide olmak veya şeytana yaklaştıran bir gemide yol almak. Bu ikisinden birinin tercihiyle hedefe gidilir. Bu Allah'ın gemisinde olmaktır. Nuh'un gemisinde olmaktır. Kimdi Nuh'un gemisinde olanlar? Hazreti Nuh'a Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Unutmayın, hepimiz Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlardan türedik. Hazreti Adem'den o güne kadar gelen Nuh'un gemisinin dışındaki bütün insanlar bütün dünyayı
dağların tepelerini de aşacak şekilde su basması sebebiyle yok oldular. Sadece onlar kaldı, hepimiz onlardan türedik. Öyleyse Allah'ın gemisi Nuh'un gemisidir. O geminin içinde olanlarız. Bu neyle oluştu? Allah'ın gemisindeki kanun tevekkül kanunudur. Allah'ı kendinize vekil etmek. Sadece tevekkül insanla Allah arasındaki ilişkileri sonuna kadar götürebilir. Nedir insanla Allah arasındaki ilişkilerin sona kadar ulaşması? Ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse dört tane teslimin ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a teslim edilmesi hepsi tevekkül adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Hepsinde tevekkül kesin olarak vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı kim dilemişse o kişi tevekkülün sahibidir. Mutlaka tevekkülün sahibidir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişinin vasıflarına gelin beraberce bakalım. Allah Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak yani vuslata nail olmak müessesesi visal, vuslat Allah'a tevekkülle mümkündür. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Ruhunu Allah'a ulaştıracağına, ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına kesin olarak, yakin hasıl ederek, muhakkak surette inanan kişidir. Öyleyse, hadi gelin sizinle Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala orada? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِع۪ينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Buradaki ifadeye اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ ifadesine dikkatle bakın. Hepsini açıklayalım. Sonra gelelim onun üzerinde temerküz edelim. Merkezileşelim. Onun üzerinde ağırlaşalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır. İstianeyi isteyin. Mürşidinizi isteyin. Sabırla ve namazla isteyin. Neden acaba sabırla demiş? Ayetin sonunda belli olacak. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese bu inancı verense gene Allah'tır. Öyleyse sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane hangi mürşide tabi olacağımızı Allah'tan sorma işleminin adıdır. Kılınan namazın adı hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah'tan istihane istenir. Yani mürşidin
kim olduğu sorulur. Ve bu zor bir iştir, kebiretün, büyük bir iştir diyor Allah Teala. Allah'tan sabırla ve acet namazıyla mürşidi sormak, mürşidi istemek zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra ama diyor huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse huşunun inanç kanadına ulaşıyoruz. Bu kanatta inanç kanadında, iman kanadında bir unsur var. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ. Onlar muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar Rablerine, mülaki olacaklarına. Burada yakin kıdemesinde bir inanç vardır. Kesin şekilde, muhakkak surette Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar. Yani ölümden sonra yeniden Allah'a döneceğine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman huşu sahibi değil. Onu huşu sahibi yapan, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanca ulaştıran Allah'tır. Başlangıçta kişi sadece dileğin sahibidir. Ve dileğin sahibi olan kişi de imanı yerleştiren Allah Teala ne yapıyor da o kişiye imanı yerleştiriyor? Kişi sadece bir dileğin sahibi başlangıçta. Böyle bir imanın mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair bir imanın sahibi değil. Yakin hasıl ederek, muhakkak surette ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım şeklinde bir imanın sahibi değil bu kişi. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin bu dileğini onun kalbinde görür görmez o kişiyi tevekkülün sahibi yapmak için, bu imanın, bu seviyede bir imanın sahibi yapmak için harekete geçiyor. Ne diyor Allah Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde? Sadece işitenler davete icabet eder diyordu. Davete icabet etmek demek, Allah'a ulaşmak konusunda harekete geçmek, Allah'a yönelmek demek. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin başlangıç noktası. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Birinci adım. Allah Teala o kişide rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bir. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin kalkmasına sebebiyet veriyor. İki. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet veriyor. Üç. Kalbindeki ekinetin alınmasına sebebiyet veriyor. Dört. O kişinin kalbine ihbat konmasına sebebiyet veriyor. Yani o kişi körken, sağırken, dilsizken, Allah'a yönelmek istikametinde körken, sağırken, dilsizken Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu görebilen, işitebilen,
idrak edebilen bir insan haline getiriyor. Bu idrak o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Burada kalmıyor Allah Teala. Ondan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine %2 rahmet birikimi geliyor, yerleşiyor. İşte o kişinin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru yerleştiği zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi kalbi Allah tarafından Allah'a çevrilen kişidir. Öyleyse kalbi Allah'a çeviren Allah'tır. Hangi talep üzerine? Allah'a ulaşmayı dileme talebi üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği noktada huşu sahibi değildir. Ama bu muhtevada mutlaka huşu sahibi olacaktır. Ve irşat makamına Allah onu ulaştıracaktır. Allah onu huşu sahibi kılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi o kişi huşu sahibi değilken Allah huşu sahibi kılıyor. Galpte Rahman'a huşu duyan bir kişi oluyor. Bu huşu pekişiyor. O kişi zikre başladığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle işte o kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına kesin bir inanç sahibi oluyor. Muhakkak ruhunu Allah'a ulaştıracağına muhakkak surette, kesin surette bir imanın sahibi oluyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiyi bu imanın sahibi yapmıştır. Allah bu imanın sahibi yapmıştır kişiyi. İşte bu iman Allah'a mutlaka ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım tarzında bir imanın sahibi olan kişi biliyor ki ruhunu o ulaştırmayacak. Allah ulaştıracak. Ruhunun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşacağına kişi kesin bir imanın sahibi. Muhakkak bir imanın. İnne. Muhakkak. Kesinlikle. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz gün siz bu imanın üzerine bina ettiğiniz bir tevekkülün sahibisiniz. Bu tevekkül sizde var olduğu an Allah Teala sizin iradi yapınızı, iradenizi aklınızın kumanda ettiği bir sistem olmaktan çıkarır. Aklınızın emrinde bir irade olmaktan çıkarır. Allah'ın emrinde bir irade yapar. Sizi bu imanın sahibi yapan Allah'tır. Ve bu imanın sahibi olduğunuz zaman Allah sizi tevekkül sahibi yapar. Yani siz Allah'a karşı artık tevekkül sahibisiniz. Allah'ı kendinize
vekil etmişsiniz. Vekaleti Allah'a verdiğiniz nokta, Allah'ın sizi, ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırdığını, Allah'a ruhunuzun Allah'a mutlaka ulaşacağına dair sizi kesin inancın sahibi yaptığı noktada tevekkül oluşuyor. Bu tevekkül Allah'ın iradenizi aklınızın emrinden alarak kendi emrine tahsis etmesidir. Artık iradeniz sizi Allah'a ulaştıracak istikametteki iradeniz sizin emrinizde değildir. O tevekkülün sahibi olduğunuz için Allah'ın emrine girmiştir. Peki sizi tevekkül sahibi yapan kim? Allah. Ama siz Allah'a ulaşmayı tevekkülün sahibi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bu onun mükafatıdır. Allah-u Teala sizi Allah'a ulaşmaya mutlak olarak inanan, Allah'a ruhunun mutlaka ulaşacağına inanan birisi hüviyetine getiriyor sizi, huşu sahibi yapıyor. Bu inancın sahibi yapan Allah, o inancın sahibi olduğunuz için de Allah'ı o inancın sahibi olmakla vekil yapan sizsiniz. Bu Allah'a tevekkülünüzün kesin işaretidir. Tevekkülü sizde oluşturan o imanın sahibi ise, sizde o imanı oluşturan ise Allah'tır. Birinci etap siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. İkinci etap Allah derhal müdahale ediyor. Sizi huşu sahibi yapıyor. Ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanç, iman sahibi kılıyor. Bu imanın sahibi olduğunuz anda tevekkülün sahibi kılındınız. Artık siz Allah'a ulaşacağına kesin inanan birisiniz. Öyleyse sizin için tevekkül oluşmuştur. Siz Allah'ın sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına inanan birisiniz. Allah'ı bu inancın Allah-u Teala tarafından inancın sahibi kılındığınız andan itibaren Allah'ın sizi kendisine ulaştıracağına kesin imanın sahibi olduğunuz cihetle artık tevekkülün sahibisiniz. İradenizin kontrolü aklınızdan alınıyor, Allah'ın emrine tahsis ediliyor. Bu iradi yapıyla mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabi oldunuz. Ne olur? Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Bakara 156-157. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Mutlaka ona rücu edeceğiz. Ruhumuz mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır diyenler var ya diyor Allah Teala. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Hangi noktadaki olay bu? Mürşidinize ulaştığınız noktada Allah Teala sizi yeni bir imanın sahibi kılıyor. Bu imanda gene mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama bir takım musibetlerden geçtikten sonra buraya ulaşmışsınız. Ve o güne kadar nefsinizin kalbine rahmetle fazl gelirken sadece Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu noktadan itibaren rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelecek. Öyleyse
12. basamaktasınız, 14. basamaktasınız ve bu noktadasınız. Kendilerine rahmetin ve salavatın geleceği insanlardan birisiniz. Burada ikinci defa huşu sahibi oldunuz. Allah-u Teala sizde yeni bir iman husule getirdi. Buradaki iman, birinci kademedeki imandan daha ötede bir iman olarak size ulaştı. Huşu mezzesi bir kat arttı. Ölçü, birinci huşuda size sadece rahmetle fazlın gelmesi söz konusuyken, ikinci huşuda rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da ulaşıyor. Burada Allah'ı kendinize bir defa daha vekil tayin ediyorsunuz. Fizik standartlarda artık ruhunuzun Allah'a ulaşması için harekete geçmek üzere bir vekil tayin etmek. Birinci vekalet hazırlanma safhasında, Allah'a yöneldiğiniz safhada, ikinci vekalet Allah'a ulaşma safhasında, fiziksel alanda bir huşunun, bir tevekkülün sahibisiniz. Allah Teala sizi orada tevekkül açısından yeni bir noktaya ulaştırıyor. Öyleyse tevekkül müessesesine dikkatle bakın. İkinci safhadaki tevekkülünüz bu işi sonuca ulaştırmak için kesin bir imanı ifade eder. Ve bu tevekkül üzerine Allah Teala zaten iradenizi kontrol altına almıştı. Yeni bir nur daha vererek size bu kontrolünü daha üst seviyeye çıkartıyor. Ve siz buna layık olduğunuz için liyakatinizin başında gene Allah var. Sizi daha üst seviye bir imanın sahibi kılan o Allah. Ve bu daha üst seviye imanla ikinci defa Allah-u Teala'nın size daha üst seviye bir tevekkülünüzün karşılığı olarak, Allah'a vekil tayin etmenizin karşılığı olarak Allah-u Teala nefsinizin kalbini %49 faziletlerle süsleyecek, %2 rahmetle zaten daha evvel birinci safhadaki tevekkülünüzde %2 rahmete ulaşmıştınız. %49 faziletle birlikte Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diledikten sonra ne demek bu? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse derhal birinci tevekkül devreye giriyor. Allah Teala o kişinin kalbine öyle bir iman müessesesi veriyor ki kişi kesinlikle emin ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını. Bunun üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ulaştığı zaman o kişinin zikrinde yeni bir nur vererek daha üst seviyede bir tevekkül ulaştırıyor onu. Bu tevekkül ise Allah Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için kesin bir ölçüdür. Allah Teala bir defa daha vekalet almıştır kulundan, onun ruhunu kendisine ulaştırmak için. Allah buna kendisini vekil kabul eder. Siz Allah'ı vekil olarak düşünüyorsunuz. Allah'ın ruhunuzu kendisine mutlaka ulaştıracağından emin olarak, siz de ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınızdan emin olarak.

Rabbe milaki olmak, Rabbe rücu etmek, her ikisi de aynı şeydir. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşacağına inanması ve kişinin ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım demesi, Allah'ın kendisiyle beraber olduğunun bilincinin kesin işaretini taşır ve vuslattan sonraki, mürşide ulaştıktan sonraki bir vetireyi ifade eder. Burada Allah Teala rahmet ve fazla, rahmet ve salavatı da ilave ediyor. Kişi ikinci defa Allah Teala'yı tevekkül etti, vekil tayin etti. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Allah Teala o kişiye yeni bir tevekkülü sağlayacak olan bir inancı, o kişinin sahip olması için ona sunar. Bu inanç, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek inancıdır. Allah herkese inancı sunar. Sadece inanabilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Öyleyse Allah'ın verdiği imanı kuvvetlendirmek ve ona sahip çıkmak, o bizim işimiz. İmanı veren Allah, imanı kuvvetlendirmek, yerlerine oturtmak, sağlam kılmak ve o inançla mücehhez olmak, fizik vücudunu da Allah'ın kendisine teslim alacağını, Allah'ın açısından fizik vücudunu Allah'a mutlaka teslim edeceğini kendi açısından kişinin yerli yerine oturtmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ama huşu sahibi kişi, Allah'ın mutlaka buna gerçek, altına Allah'ın bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanan kişidir. 14. basamakta yeni bir huşu, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına, yeni bir imanla, imanına iman katarak arttıran kişinin tevekkülü. Her 7 basamakta tevekkül müessesesine Allah Teala yenilikler katıyor. 3. 7 basamakta da ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi Allah'ın fizik vücudunu da teslim alacağına ve Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine bir imanın sahibi ise, Allah mutlaka onun fizik vücudunu kendisine teslim alır. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Öyleyse ilk 7 basamaktaki ve ikinci 7 basamaktaki tevekküller mutlaka olgunlaşan birer meyvedir. Çünkü Allah söz vermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka
ben o kişiyi kendime ulaştırırım diyor. O kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş bunu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kişi bu garantinin ışığında kesin iki kademede öyle bir imanın sahibi oluyor ki bu iman onu Allah'a tevekküle otomatik olarak götürüyor ve bu tevekkülün neticesinde kişi Allah'a ruhunu teslim etmiş oluyor. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kim fizik vücudunu bana teslim etmek isterse ben onun fizik vücudunu mutlaka teslim alırım ifadesi yok. Ama Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Öyleyse burada tevekkül müessesesinin yeni bir cephesiyle karşı karşıyayız. Burada Allah'ın garantisi yok. Her ruhunu Allah'laştıran kişiyi ben mutlaka fizik vücudumu, fizik vücudunu da onun teslim alırım diye Allah'ın bir garantisi yok. İşte tevekkülün gerçek anlamda kişide var olup olmadığı burada ortaya çıkar. Burası fizik vücudun teslimi tevekkül açısından bir mihenk taşıdır. Bir ölçümleme noktasıdır. Bu garanti olmadığı halde kişi bir imanın sahibi olabilirse ancak o zaman Allah'ı kendisine vekil tayin edebilir. Burada iki hüviyete beraberce bakalım. Bir tarafta Allah var, bir tarafta kul var. Allah'ın kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü üzerine kişide mutlak bir kanaat husule gelmiş. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Kesin şekilde buna inanıyor kişi. Muhakkak surette inanıyor. Allah da bunun karşısında iki tevekkül olayıyla bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Birincisinde hazırlık safhası, yönelme safhası, ikincisinde ulaşma safhası, iki tane tevekkül giriyor devreye. İşte insanlardan her kim bu iki tevekkülü yaşayıp da arkasında yatan gerçek faktörü keşfedebilmişse, eğer ben Allah'a ruhumu ulaştırmaya kesin şekilde inanmışsam, Allah-u Teala benim ruhumu kendisine ulaştırıyor. Allah ulaştıracağına dair garanti vermiş ama benim üzerimde bu tevekkülü sağladı. Ben o tevekkülün sahibi oldum ve Allah-u Teala ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse Allah-u Teala'nın o verdiği sözü yerine getirmesinde benim tevekkülüm birinci derecede rol oynadı. İşte kişi bunu idrak edebilirse, o zaman şu noktaya ulaşacaktır. Öyleyse ben, Allah-u Teala madem ki beni buraya ulaştırdı, farz kıldığı bir husus bu, ben bu dileğin sahibi olarak kesin şekilde iman edersem ki Allah-u Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. Öyleyse Allah-u Teala mutlaka bunu gerçekleştirir. Bu noktadaki bir imanın sahibi kılmak için Allah-u Teala daima hazırdır. Kişiyi bu seviyede bir imanın sahibi kılmak için Allah-u Teala daima hazırdır. Onun düşünce yapısının
böyle bir seviyeyi bulmasını ister sadece. Ne zamanki kişi Allah-u Teala fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış mı? Kılmış. Öyleyse ben bir kulum. Ben sadece bir yaratıkım. Ve ben bu işi kendi başıma yapamam. Ama Allah-u Teala bunu farz kılmışsa bunun mümkün olması gerekir. Bu mümkün olma da madem ki Allah'a tevekkül etmekle meyvelerini veriyor, öyleyse ben ne yapmıştım? Emindim ki Allah-u Teala ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözün dayanağı ise Allah'ın bunu 12 defa üzerime farz kılması. Öyleyse Allah-u Teala madem ki farz kıldığı bir hususu ben o imana sahipsem gerçekleştiriyor, fizik vücudumu da Allah'a teslimi Allah-u Teala farz kılmış. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'ın teslim edeceğine dair, teslim alacağına dair ve ben gerekli imanı oluşturabilirsem, fizik vücudumu Allah'a teslim edebileceğime dair bir imana sahip olduğum gün mutlaka Allah-u Teala benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Dolaylı olarak da ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş olacağım. Ve biliyorum ki bunu ancak Allah'a tevekkül ettiğim takdirde Allah-u Teala tamamlayacaktır. Öyleyse yolu ne? Yolu daha çok zikretmek. 33 bin zikrin ötesine geçmek, zikirden vazgeçmemek. Tevekkülün anahtarı, tevekkülün müşevik unsuru, tevekkülü harekete geçirici faktör zikirdir. Zikir, insanın Allah'a olan tevekkülünü arttırır. Ruhun Allah'a ulaştırılmasında ne yapmıştır kişi? Allah'ı vekil tayin etmiştir. Ve Allah, onun aklının kontrolünde olan iradesini Allah'ın kontrolüne almıştır. Ve şeytanı kesinlikle müdahale etmenin dışında tutarak Allah kendi kontrolünde o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Şeytanın müdahale edememesinin arkasında Allah'a tevekkülün kesin sonucu var. Allah o kişinin şeytanın tasallutuna açık olmasına müsaade etmiyor. Çünkü kişinin iradesi Allah'ın kontrolünde. Bu irade yapı şeytanla her seferinde şeytana galip gelecek bir savaşın içindedir. O iradeyi, o seviye bir irade yapan, iradenin Allah'ın kontrolünde olmasıdır. Daimi zikirde olan bir kişinin iradi yapısı gibi, o iradi yapı kişiyi negatif faktörlerden korur. O kişiye bu iradi yapıyı teslim edense, ya da onun iradesini teslim alıp da onu bu hedefe götüren ise Allah'tır. İşte her kim, madem ki Allah-u Teala bunu benim üzerime farz kılmış ve ben eğer gerçek anlamda inanırsam ki, bu imanın sahibi olursam ki, Allah mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. O zaman kişi böyle bir düşünceyle imanın sahibi olur. Buna iman ettiği zaman Allah-u Teala tarafından derhal işitilir, bilinir ve görülür. O zaman Allah-u Teala o kişinin iradesini vuslata ulaştıktan sonra kendisine teslim etmişken, Allah'ın kontrolünden çıkarıp kişiye iade etmişken,
tekrar Allah vekalet almıştır kişiden bu iman sebebiyle ve o kişinin zikrini arttırmasına yardımcı olarak Allah Teala onun fena makamından beka makamına geçişini, beka makamından züht makamına geçişini, zikrini günün yarısından öteye çıkarmasını hep sağlar. Ve sonra da onun fizik vücudunu teslim alır 25. basamakta. Sadece tevekkül edebilenler için ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimi asıldır. İki teslim arasında birincinin garantide olması, ikincinin garantide olmaması gibi büyük bir fark vardır. Kim bu imanın sahibi ise, bu iman seviyesine ulaşmışsa, nasıl Allah Teala benim

Bu tevekkülün neticesinde Allah tekrar irade yapıyı kontrolüne alacak, kişiyi fizik vücudun teslimine götürecektir. O noktadan itibaren kişi Allah Teala daimi zikri farz kıldığına göre ve benim fizik vücudumu teslim aldığına göre ruhumdan sonra, öyleyse ben bu inancın sahibi olursam daimi zikre ulaşmak konusunda mutlaka Allah Teala beni daimi zikrine de ulaştıracaktır. İmani yapısına sahip olan bir kişi, bu imana Allah Teala tarafından ulaştırılır. Böyle bir imanın kökleşmesini isteyen kişi, Allah'tan mutlaka imanının yerleşmesi için, kökleşmesi için mutlak olarak yardım alacaktır. Burada söz konusu olan şey kişinin temayülüdür. Hangi istikamete yönelmesidir? O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra da devam ederse aynı düşünceye, Allah Teala irşada ulaşmamı da farz kıldığına göre beni mutlaka irşada ulaştıracaktır. İman seviyesine ulaşan kişiyi Allah Teala mutlaka gene iradesini, serbest bıraktığı iradesini gene kontrolüne alarak onu irşada ulaştıracaktır. Sonra Allah Teala beni irşada ulaştırdığına göre, iradenin tesliminde farz kıldığına göre ben mutlaka irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyen kişi de dört kademe atlatacak Allah Teala ve onun iradesini kontrol altına alarak kendi iradesine bağlayacaktır. Böylece kişi ruhunu da, bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. Allah'ın vekaletiyle. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetlisisiniz. Eğer diyor bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa, eğer siz bana tevekkül ediyorsanız galip gelecek olan biziz diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, tevekkülü sağlayan müessese imandır. Tevekkül imanın fonksiyonudur. İman tevekküle mutlaka ulaştırır. Ve sadece madem ki Allah ruhumu Allah'laştırmayı farz kılmış, öyleyse ben ruhumu Allah'laştırmayı dilersem mutlak olarak Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. İmanının sahibi olan kişiyi nasıl Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyorsa, mutlaka Allah Teala beni fizik vücudun teslimine de götürecektir. Madem ki ruhumu teslim aldı, ispat etti ki bana, ben istersem, ben dilersem Allah beni buna ulaştıracaktır. Böylece kişi ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşada ulaşmayı ve iradesinin de Allah'a teslimini, imanının ona sağladığı tevekkülüyle oluşturacaktır. Allah, unutmayın, sizin yardımcınız, ama yardımlarını imanınız üzerine kurar. İman seviyeniz tevekkül seviyenizi arttırır. Artan tevekkül seviyeniz yeni bir teslime, Allah'ın sizi ulaştırması için kesin bir bazdır, sağlam bir dayanaktır. Varsa tevekkül, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeniz mutlak.

olarak gerçekleşecektir. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Vekilin vekaletini kullanıyor. Sizin aklınızın kontrolünde olan iradenizi oradan alıyor, ta sizi fizik vücudun ruhunuzun teslimine kadar, fizik vücudunuzun teslimine kadar, nefsinizin teslimine kadar, iradenizin teslimine kadar devam ettiriyor. Her teslimden sonra iradeniz serbest bırakılır ve zaten düşme olursa burada olur. Kişi böyle bir inancın sahibi değilse, Allah beni mutlaka fizik vücudun teslimine de ulaştıracaktır inancının sahibi değilse, o kişinin zikri 33 binde kalır ve bir kısmının da yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Onlar tevekkül sahibi olmayanlardır. Tevekkül sahibi olan, mütevekkil olan bütün insanlar için Allah onların dostudur. Allah mütevekkilinin, Allah'ı kendisine vekil edenlerin dostudur. Vekil nasıl? Müvekkil, yani vekil edilen, nasıl vekil eden kişinin bütün işlerini onun dışında, vekil edenin dışında bir hüviyette, kendi iradesiyle derüfte etmişse, onları sonuçlandırıyorsa, Allah da vekil olarak aynı şeyi yapar. Söylediği şey kesindir. Allah vekil olarak yeter. Kafidir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a tevekkül, bütün merhaleleri aşabilmeniz için, bütün safhaları aşabilmeniz için Allah'ın bir muhteşem nimetidir sizler için. Bu müvekkilliği kainatta en üstün şekilde yapan Allah'tır. Allah'a inanıyorsanız mutlaka ona tevekkül edin. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle İnşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Bu akşam sizlere mucizeden bahsetmek istiyorum. Konumuz mucize. Biliyorsunuz ki hepimiz fizik bir dünyada yaşıyoruz. Şu zahiri alem bizim fizik vücudumuzun alemidir. Berzah alemi nefsimizin afet alemidir. Yani öldükten sonra, biz öldükten sonra nefslerimizin kıyamete kadar yaşamaya devam edecekleri alemin adı. Sonra da ruhumuzun alemi var, emr alemi, yedi gök katları, hepsi ruhların alemidir. Ve bunların zıttı var. Fizik vücudumuzun aleminin zıttı, nefsimizin ölümden sonra yaşayacağı berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi var, onun zıttı onların berzah alemi, ruhların yaşadığı emr alemi var, onun zıttı şeytanların alemi olan zulmani alem. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik alemde zahiri alemde fizik vücutlarımız, bu vücutlarımız bu alemin kanunlarına tabidir. Bu alemin yer çekimi kanunu fizik vücudumuzu kendisine çeker. Ama nefsimizi çekemez, ruhumuzu çekemez. Öyleyse fizik kanunların geçerli olduğu bir fizik alemde bir vücut yaşıyor, bir fizik vücut. Bir mekan, ruha da mekan, nefse de mekan. Öyleyse şartlar fizik standartlarda dizayn edilmiştir. Bu fizik standartlarda Allah'ın kanunu, kanunları her an geçerlidir. Bunlardan bir tanesi yer çekimi kanunudur.

ve fizik vücudumuzu sadece tesiri altında bulundurur. Öyleyse mucize dediğimiz zaman fizik kanunların dışında fizik kanunların geçerli olmadığı herhangi bir olayı nebilerin veya resullerin yaşaması olayıdır. Ne zaman nebiler fiziğin ötesinde bir olay yaşarlarsa veya Allah fizik alemde fizik kuralların tamamen dışında bir olayı gerçekleştirirse, fizik standartlarda bir insanın yapması bunu imkansızsa ama Allah Teala oluşturmuşsa ve bir nebi eliyle oluşturmuşsa ve peygamber eliyle oluşturmuşsa bu bir mucizedir. Din tarihi mucizelerle doludur. Evvela Adem Aleyhisselam'ın topraktan insan haline gelmesi bir mucizedir. Her şey oradan başlar. Salsalin veya tin adı verilen bir topraktan organik hüviyete bürünebilen bir toprak muhtevası sebebiyle organik hüviyete bürünebilen bir toprak, bir çil, Hazreti Adem'in vücudunu oluşturuyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın şeklini vücuda getiriyor. Onu sevva ediyor, dizayn ediyor. Topraktan yaratıyor. Sonra da ona ruh üfürüyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Hayat, canlılık, hayat veren sadece Allah'tır. Hayatı sona erdiren de Allah'tır. Birçok zavallı insan zanneder ki insana hayat veren ruhtur. Bunu Kur'an tefsirlerinde bu zavallı kardeşlerimiz açık açık yazıyorlar. İnsana hayat veren ruhtur diyorlar. Peki Allah'ın hayat veren biziz, sadece biziz ayet-i kerimesi hangi anlama geliyor acaba? Hayatın ve ölümün sahibi sadece biziz diyor Allah-u Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez diyor. Öyleyse her canlının husule gelmesi, yaşar hale getirilmesi, ölürken diriltilmesi, her biri Allah'ın bir mucizesidir. Sevgili kardeşlerim, mucize ile keramet arasındaki farklılık, kerametin Allah'ın nebi ve resul olmayan huzur namazının imamı olmayan insanlar tarafından vücuda getirilen olaylar. Yani evliyanın vücuda getirdiği zannedilen olaylar, fizik ötesi olaylar, bunlara keramet denir. Keramet kelimesi ikramdan geliyor. Allah-u Teala'nın özel olarak verdiği, tahsis ettiği bir husus.
Allah dilediği kulunu herhangi bir konuda keramet sahibi yapar. Birçok evliyanın birçok keramet gösterdiği bir vakadır. Şems Hazretleri'nin Mevla Celaleddin Rumi'nin kitabını suya atması, sonra da sudan çıkan kitabın tozlarını üfürmesi, yani kitabın hiç ıslanmaması Allah'ın ona bir kerametidir. Ona yaptırdığı, ona verdiği bir yetkiyi ifade eder. Hazreti Yunus'un ve onunla beraber olan diğer iki dervişin Allah'tan sofra istemeleri ve Allah'ın onlara sofrayı göndermesi olayı da Allah Teala'nın evliyasına verdiği bir keramettir.

Aynı olay Hazreti İsa tarafından talep üzerine gerçekleştirilince bu bir keramet değildir. Bu bir mucizedir. Orada Nebi vardır. Orada Peygamber vardır. Öyleyse farklı dizaynlar görüyoruz. Mucizeler Hazreti Adem devrinde başlıyor. Allah Teala'nın Hazreti Adem'i yaratması yoktan bir toprak hüviyetinde bir insan vücudu oluşturması ve ona hayat vermesi bir mucizedir. Yetmez. Allah Teala'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiklerinden bir tanesiyle Hazreti Havva'yı vücuda getirmesi bir mucizedir. Allah Teala tarafından vücuda gelen muhteşem dizaynlar. Bütün peygamberler zamanında mucizeler yaşanmıştır. Birçok kavmin Allah Teala tarafından yerle bir edilmesi, yok edilmesi her biri bir mucizedir. Hazreti Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi Allah Teala tarafından yok edilmiştir. Her biri Allah'ın bir mucizesidir. Fizik standartların ötesinde vücut bulan olay. Allah Teala bunlar için diyor ki Allah ol der, o da hemen olur. Ol dediği şey hemen olur. Allah'ın ol demesi yeterlidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse peygamberler dizaynına baktığımız zaman hep mucizeler görürüz. Hazreti Nuh'un kavmi, Hazreti Nuh'a devamlı eziyet ediyordu. Onu yaşadığına pişman etmek için her şeyi yapıyorlardı. Allah Teala'nın Hazreti Nuh'a yaptırdığı gemi bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir gemi olduğu söyleniyor. Tenur kaynadığı zaman ifadesi bir nükleer santrali ifade eder gibi görünüyor. Ve gemi bütün dünyayı dolaşıyor. Bu geminin dünyayı dolaştığı noktadaki mucize Allah-u Teala'nın bütün dünyayı en yüksek dağları da içine alacak kadar yüksek bir su seviyesiyle doldurmasıydı. Bu tufan sadece Hazreti Nuh'un bulunduğu dünyanın o bölümünü değil, bütün dünyayı kaplayan bir su tabakasını oluşturdu. Öyle bir olaydı ki Allah'ın olayın başladığı günün tarihini vermesi söz konusuydu. Ve vakit gelmeden önce de ortalıkta hiçbir işaret görünmüyordu. Ve Hazreti Nuh'un kavmi devamlı Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Ve o günde, yani Nuh tufanının başladığı günde
Ortalık pırıl pırıl güneşli ve herkes Hazreti Nuh'la alay ediyor. Kavminin çok büyük bir kısmı Hazreti Nuh'a karşıydı. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri mutlaka büyük kesim tarafından, insanların %90'dan fazlası tarafından reddedilmiştir, inkar edilmiştir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavim yoktur ki hiçbir devrede o kavimde Resul bulunmamış olsun. Bütün devrelerde, bütün kavimlerde Resullerimiz yaşar. Yani bir Resul öldüğü anda onun yerine mutlaka aynı kavimden bir başkasını Resul olarak tayin ederiz, yetkilendiririz diyor Allah-u Teala. Kıyamete kadar da bu olay böyle cereyan edecek. Hatta diyor ki Allah-u Teala en küçük bir kabile yoktur ki orada da eğer bizim ilmimizi bilen birisi yoksa, mesela varken öldürülmüşse, biz derhal oradakilerden birine vahyetmek suretiyle ilmimizi o kabileye yeniden ulaştırırız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, Hazreti Nuh'un tufanı Allah'ın bir mucizesiydi. Bütün dünyayı kaplayan, en yüksek dağları da, Everest tepesi de dahil, her tarafı suların kapladığı, hiçbir noktada kara parçasının kalmadığı bir mucize yaşadı dünya. Unutmayın, şu anda bu dünyada kimler yaşıyorsa hepimiz o Nuh kavmindeki geminin içinde olup da ölmekten kurtulan insanların torunlarıyız. Onlar da tabiatıyla Adem Aleyhisselam'ın torunlarıydı. Öyleyse böyle bir muhtevada Allah'ın mucizesine bakın ki bütün dünya global bir hüviyette en yüksek dağları bile aşağıda bırakacak bir su tabakasıyla kaplanıyor. Şunu düşünüyoruz ki gemi birçok yerlere sular çekildikçe ulaşmış. Oralarda inenler olmuş. Ve aradan geçen binlerce, on binlerce yılda insanlar oranın şartlarına uygun hüviyetlere bürünmüşler. Ve ayrı ayrı ırklar husule gelmiş. Her kesimin bulunduğu standarda uygun türde bir insan oluşması yüzlerce, binlerce yıla ihtiyaç gösterir. Öyleyse geçiyoruz Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim devrine geliyoruz. Allah Teala İbrahim'in putları parça parça etmesine emrediyor ve Hazreti İbrahim bütün putları parçalıyor, bir tanesi hariç. Hazreti İbrahim'i yakalayıp da getirdikleri zaman bu putları, sen bizim putlarımızı kırmışsın diye, o da diyor ki hayır ben kırmadım. Kıran mutlaka büyük olandır. O zaman düşünüyorlar adamlar, hiç diyorlar bu put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim diyor ki gördünüz mü? Başka putları bile kıramayan, böyle bir hüviyetin bile sahibi olamayan bir zavallı hüviyeti, bu zavallı putu siz tapınacak bir varlık olarak düşünüyorsunuz. Farkında değil misiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Onların o zaman
farkına vardıklarını söylüyor bunun. Başlarını önlerine eğdiklerini söylüyor. Sonra mı? Sonra şeytan ve nefisleri onları Hazreti İbrahim'i yakmaya kadar götürüyor. Odunlar toplanıyor, ateşler yakılıyor. Hazreti İbrahim de mancınıkla atılacak. Nereye atılacak? Ateşlerin içine. Allah'ın mucizelerinden birisi tahakkuk edecek. Evvela Cebrail Aleyhisselam geliyor, ne istersen yaparım diyor. Ateşi söndüreyim, seni buradan alayım, bunları yok edeyim. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim her şeyi bilir. Ben ona güvenirim. Allah Teala mı ne yapıyor? Hazreti İbrahim'in mancınıkla boşluğa atıldığı anda Allah Teala ateşe İbrahim'e karşı serin ol diyor. Ve ateş su oluyor. Bir göl oluşuyor. Hazreti İbrahim, mancınıktan atılan Hazreti İbrahim oraya göle düşüyor. Ya odunlar, onlar da balıklar. Bu göl, bu su birikimi hala Urfa'daki o caminin önündedir. Kutsal balıklar da odunların balık haline gelmiş olanları kim bilir kaçıncı kademedeki torunları orada o suyun içinde yüzmektedir. Ne yapmış Allah-u Teala? Bir mucize vücuda getirmiş. Hazreti İbrahim yere inmeden önce ateşi su haline getirmiş ve orası bu istikamette Hazreti İbrahim'in kurtuluşuna medar olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir mucizedir. Hazreti İbrahim mucizeler yaşadı mı? Elbette yaşadı. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, ey İbrahim, sen bana teslim olmak istemiştin. İşte teslimin için bir imtihandan geçmek gerekiyor. Oğlunu bizim için kurban edeceksin. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, İsmail'e diyor ki, evladım, Allah-u Teala'nın emri böyle. Seni kurban etmem gerekiyor. İsmail, ben hazırım diyor. Derhal diyor, gerekeni yapalım. Gidiyorlar. Hazreti İbrahim bilediği bıçağını çıkarıyor. Oğlanın gözlerini bağlıyor. Ve bıçağı Eûzü Besmele ile Hazreti İbrahim'in boynuna sürtüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir dizayn oluşuyor. Hazreti İbrahim İsmail'i kesmeyen bıçağı taşa sürtüyor. Ve taş Hazreti İbrahim'in bıçağı tarafından kesiliyor. Taşı kesebilecek keskinlikte olan bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir mucize, Cebrail Aleyhisselam bir kurbanla geliyor. Bunu kurban edeceksin diyor. Ve kurban bütün dünyadaki insanlara bu olayla farz kılınıyor. Öyleyse her peygamber mucizeleri yaşamıştır.
Hazreti Zekeriya Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, görüyorsun ki yalnızım, çocuğum yok. Sen varis kılanların en hayırlısısın diyor. Beni varissiz bırakma diyor. Allah da ona bir evlat hibe ediyor. Hediye ediyor. Çocuk yapamayacak olan durumda olan eşini, hanımını çocuk yapabilecek hüviyete getiriyor ve Hazreti Zekeriya'yı çocuk sahibi kılıyor. Aynı konu Hazreti İbrahim için de geçerli. Çok yaşlandığı bir devrede Allah-u Teala'dan çocuk isteyince Hazreti İsmail onun son çocuğu olarak geliyor dünyaya. Ve bu arada diğer çocuğunu ve eşini Kabe'nin yanında bulunan bir tepeye bırakması emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Hazreti İbrahim götürüyor hanımını ve çocuğunu orada bırakıyor. Çocuk susuzluktan bir büyük sıkıntıya düştüğü sırada Allah-u Teala ayağını yere vur diyor annesine ve oradan bir su çıkartıyor Allah-u Teala. Bu su şu anda Kabe'de bulunan zemzem akmakta olan zemzem suyudur. Hala akar. Allah-u Teala'nın Yahud kavmine 12 tane sıptan, 12 kabileden oluşan Yahud kavmine 12 tane pınar oluşturması, o da bir mucizedir. Allah-u Teala diyor ki 12 tane pınar vücuda getirdik. Her kavim, her sıpt, her kabile hangi pınardan su içeceğini bildi diyor. Aralarındaki anlaşmazlığı Allah-u Teala böylece önlemiş. Mucizeler birbiri arkasından bütün peygamberlerin yaşadığı mucizeler. İşte Hazreti Eyüp gelmiş geçmiş ve var olan bütün peygamberler devresinde en sabırlı peygamber olarak vasıflandırılıyor. Şeytanın Hazreti Eyüp'ün mutluluğunu kıskanması çok kesin bir olay. Diyor ki elbette bu kadar eşi var, bu kadar çocukları var, bu kadar arazisi var. Her istediği emrinde o mutlu olmayacak da kim mutlu olacak? Allah Teala birer birer hepsini alalım diyor. Bakalım diyor gene şükredecek mi? İblis'in söylediği o zaman onun şükrettiğini görmeyeceksin diyor. Ve Allah Teala hepsini birer birer alıyor, bir eşik alıyor. Çocukları yok. Ve vücudunu, hem vücudunun dışını baştan aşağı yaralar sarmış, hem içindeki bütün organlar hasta. Ve Hazreti Eyüp Allah'a şükretmekte devam ediyor. Ve Hazreti Eyüp Allah Teala'nın Hazreti Eyüp'i iyileşme talebi üzerine, iyileştirme talebi üzerine Hazreti Eyüp'in hanımı diyor ki böyle bir şeyi Allah Teala gerçekleştirecek. Ne dersin? Diyor ki kaç senedir diyor biz mutsuzuz. Şu kadar sene. Ondan evvel kaç sene mutlu yaşadık? Çok daha fazla. O mutlu yaşadığım kadar o Allah-u Teala'nın bize
verdiği o büyük nimetleri kullandığımız ve onun hazzını yaşadığımız devreye kadar ulaşmadıkça ben Rabbimden beni iyileştirmesini isteyemem diyor. Utanırım diyor. Utanç duyarım bundan. Ve Allah Teala bunun üzerine Hazreti Eyyub'e diyor ki ayağını yere vur. Hazreti İbrahim vuruyor. Ve orada o mağarada yerden bir su fışkırıyor. Allah Teala buyuruyor suyu iç. Hazreti Eyüp suyu içince iç organlarındaki bütün hastalıklar şifa buluyor. Şimdi diyor bu suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da şifa buluyor. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah Teala burada da o suyun şifa kabiliyetiyle Hazreti Eyüp'ü dünyada yaşamış olan peygamberlerin en sabırlısını iyileştiriyor. Sevgili kardeşlerim, fizik standartlar bu söylediklerimizin insanlar tarafından yapılmasına imkan vermez. Biz insanlar mucize sahibi değiliz, keramet sahibi de değiliz. Gördüğünüz gibi mucizeyi vücuda getiren de Allah'tır. Keramet dediğimiz olayların da sahibi her zaman Allah'tır. Öyleyse görüyoruz ki peygamberler birer birer yaşamışlar ve mucizeleri de yaşamışlar. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah Teala ile konuşurken Allah Teala tabletleri oluşturuyor. Yani Tevrat'ın esasını teşkil eden tabletler. Hazreti Musa evvela 30 gün için Tur Dağı'na çıkmış. Sonra 10 gün daha bırakmış Allah Teala onu da 40 güne tamamlamış. Oradaki süreci 40 günün sonunda Hazreti Musa elindeki tabletlerle iniyor. O tabletler birer mucize değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala yazılı bir şekilde teslim ediyor Hazreti Musa'ya. Öyleyse Hazreti Musa'nın hayatında mucizelerin mevcudiyetini biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Hazreti Musa'yla kardeşi Harun'a siz ikiniz Firavun'a gidin diyor. Biz Allah'ın Resulleriyiz deyin. Belki aklı başına gider, gelir de Allah'ın yoluna girer. Hazreti Musa ile Hazreti Harun gidiyorlar Firavun'a. Biz Allah'ın Resulleriyiz diyorlar. Firavun bu içe fena halde içerliyor. Ve diyor ki o Allah dediğiniz nasıl bir şey bilmem ama diyor ilah denilen kişi sadece benim diyor. Ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim zamanında da o zamanki Firavun Hazreti İbrahim'e ben Allah'ım dediği zaman Hazreti İbrahim sen Allah değilsin diyor. Benim Rabbim Allah'tır. Benim Rabbim ölüleri diriltir. Firavun diyor ki ben de diriltirim. Dirilt bakalım diyor İbrahim, Hazreti İbrahim. Bir idam mahkumunu affediyor Firavun. İşte diyor bu adam yarım saat sonra ölecekti. Ama diyor ben onu öldürmüyorum, affediyorum. Yani böylece onun hayatını bağışlamış oluyorum. Ona hayat veriyorum.
Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim diyor, güneşi bu taraftan doğudan doğdurur diyor. Eğer sen de Allah'san, madem ki Allah'sın, hadi bakalım diyor, güneşi bu taraftan batıdan doğdur. Firavun'un cevap veremediği bir olay bu. Hazreti İbrahim'e zaten bu yüzden diş biliyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a böyle söylediği zaman, biz Allah'ın Resulleriyiz, size hak dini, Allah'ın dinini tebliğ etmek için geldik deyince, Firavun fena halde içerliyor bu işe. Diyor ki, imtihana tabi tutulacaksınız. Ve Hazreti Musa ve kardeşi Harun bir tarafta, Firavun'un bütün sihirbazları karşı tarafta, en usta sihirbazlar bir arada ve gelmişler. Kimin galip geleceği olayın sonunda belli olacak. Ve onlar diyorlar ki, büyücüler sen mi atarsın diyorlar, yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa diyor ki, siz atın. Büyücüler birer birer ellerindeki ipleri atıyorlar. İpler bir yılan gibi görünüyor. Allah Teala da Hazreti Musa'ya emrediyor ki, şimdi elindeki asayı at, korkma diyor. Hazreti Musa elindeki asayı atınca, Hazreti Musa'nın asası bir canavar oluyor ve bütün yılanları yakalayıp birer birer yutuyor. O zaman büyücülerin akılları başlarına geliyor. Diyorlar ki, sen bizden daha büyük bir sihirbazsın. Bize de öğret. Bunu nasıl yapıyorsun? Hazreti Musa diyor ki, ben sihirbaz değilim. Bunu diyor, ben yapmadım. Bunu yapan o diyor, Allah. Ve diyor, sizi o Allah'ın dinine davet ediyorum. Firavun'un gözünün önünde bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Kainatın tek dinini, Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Hazreti Musa Firavun'un huzuruna gelince Firavun'a bir mucize göstermesi isteniyor Allah-u Teala tarafından. Bu olay tahakkuk etmeden evvel, yani asa ve ipler atılmadan evvel Allah-u Teala buyuruyor ki, koynundan yenin içindeki elini dışarıya çıkar. Hazreti Musa elini dışarıya çıkardığı zaman eli bembeyaz, ışık saçar bir hüviyet gösteriyor. Ve Firavun o zaman onun bir büyücü olduğuna inanıyor. Ondan sonra büyücülerin toplayıp olayı tahakkuk ettiriyor. Sonra mı? Sonra biliyorsunuz ki Hazreti Musa ve kavmi Mısır'dan kaçtılar. Firavun da arkalarına düştü. Ve Allah Teala buyurdu ki, Kızıldeniz'e girin, karşı sahile doğru yürüyün. Biz suları açarız. Allah Teala denizin iki yakasını yukarıya doğru kaldırdı ve sular yukarıya çıkarak denizin kumları üzerinden bir yol açtı Allah-u Teala onlara karşı sahile kadar. Hazreti Musa ve arkadaşları
oradan karşıya geçtiler. Firavun da ordusuyla beraber onların arkasından sulara daldı. Aynı yola daldı. Yol açıktı. Sular yolun iki tarafında yukarıya doğru yükselmişti. Yol kuruydu. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları tamamen karşıya geçtikten sonra onlara yetişmek üzere hızla yaklaşan Firavun ve ordusunun üzerine Allah-u Teala suları kapattı. Hep başta Firavun olmak üzere bütün ordu sularda boğuldular. Bu da Allah-u Teala'nın bir mucizesiydi. Hazreti Musa da ordusu da kurtulmuştu. Aslında ordusundan bahsetmek de çok geçerli değil. Çünkü bir nevi esirdiler Hazreti Mısırlıların içinde. Hazreti Musa ve etrafındakiler sadece bir esirdiler. Sonra mı ne oldu? Hazreti Musa Tur Dağı'ndan indiği zaman elinde tabletlerle aşağı indiğinde hayretle baktı ki Samiri bir böğüren buzağı heykeli yapmış mücevherlerden ve heykel böğürüyor. Samiri demiş ki bu Hazreti Musa'nın putuydu, tanrısıydı ama sonradan o unuttu. Aşağıda bıraktığı Harun'un haricindekiler buzağa tapmaya başlamışlar. Hazreti Musa inince onların buzağa taptıklarını gördüğü zaman evvela kardeşine sinirleniyor. Diyor ki nasıl bunların bu puta tapmasına müsaade edersin? Ben diyor onlara, Hazreti Harun diyor ki ben onlara böyle yapılmaması lazım geldiğini söyledim. Ama ne yazık ki onlar bu buzağa tapmaya devam ettiler. Nasıl yaptın bu buzağı diyor Hazreti Musa Samiri'ye. Samiri de diyor ki Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Onun bastığı yerdeki toprakları aldım. Onunla karıştırdım diyor. Bunları erittim. Bu buzağı heykeli oluştu. Ve ses çıkarıyor bu buzağı heykeli. Musa'nın kavmine Allah-u Teala onların bu pisliği temizlemek üzere ölmelerini emrediyor. Burada açık bir şekilde emir dinlenmiyor. Temize çıkmaları emrediliyor da diyebiliriz. Ama gereken yapılmıyor. Allah-u Teala da Hazreti Musa'yı da aralarına katarak Hazreti Musa, Hazreti Harun ve o sırada yaşamakta olan bütün Yahud kavmi Konya Ovası kadar bir yerde 40 yıl göçebe olarak dolaşmaya mahkum ediliyor. Cebrail Aleyhisselam bir bulut olarak görünüyor, bir bulut kümesi gibi. Nerede durursa kavim orada duruyor. Ne çiftçilik yapmalarına, ne para kazanmalarına Allah-u Teala müsaade etmiyor. 40 yıl süreyle kudret elması ve bıldırcın yiyorlar sadece. Başka bir yemek de verilmiyor. Şeria nehrinin öbür tarafına geçmelerine izin verilmiyor Allah-u Teala tarafından. 40 yıl süreyle bu insanlar sadece
Kudret helvası ve bıldırcınla yaşamışlar. Kudret helvası da bıldırcın da Allah-u Teala tarafından özel olarak gönderiliyor. İki nevi yiyecekleri var. Doyana kadar bunları yemelerine müsaade ediliyor. Bunlar, bu yemeklerin gelişi de göklerden inen bu yemekler birer mucize. 40. yılın sonunda son gün Allah-u Teala Hazreti Musa'yı da alıyor. Ondan evvel Hazreti Harun'un dışındaki bütün buzağı heykeline tapanlar Allah'a taparken ondan vazgeçip de buzağı heykeline tapanların hepsi 40 yıllık yol boyunca hayatlarını birer birer kaybediyorlar. Hepsi ölüyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun oluyor. Geri kalan herkes büyüyen çocuklar, hepsi yolda doğmuş ve bu şartların içinde 40 yıl bıldırcınla ve kudret helvasıyla yaşamış olanlar. Onlara karşıya geçme müsaadesini veriyor Allah-u Teala. Her peygamber zamanında bu Allah-u Teala'nın mucizeleri hep oluşmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin Allah'ın dinini yaşaması için onlara hep tebliğde bulunurdu. Allah'ın emri üzerine. Ve tebliğde bulunduğu bir gün Mekke kafirlerinin azılılarından birileri de orada. Diyorlar ki bizim sana tabi olmamızı gerçekten istiyor musun? Evet diyor, istiyorum diyor. Allah'ın emri budur. Öyleyse diyor, diyorlar bize şu gökteki ayı görüyorsun ya, o ayı ikiye ayır. Eğer bunu yapabilirsen biz hepimiz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben mucize vücuda getiremem. Ben ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım sizin gibi.

Bu bir büyüdür. Bu bir sihirdir. Sen mutlaka bir sihirbazsın. İşte sevgili kardeşlerim, hep böyle olur. İnsanlar Allah-u Teala'dan öldükleri zaman talepte bulunurlar. Ya Rabbi, bize biz ölmeden evvel bir Resul gönderseydin de biz ona tabi olsaydık olmaz mıydı? Bunlar o Resul var olduğu halde ona tabi olmayanlar, Resul'ü kabul etmeyenler. Allah Teala diyor ki gönderseydik onu mutlaka sizler inkar edecektiniz. Her zaman insanlar ya Allah onları Resul göndermiştir, onu reddetmişlerdir, inkar etmişlerdir. Veya o Resul kendilerine Allah-u Teala tarafından beyan edilmeden evvel bunu söylemişlerdir, bize bir Resul gönder. O sırada o Resul işlerinde yaşamaktadır. Onlara tebliğde de bulunmaktadır. Ama onu reddetmişlerdir. Böyle bir dizaynda her halükarda Resul'den evvel Resul istemek, Resul gelince Resul'ü reddetmek konunun temelini teşkil etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Hazreti Ebubekir beraberce kaçıyorlar Medine'ye gitmek üzere. Yakın takipteler, bir mağaraya sığınıyorlar. Ve Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir zarar gelecek diye korkuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki korkma diyor ya Ebubekir, söylediğimi yap, içinden iç sesinde Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar et, zikir yap. O sırada Allah Teala bir örümceğe mağaranın ağzını tamamen ördürüyor. Mağaranın ağzı örümcek ayıyla tamamen kapatılıyor. Oraya ulaşanlar bakıyorlar ki örümcek ağı gelmiş mağaranın kapısını örtmüş. Tartışıyorlar. Bir kısmı diyorlar ki örümcek ağı olsa da olmasa da bir içeri girelim, emin olalım. Diğerleri de diyorlar ki bu örümcek ağı buraya uzun süredir kimsenin girmediğinin kesin işaretini ifade eder. Öyleyse girmemize gerek yok. İşte Allah-u Teala'nın bir mucizesi örümcek ağının o mağaranın kapısını kapatması. Her peygamber zamanında hep mucizeler olmuş. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya tüyleri, derileri, saçları ve kaşları bembeyaz olan insanları, abraşları normal hale getirmek konusunda yetki vermiş. Ölüleri diriltmek konusunda yetki vermiş. Yani Allah Teala Hazreti İsa ile birçok mucize göstermiş insanlara. Her seferinde Hazreti İsa aynı şeyi söylerdi. Bu emri bana Allah verdi. Şu anda o bunu vücuda getiren, ben sadece bir vasıtayım. Böyle derdi ve Allah Teala onun vasıtasıyla onu bir vasıta olarak kullanarak ölüleri diriltti ve onun birçok mucize göstermesine sebebiyet verdi. Derdi ki evinizde niye

sakladığınızı, neyi yediğinizi ben size hemen söyleyebilirim. Gizli gizli konuştuklarınızı söyleyebilirim. Hastalıkları iyi edebilirim. Bunları benim yaptığımı görürsünüz. Benim yaptığımı zannedersiniz. Oysa ki yapan ben değilim Allah'ın izniyle. Allah yapar bunları. Beni bir vasıta olarak kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim peygamber adları geçtikçe onlara yaptırdığı, onlar eliyle tutulan mucizeleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her biri ayrı bir açıdan bir mucizedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu bir yiyecek bulamadıkları bir noktada, bir tepede yaşlı bir kadının evine ulaşıyorlar. Kadıncağızın bir tek keçisi var. Keçinin de birazcık sütü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki keçiyi bana getirin. Getiriyorlar. Ve sağmaya başlıyor. Etrafındaki bütün insanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve evin sahibi olan yaşlı hanımın hepsinin karnını doyuracak kadar olan süt, o bir tek kişinin sağladığı süt oluyor. Hep Allah-u Teala peygamberleri eliyle mucizeler oluşturur. Dualar kabulü ve mucizenin oluşması. Sevgili kardeşlerim, eğer fizik ötesi olay bir peygamber eliyle, bir nebi eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı mucizedir. Eğer evliyalar eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı keramettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması da Allah'ın bir mucizesidir. Miraca çıkıyor. Ruhu vücuduna örtü olmuş vaziyette, ruhunun baş gözüyle Allah-u Teala'yı görüyor, onunla konuşuyor, aşağı iniyor ve diyor ki Allah-u Teala kalbi, yani nefsinin kalbindeki kalp gözüyle gördüğü Allah'ı bir de orada görüyor, kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mucizeler, Kur'an mucizeler yoludur. Bu mucizelerin hepinize, herkese örnek olması ve Allah'a sizleri daha çok yaklaştırması, daha bir sevgili kılması için dualar ederek hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, Zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz af ve şükür. Bizleri bir defa daha Allah'ın zikre sohbetini bir araya getirdik. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah Teala buyuruyor ki innen dine indallahil İslam. Allah'ın dininde muhakkak ki kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam, üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudun da Allah'a tesliminden oluşan bir teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a 3. teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücud. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak, hem de bu emirleri yapmayarak, hem de Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun tesliminde Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığı lillahi ve ehliye muslimin. Bunun tarafında o kişiler ki fizik vücutlarını ve çiçlerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muhsinlerdir diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah Teala'nın zatından bize gelmiş bizde bir emanet. Tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok. Onların ahsen oluşu, ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor. Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise, ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde,
Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah'a Teala'ya teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden dört makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz ahsen olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu 200'de 9 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının dördüncüsüdür. Müslümler makamı. Sadece iki vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın iki safhasını bitirdik. Üçüncü safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulul Elbab. Allah Teala Ali İmran suresinin 191-191. Ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Li Ulul Elbab Yeskürallâhe kıyâmen kuvveden ve alâ cenûbühü. O Ulul Elbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Elbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Elbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Elbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz. İhlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor. Ama aslında böyle değil olay. Bir insanın Ulul Elbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul Elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi Ulul Elbab'tır. Zaten kişi Ulul Elbab olduğu saniye nefsindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin
kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zülmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zülmani kapıya inen, rahmetin fazlın ve salavatın baskısı altında zülmani kapıya inen mühür, zülmani kapıyı kapatmıştır. Ve zikir yaptığımız sürece zülmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100, çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levvameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7, %7, %7 nefsin afetlerinin yerine hasletler geldikçe karanlıklar da bu hasletlerin iman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levvamede %14 nuru atamazlar. Mülkime'de %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, Mardiye ve Teskiye'de 35, 42, 49, Huşu'daki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7'yi artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı. Nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir taht ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı, karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e eksiliyor bu züht makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e yükseliyor. İşte ulul elbab olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde %91 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbinde yalnız %9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlanacaktır. Neden aydınlanacaktır? Çünkü zikrimiz daimi zikirdir. Rabbani kapı açıktır.
Zülmani kapı kapalıdır. Artık zülmani kapının açılması mümkün değildir daha bir zikre ulaştığımız için. Çünkü zülmani kapıya kadar indirilmiş olan mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık biz hayatta kaldığımız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Manası ne bunun? Birkaç saniye içinde, daha bir zikre ulaştığımızdan birkaç saniye sonra yukarıdan gelen nurlar zaten bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulul Elbab makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlasta iki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla Ulul Elbab makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daim zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir müktesebattır. Mutlaka onun kalp kulağını açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulul Elbap makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulul Elbap makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme para. Oradaki unarlık insan ruhları sümesi, her sürecindeki rahleler. Oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir. Orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden, secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler, bunların hepsi yetmez. Bu salonun biraz daha üstünde bulunan ama üst kata, üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı 7. kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Orası da gene Ulul Elbab makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulul Elbab makamındaki kişi İhlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah Teala o kişiye zemin kattan sonra 1. katı da göstermeye başlar. İşte Ulul Elbab makamını İhlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah Teala Ulul Elbab makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman 1. kat gösterilirse birisine Ulul Elbab makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra o kişi artık ihlas makamındadır. 1. kat, 2. kat, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi 7. katın 7 tane alemini de Allah-u Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani 7. katta Sitetül Münteha da dahil, zikir hücrelerini, ümmül kitabı, kader hücrelerini, kudret denizini ve daha başka alemleri, indi ilahi, oradaki huzur namazını, tahtları,
gören kişi en son sitedin müntahayı görür. Sitedin müntaha o kişi tarafından görüldüğü zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiren bir kapıdır. Öyleyse ihlas makamı salahtan evvel ulul erbaptan sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve sitenin müntaha. Ulu'l-Erbab makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah-u Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah-u Teala Ulu'l-Erbab makamında ve İhlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulu'l-Erbab makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden Ulu'l-Erbab makamıyla İhlas makamı ikinci yakini ifade eder. Muhtevasını alır. Birinci yakin ilmen yakindir. İhlas makamının Ulu'l-Erbab makamının altında kalan bütün makamlarda söz konusu olan şey o kişinin ilmen yakinde oluşu. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluyor kişi? Daimi zikre ulaşıp da Ulu'l-Erbab olduğu zaman artık o kişi ilmen yakini bitirmiş, aynen yakindedir. Ve Ulu'l-Erbab makamı ve İhlas makamı aynen yakinin başı ve sonudur. Peki salah makamı hangi makamdır? Salah makamı yakin itibariyle hangi yakindir? İsme dikkat edin. Hakkul yakin. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında emr aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi, onların hepsini Allah-u Teala'nın bir kendisine göstermesiyle, yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle, kalbindeki gözle görerek, kalbindeki görme hassası olan basiretle, basar hassasıyla görerek zemin katını itibaren 7 tane gök katını ve ondan sonrasını kişinin görmesi, bu muhteva basar adlı görme hastasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hastası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse Ulu'l-Erbab makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulu'l-Erbab makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse Ulu'l-Erbab makamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizayını içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır. İşte böyle bir olgu söz konusudur.
Hullebat makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynel yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikmetin sacayağının birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynel yakinin sahibi olan kişi, bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayrı isteyeceği için, nefsi de hayrı isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple Ulul Elbab makamının sacayağının birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecektir kişi. Manası şu. Her hayrın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir, zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür, bir meseleyi eline boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar, düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladığı da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider. O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımda yeniden gelecektir. Onun için diyor ki feselû ehlen zikre intüntüm la talemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Allah lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah-u Teala neden öyle söylediği de tebellir eder. Feselû ehlen zikre intüntüm la talemun. Eğer bizim sevgili din adamlarımızı sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki neden zikir ehli deyince ehli, diyecektir ki ne farkı var? Bu farkları bilseydi öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevada Ulul Elbab'ın işgal ettiği yer velayetin 5. makamıdır. Ve Ulul Elbab da Ulul Elbab kademesini işgal edenler de, İhlas kademesini işgal edenler de, Salah kademesini işgal edenler de Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir? Nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında
devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon öyle bir ahenk taşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz. Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder. Uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek, derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ahkam-ı Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah-u Teala buyuruyor ki utlu Ahkam-ı Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim, sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim, Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku, ilavet et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumu salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden, yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada üç tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu üç zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da muhlis de salih de üç grubun üçü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten üç basamağı işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır. Bu dizayn üçü için de daimi zikirdir. Ortak basım. İşte kim ihlasın sahibi ise, ulul erbabın sahibi ise o kişi hikmet sahibidir demiştik. Hikmetin de üçüncü faktörü hükümdür. Öyleyse tezekkür deyince Allah'ın o kişiye ihsanlarıyla gelişen bir düşünce sistemi var. Allah'ın vahyiyle gelişen bir düşünce sistemi var. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın vahyiyle müştereken yürüyen bir husus söz konusu. At başı giden, beraber giden ama tezekkür deyince vahiy kesindir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında daimi zikrin sahipleri mutlaka Allah-u Teala'dan bu vahyi alırlar.
İşte onun için Allah Teala atlarına ehli zikir diyor. Onun için atlarına ulul elbab diyor. Ve hikmetin üçüncü ayağı hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın herhangi bir ayeti kerimesine baktığı zaman o ayeti kerimenin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtevasına koyduğu 28 tane basamaktan o ayet hangisine aittir bir bakışta hemen çıkartır. Bazen birkaç tane grubu birden itibar edebilir bir ayet. Böyle ayetler var mı? Evet var. Mesela Allah-u Teala Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem velayetin birinci makamını yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir. Hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin yani Rad suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah Teala bir özellik vermiş, sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar götürüyor. İşte beraberce bakalım. Bakara Suresi 151. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Kema ersalna fikum resulen minkum." Ey sahabe diyor sizlere daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi sizin aranızdan birini Resul olarak bir peygamber Resul'den bahsediyor. Gönderdik, vazifeli kıldık. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak daha, 21. basamak. Size kitap öğretsin diye. Fena, Vekka, Zühd, Nusinler makamları. Size hikmet öğretsin diye. Hullelbap makamı, İhlas makamı. Size hikmetin de ötesini öğretsin diye salah makamı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi tam 27 tane basamağa itibar ettikten başka son söylediği öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Ulul Elbap makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi, İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Ulul Elbap makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah Teala kişinin iradesini güçlendirir ve o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir. O kişinin Allah Teala tarafından verilen hediyeleri var. Biz bir Bodrum katı inşa ediyoruz.
Allah-u Teala onun üzerinde 700 katlı bir saray inşa ediyor. 700 katlı sarayı da biz inşa etmişiz gibi onun mükafatını Allah-u Teala bize veriyor. İşte burada Allah-u Teala'nın insanları kişinin irade yapısını güçlendirerek onun kendisinin ne halde olduğunu, kendi başına kalsaydı neler yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah-u Teala 1'e 700 verirken 1'e 1 vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş ihlasta ve Allah-u Teala 1'e 1 vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah-u Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi. Öyleyse burada düşüncelerden hesaba çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerde Allah-u Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil, hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah-u Teala. İhlasın 4. faktörü talepsizlik. O kişinin kendi nefsi için bir talebi artık kalmamıştır. Hep talepleri başkaları içindir. Başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Hayır müessesesi İhlas makamının 5. statüsü. Bu hayra dikkatle bakın. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranış olması mümkün değil. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasretleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse ihlas makamının 5. işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve yedinci işaretler, altıncısı sevgi, ihlas makamının en büyük dayanağı, yedincisi de talepsizlik. Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde, yedincisi de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin
Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir Allah'tan. Devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayanı akar. Ve Allah-u Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin, başkalarına da o kişiden sevgi alsın. İşte bu sebeple Allah'ın irşat makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada gelecektir. Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler. Böyle bir şey işlerinden hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasletleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse ihlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Bir hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tanesini değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı, düşüncelerden hesaba çekilme. Yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Öyleyse sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada ihlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi, Allah-u Teala'nın insanlar için birer faktörü. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Bakara Suresi'nin 107. ayet-i kerimesinde sahabeye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 basama birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde ihlas makamı 27. basamaktır. İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlas ile selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bütün ihlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerin sahibidir. Hikmet makamı
aynel yakinin ikinci kademesini gösterir. Allah Teala Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Bakın Silvi Salah makamının sahibi olan bir

Bir şey daha söylüyor. Ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın bu yakin burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etme üç kademi gösterir. İlmel yakin, kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan kişinin geçirdiği bütün kademeler. Aynel yakin, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış, kişi hikmete ulaşmış ve hikmet makamında bu dizaynı görüyor. Hikmet makamında kişi Allah-u Teala'nın indinde bu özelliğin sahibi. Kalp kulağı açık bir, kalp gözü açık iki, hikmet makamının geçerli olan hakikatlerini keşfetmiş. Biliyor. Üç tane temel vasfın sahibi. Nedir o? Hayrın sahibi, tezekkürün sahibi ve hüküm verme yeteneğinin sahibi. Zaten hikmet kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yer yerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah Teala diyor ki size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı yediriyoruz. Dördüncü basamak Allah rahim esasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamak nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Altıncı basamak irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Yedinci basamak kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamak göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. 11. basamak zikir yapıyoruz ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz. 14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor. Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği şey siz onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskine, mutmainne, radiye, mar diye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor? Kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin birinci makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, Zühd makamı, Muhsinler makamı, bu dört makam kitap öğretilmesidir. Sonra iki makam, Ulul Elbab makamı ve İhlas makamı hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah-u Teala. İşte hikmetten sonrası salah makamıdır kişinin. Tövbe-i Nasuh'a ulaşması. Öyleyse yakin kıdemidir arasında velayete kadar gelen kıdemeler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kıdemeler ilmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir. Hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle.
Ulul elbab makamı

ile sahip olacaktır, hikmet sahibi olacaktır. Veya ulu'l-elbab makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte ihlas makamı salah makamına bir geçiştir. Burada Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah-u Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse ihlas makamı bütün insanlar için hikmetin ikinci ve son makamıdır. Ve salaha geçişin son noktasıdır. Söylediğimiz gibi 7 ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi, kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının 3 temel ögesi. Hikmet makamı ihlas makamıdır. İhlasın hikmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Bir süresinin 13. ayet-i kerimesinde ise buyuruyor ki Es-sahâre tüm mâfî semâvâti ve mâfî ardı cemî'an mülkü. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyin katından sizlerin emrine müstahak kıldır. Allah-u Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Ayrıca Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah-u Teala'ya çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatta bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın eline verildi. Gafir Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah-u Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sadece soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var. O da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzu hep başkalarını yüklüyorsunuz. Alanca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz o istikametle mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahat rahat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahatı başkasına atarsınız. Yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizin mutsuzluğun o olay değildir. O olayın sizin üzerinizde vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsanız bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Size olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse onun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde izlemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o size eskiden izlen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan lüzum dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. Lüzum dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki sülh ve sükunu gösterir. Eğer siz sülh ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda dinin anlamı nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizin için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyelerin ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır, sizlere de bu isimlerde öğretmeniyorlar. Tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı, insanları mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadeti ise, söz konusu olan şey insanların mutluluğu ise, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Bakın amaçlarla, hedeflerle araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, denizler İstanbul'a gidiyorsanız hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar hepsi o aracı vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla, o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetini elde edersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sorulur. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz. Ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların tesir sahasından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah Teala sizi mutlaka saadete ulaştırmak istediği için zikri de daimi zikri üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah-u Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor, ne diyor? Veskür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah,
1: Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Zikret diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah-u Teala'dan verin, Allah-u Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörler ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah-u Teala Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerine resim etmeliyse zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salata feskürün Allah'a kıyamen huden ve ala cunumiyum. Ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Namazınızı zikrediğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle birdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına bir diyor Allah-u Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak kalbinizin her çift sesinde, biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz.
1: Şöyle atar.
0: Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift tecrübe işlerindeki ses sonsuz bir şey. Hep Allah'ı zikretmekte. Onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah-u Teala bir, ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç, nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz. Sahibi Allah. Niçin seva sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya malı olarak, ahiret malı olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekat anlatendiği zaman? Diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabii diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde köşür geçerlidir. %10. Peki diyorlar, bir de sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatım. Anlamı ne? Şu benim gözümüz, fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de dahil olmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem tablo görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı ab. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cannı illa leyabudun. Allah Teala buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, ab olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah Teala'nın indinde insanoğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığımız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz. Bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden mefruştan menader. Ama Allah Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım. Bu ayet-i kerime Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve akumus salat. İnne salatu tenhemne anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah-u Teala. İnne salatı tenhevne alil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah. Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi, Eskan kardeşimizin sesiydi. Cezve giriyor kendisine bir yolda. Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indi kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta. Ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Sesle de söyleseler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafî zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etseler, o da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir. Ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da, yani cehri zikir yapanlar da, sesli zikir yapanlar da, onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabii. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp yüzü açılmış da hafazan Allah gök katlarını, melekleri falan görmeye baksa bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa, ki bizim deliliğimizin sebebini söyledi, niye bize deli diyorsunuz ya diyoruz. Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen, her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hükümetleri bu. Hele hele bizim Özkan gibi böyle sesle cezveye gelirseniz, 3 defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için gerekli olan her şeyi yaparlar. Biz de onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden eminim. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı bu Risalesi Nurları isimli kitaba, bu kitabı sen yazdın efendi, bu bir uydurmadır diyorlar ya, onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim el-Basmayı nasıl siz cesaret edemiyorsunuz? Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz ne harfiyle, Naci'deki ne harfiyle? Nesimi'deki ne harfiyle? Bunun manası ne dediğimiz zaman bize ilkin demişlerdi ki o etrafımızdaki kişiler, yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler içinde en çok seven Allah imiş. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece iki tane cümle. Hadri meydan. Hadi bakalım bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün bir hafta falan vakit partide. Haftaya cevabını isterim ama. Ha. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi sızlatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü biz olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmemiz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşandığı Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddetli ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın üzerine basıp yemin edecektir. O gece belki 6-7 defa Yaşar Nur'a Öztürk'ü yemine davet edecek. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkar. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacak. Ayet-i Kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz, babalarımız, ölmeyecekti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can vereceklerdi diyor. Ne demek istiyor? Eğer orada savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten ölecektiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecek sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah-u Teala size ne kadar yaşayacağınızı söylediyse, ya da Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse size sormaz mıyız? Neden biz mutluyuz ve siz mutsuzsunuz? Ve insanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmez de dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar? İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işer. Sonuç bu. Son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu. İnsanları cennet saatine ulaştırabilecek olan ne varsa Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırılır? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saatine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saatine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle iblis dünya saatine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar. Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol vahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim ezberleyenler de ol vahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'a ön plana alın? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz sağlayacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saatine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyoruz. Size Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 1/40 ama bir müessesede var, 1/40 daha. En az 2 kat zekat vereceksiniz. Borcunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete getirmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olurlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyoruz. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek, kendimizi ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak, bunu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye, mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisini ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisini ulaştırıyor sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. 3 tane tabir kullanıyorum. Allah Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. 1. Allah kalplerde olanı görür. 2. Allah kalplerde olanı işitir. 3. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. 0 amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz. Böyle bir dileğin sahibisiniz diye. He. Aranızda bir takım su kurnazları var. Şimdi düşünüyorlar. Biz öleceğimiz sırada ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz. Hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez. Madde bir. Daha önemlisi Allah Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum işte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemelisiniz. Bu da kalbi kalbinize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan hemen sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah-u Teala sizdeki emanetini dilediği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Ve onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Önümüzde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah-u Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı bilemeden bu dünyadan geçip giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispatladığında ayet veriyoruz? Aslını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın mutlaka Allah Teala sizin kulağınıza da şu veya bu vasıtayla Allah'ın doğrularını iletecektir. Bak. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman bildiğini cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki niçin? Niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hadi bir söz var papaza kızıp oruç koymak diye. Ne biz papazız ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlak edinle de gitmeyi Allah-u Teala kabul etmişse o zaman bunu gerçekleştirmemek ne paramıza argo bir tabir ama kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız tekrar ediyorum. Allah-u Teala size diyor ki ey benim aziz kulum ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın kesin hüküm koymuş Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider. Yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Hal az. Aslında yemin ederim innel insane lefî hüs. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah-u Teala diyor ki, asla yemin ederim, zamana yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı, aslında bunu tamamı diyor, arkadan dört tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yemin miyiz, tek ve atla yerine getirenler kurtulurlar. Üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. Dört. Ne diyor Allah-u Teala? İllel lezine amenu. Amenu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz, o zaman haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra öleseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinle ulaşmak mecburiyetindesiniz. Yaşarsınız zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinizi ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki amirim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa onlardan daha çok dalalet olan kim vardır diyor Allah Teala. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olun. İşte Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası nerede olursanız olun. Hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir. İki. Zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın. Size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa onlar da kurtulurlar. Sadece onlar da hayattan kurtulurlar. Şakide olmazlar. Yani cennetine, cehenneme de gitmezler. Mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Teala dedi ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşılmadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. Öyleyse bunu söyleyen Allah-u Teala yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah-u Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. Mürşidinize ulaşamadığınız zaman, ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tegû ileyhil vesilet buyuruyor Allah-u Teala Maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi isteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz, farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor, dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmaksa Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor Allah-u Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi?

dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşit diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizin mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve mümin suresinin 40. ayet kelimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir. Buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannedersiniz. Hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez. Kurtulamazsınız. Yaşadınız. Dikkat edin şimdi sözlerime. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait. Uzun hayat yaşayacaksınız. Mürşidinize ulaştınız. Zaten bu da kurtuluşunuzun bir vesilesidir. Çünkü mümin oldunuz. Mümin suresinin 40. ayet kelimesine göre bütün müminler Allah-u Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsinizi 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz da Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve misaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah-u Teala diyor ki, kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse, onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanların mutlaka cennete ulaşacağı kesin. Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim tezkiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet sahasına mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet sahasını elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi, yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amel oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, zararetten kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz, mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsini tezkiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Âl-i İmrân suresinin 76-77. ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr suresinin 27-28-29-30. ayetleri gereğince yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu 3 tane yemini yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerini gidecekler Allah'ın cennetidir. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre olacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız.

0: teslim olacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra, 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, 12 basamak sonra yani 6 basamak sonra nefsinizle Allah-u Teala'ya teslim edersiniz. Daim zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız. Cennet sadece sizin olur. Her bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Fahir süresinin 8. ayet kısmını gereğiniz. Bütün bu güzellikler cennet saadetini yaşamak ve dünya saadetini yaşamak Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız. Alırsınız mutlu olursunuz, almazsanız mutsuz olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet müjdesinin sahibi olursunuz, dünya saadetinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz ne cennet saadetine ne dünya saadetine.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu, onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak, namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: Salavat, salavat, salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah Teala biz insanları üç tane vücutla yaratmış. Bir fizik vücudumuz var, bir nefsimiz var, bir de ruhumuz var. Allah Teala nefsimiz konusunda ve nefsin ve ma sevvaha diyor. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene. Ve lekad halekmel insanı min salsalin min hameyin mesnun buyuruyor Allah Teala. Biz insanı, insanın fizik vücudunu bir topraktan yarattık diyor. Ve ruhumuz içinde buyuruyor ki ve nefaha fihi yuhin. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse üfürülen bir ruh, halk edilen bir fizik vücut ve dizayn edilen bir nefsle mücehiziz. Yani aslında Allah-u Teala'nın yaratış sistemi her şeyin en güzel olduğu için nefsimizi de bir ruh hüviyeti aslında yaratmış ama onun görevini yapabilmesi için onun şeklini değiştirmiş. Allah'ın bütün güzellikleri yerine şeytanın bütün çirkinliklerini içine koymuş nefsin. Onun için neye gerek vardı? Dizayn etmesine gerek vardı nefsi. Yeni bir dizayn vermiş. Çünkü insanın meleklerden daha üstün olmasının arkasında nefsinin varlığı yatıyor. Biliyorsunuz ki Harut'la Marut isminde iki tane melek Allah-u Teala'ya gidip diyor ki sen yeryüzünde bir halife yaratacağını söylüyorsun ama onun yeryüzünde kan dökeceğini biliyoruz. Biz ki seni devamlı tesbih ederiz. Neden bizi ondan daha üstün tutmuyorsun? Allah-u Teala da buyuruyor ki onun nefsi var. Nefsine galip geldiği takdirde sizden üstün olur. Yoksa sizden daha aşağı bir mahluk olur. Melekler diyorlar ki bize de ver nefsi. Biz ondan daha üstün olduğumuzu gösterelim. Allah-u Teala diyor ki siz yapamazsınız diyor. Ve Allah-u Teala'nın meleklerin ısrar üzerine onları Babil şehrine indirdiğini görüyoruz. Ama bütün insanlara zulmani ilimleri öğreten Harut ve Marut isimli bu iki melek iki ay dayanabilmişler orada sadece. Öyle hatalar işlemişler ki kendileri çıkmak istemiş tekrar Allah-u Teala'nın katına. Ve neticede melekler anlamışlar ki kendilerine nefs verildiği zaman o nefse dayanabilmek kolay iş değil. İşte o nefse dikkatli bakın. Hepinizi yere vuran o nefsinizdir. Kainattaki en büyük düşmanınız kim diye size sorarlarsa cevap verin. Nefsiniz deyin. Ve düşmanınız kendi içinizde. Nereye gitseniz onunla beraber gitmek mecburiyetindesiniz. En büyük düşman içinizde ve sizi hiç rahat bırakmamaya kararlı. Bana kalsa siz de onu rahat bırakmayın. Deyin ki köfte hor deyin. Sen nasıl olur da bana hükmedersin? Ben bugünden itibaren karar verdim. Biliyorum ki bu konuda Allah'ın da yardımını alacağım. Seni alt edeceğim. Seni bir ruh haline getireceğim. Biliyorum ki bunu ancak Rabbimin yardımıyla yapabilirim. Ama bu dizaynda benim kararım önemli. Ben bu kararı verdim. Seninle savaşa girdim. Behey gafil nefs deyin ona. Gerçekten gafil, başına gelecekleri bilmiyor. Siz eğer zikre bir başlarsanız ve onu Allah'ın istediği ölçülerde arttırırsanız öyle bir gün gelir ki nefsiniz ve şeytan ikisi beraber size oyuncak olur sadece. Sizin gazoz ağacınız olurlar. Her seferinde siz galip gelirsiniz. İşte ne
nefsinizi bu açıdan tanımalısınız. Dünyada ne kadar kötülük varsa, ne kadar negatif faktör varsa hepsi nefsinizin içindedir. Öfke, kin, haset, kıskançlık, intikam, aklınıza ne geliyorsa hepsi nefsinizin içinde. 19 grupta toplanıyor bunlar. 19 grupta nefsiniz var. Nefsinizin size hükümran olduğu takdirde dünyayı zehir edecek olan, sizi dünyadaki en huzursuz mahluk yapacak olan nefsinizin afetleri. Doğuşunuzdan itibaren size verilen nefsiniz sadece karanlıklardan ibarettir. Karanlıklar afetleri temsil ederler. Ve Allah-u Teala'nın yoluna girmedikçe bu karanlıklar üzerinizde daima hüküm fermadır. Devamlı hükümlerini icra ederler. Hiç acımazlar. Siz mutsuz etmek için her şeyi yaparlar. Nefsiniz neden sizi mutsuz etmek için her şeyi yapar? Çünkü yaratılışı budur. Nasıl bir akrep mutlaka zarar verirse, fırsatını bulduğu takdirde sokarsa zehirli iğnesiyle, ölüme kadar insanı götürebilirse ve bunu mutlaka yaparsa, nefsiniz de muhtevasında sadece afetler olduğu için aklınızdan istediği her şey sadece nefsinizdeki muhteva itibariyle geçerlidir. Madem ki nefsiniz sadece negatif faktörlerden oluşuyor, sadece size derecat kaybettirecek olan şeyleri yaptıracak olan muhtevayı taşıyor, o zaman onun bütün talepleri, aklınızdan olan talepleri sadece sizi günaha davet eden, şerre davet eden taleplerdir. Başka bir şey yok muhtevasında. Doğumunuzdan itibaren nefsiniz sadece size kötülükleri emreder. Nefsiniz size sadece kötülükleri yaptırmak ister. İşte nefsinizle şeytan arasındaki ilişkinin sebebini merak ediyorsanız şunu bilin ki bunun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü şeytan yalnız afetlere tesir edebilir. Şeytanın ruhunuzun hiçbir hasletine tesir edebilmek imkanı mevcut değildir. İşte onun için Allah-u Teala'nın emri odur ki bir gün nefsinizi öyle bir hüviyete getirmelisiniz ki nefsiniz ruh hüviyetine bürünsün. Bütün afetleri yok olsun ve ruhun bütün hasletleriyle bezensin, süslensin. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle tezyin olsun. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri yok edebilirseniz, yerine ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini, yalnız hayra davet eden faktörlerini yerleştirirseniz, işte o zaman sizin için söz konusu olan şey, ruhunuzun ve nefsinizin aynı standartlarda oluşudur. Ruhunuz, nefsinizin özelliklerinin artık aynıdır. Yani nefsiniz değişmiştir. Fin suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Yani bir takvim süresinde belli bir zaman parçası içinde ahsene, en güzele ulaşabilecek olan bir özellikte yarattık. Nefsinizin doğduğunuz andan itibaren özelliği Allah'ın bütün emirlerini reddetmek, o emirlere karşı gelmek, emirleri asla yapmamak, Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa onların da hepsini işlemek. Talepleri budur. Nefsin afetlerinin talepleri bunlardır. Öyleyse nefsinizin afetleri geceyi, karanlığı temsil ederler. İşte nefs afetleriyle dolu olan bütün kalpler için Allah-u Teala kasiyet bağlamış nefs kalpleri diyor. Kasiyet iki anlam birden ihata eder, içerir. Birinci anlam karanlıklardır.
İkinci anlam sertleşmektir. İşte Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla koşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de zikri unutan ve aradan yıllar geçtiği için kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş olanlar gibi olmayın. Kalpleri kasiyet bağlayanlar gibi olmayın. Demek ki kalbimizin kasiyet bağlamaması, karanlıklara duçar olmaması ve sertleşmemesi için, aydınlanması ve yumuşaması için yapmamız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı devamlı zikretmektir. Öyleyse nefsimiz mi? Başlangıçta sadece karanlıklardan ibaret, başlangıçta sadece afetlerden ibaret, bir damla bile nur yok içinde nefsimizin. Kapkaranlık bir dünyayı temsil ediyor. Tıpkı yarasaların yaşadığı bir karanlık mağara gibi. Nasıl yarasalar o mağarayı aydınlatsanız, orada yaşayamazlarsa, hepsi depolup oradan gideceklerse, ruhunuzun hasletlerini nefsinize sokmak, yerleştirmekte Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine davet etmekle gerçekleşir. Zikir, Allah'ın katından rahmet, fazla salavat isimli üç tane nuru davet edecektir. Allah'tan gelen bu nurlar göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin mührünü aşağı bastırıp kapıyı açacaklardır. Oradan nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları dolacaktır. Ve zikri bıraktığınız zaman ne olacaktır? Her şey tersine dönecektir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Zikre başladınız, nefsinizin kalp mürşidinize ulaşmışsınız, yedi kalp şartı size tamamlanmış, nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın bunları giriyor, rahmet fazlasına var, mühre aşağı bastırarak ve zikir boyunca rahmet fazla salavatın baskısı devam edeceği için mühre şeytani kapının, zulmani kapının üzerinde. Yani şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez. Durumunuzu söyleyeyim. Diyelim ki siz birinci kademeyi tamamlamışsınız. Nefsi emareyi tamamlamışsınız. %7 nur nefsinizdeki, nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına gelmiş ve yerleşmiş. Zikri bitirdiniz. Ne olur? Zikir bittiği andan itibaren rahmetin, fazlın ve salavatın gelmesi durur. Çünkü davet odur. Kod kullanmıyorsanız, şifre kullanmıyorsanız olay bitmiştir. Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbine ulaşması artık mümkün değildir. Tabii göğsünüze ulaşması da mümkün değildir. Öyleyse ne olur? Basınç kalkar kalkmaz mühürün üzerinden şeytanın karanlıkları tesir icra ederler. O zilmani kapıyı örten mührü yukarı doğru sürmeye başlarlar. Nereye kadar sürerler? Ta yukarıdaki kapıya kadar sürerler. İşte o yukarıdaki kapıya kadar ulaşan dizayna dikkatle bakın. Orada yukarıdaki kapıya kadar ulaşan mühür yukarıdaki kapıyı, Rabbani kapıyı kapatır. Ne olmuştur? Tersine dönmüştür olay. Zilmani kapı açılmıştır. Karanlıklar nefsinizin kalbini işgal edecektir. Ne kadarını işgal edebilirler? Ruhun hasletlerinin gelip yerleştiği bölüm işgal edilemez onlar tarafından. Yani nefsinizin kalbinin %50'lik bölümü artık şeytan tarafından kaybedilmiştir. Karanlıklar hiçbir zaman orada hüküm ferma olamaz. Öyleyse herkes için söz konusu olan budur. Nefsinizin kalbinin iç dünyasında hepiniz için bir karanlıklar furyası söz konusudur. Bu karanlıklar size hakim olduğu sürece mutsuz ve huzursuz bir insan olursunuz. Huzura ve mutluluğa ulaşmanız mümkün olmaz. İşte bu karanlıkların
zikir bıraktığınız anda tekrar nefsinizin kalbini doldurması söz konusudur. Başlangıçta zaten kalbiniz, nefsinizin kalbi baştan aşağı karanlık. Şeytanın kapısı açık, şeytan devamlı karanlıklarını gönderiyor. Allah'ın kapısı kapalı, mühürlü. Zikir yaptığınız da nefsinizin kalbine Allah'ın nurları giremez başlangıçta. 7 tane kalp şartının sahibi olmalısınız ki sizlere ulaşsın. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde sizler için söz konusu olan şey, bu nefsinizin afetlerini yok etmek istikametinde harekete geçmek. Öyleyse Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. İşte bu güzellikleri çirkinlikler haline, kötülükler haline, hayırları şerler haline dönüştüren şey nefsinizin afetlerdir. Nefsinizin yerine getirilen her talebi size devamlı derecat kaybettirir. Anlamı, bu derecat rakamlarınız eğer kazandığınız hayır neticesinde kazandığınız rakamlardan yukarıdaysa gideceğiz yer cehennemdir. Öyle sizi cehenneme gönderen bir tek faktör var. Nefsiniz. Şeytanla işbirliği yapan nefsiniz, şeytandan öğrendiği hilelerle aklınızı kandırmaya her zaman dener. Her zaman aklınızı kandırmaya çalışır. Ne yazık ki çoğu zaman kandırır. Başlangıç noktasında insanların neden o kadar huzursuz ve mutsuz olmalarının sebebi budur. Devamlı şeytan o kişinin nefsine hileler öğretir aklı kandırması için. Aklı kandırır nefs ve bir şer işlemini, bir günah fiilini işletir fizik vücuda. Fizik vücut devamlı hatalar işleyen bir müessesidir. Ne yazık ki şeytan onu kandırmış ve çoğu zaman yalanları doğru gibi yutturarak yaptırmıştır bunu. Ve insanların, cemaat halinde yaşayan insanların zamanla güzellikleri unutmaları, çirkinlikleri usul haline getirmeleri işte bu sebebe dayalıdır. Herkesin şerle uğraştığı bir noktada Allah'ın güzellikleriyle uğraşan insanların birkaç kişinin görüntüsüne kimse önem vermez. Onlar için önemli olan toplumun genel değer yargılarıdır. Genel değer yargıları zaman içerisinde değişmiştir. İşte birçok kavmin yok olmasına sebebiyet veren şey, mesela Lut kavminin yok olmasına sebebiyet veren şey, çirkinliklerin cemiyet nizamının esasını kirletmesi. Nefsin ve şeytanın o ülkenin insanlarının üzerinde hakimiyet kurması. İşte toplumun üzerinde şeytanın ve nefslerin hakimiyet kurması, onların Allah'ın yolundan ayrılmasını ve şeytanın yolunda insanlar olmalarını oluşturur. Ve Allah-u Teala mutlaka böyle toplumları cezalandırır. Ne yazık ki insanın yaratılışından itibaren iç dünyasında bir dejenerasyon hakimiyeti söz konusudur. İnsanlar yozlaşmaya yöneliktirler. Eğer bir gül bahçesini hazırlarsanız, sonra onu kendi haline bırakırsanız, ertesi sene onu tamamen otların bürümüş olduğunu göreceksiniz. Daha sonraki sene ise otlar güllerin gıdasını da almaya başlarlar. Öyleyse dejenerasyon yozlaşma müessesesi her zaman vardır. Toplumun çürümüş olduğunu gösterir. Ahlaki değerler sıfıra doğru yaklaşmıştır. Hatta sıfırın altına düşmüştür. Böylece insanların Allah yolunda olmaları yerine şeytanın yolunda bir cemaat oluşturması söz konusudur. İşte bu yozlaşma nedenidir ki Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca hep yeni peygamberler göndermiştir. Ve son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar dejenere olan toplumları yeniden Allah'ın yoluna ulaştırmak için Allah-u Teala vazifeliler kılmıştır peygamberleri. Ve son peygamberden sonra artık peygamber gelmesi söz konusu değildir. Ama toplumlardaki yozlaşma ne yazık ki devam etmektedir. İşte bu yozlaşmanın baş mimarı nefsiniz
ve onu kontrol altında tutmaya çalışan iblistir. Öyleyse hepiniz nefsinizin istikametinde değil, ruhunuzun istikametinde hareket etmenin standartlarına ulaşmalısınız. Bütün insanlar eğer böyle bir toplum oluşturmak konusunda kendilerini seferber edebilirlerse yeni bir toplumun oluşması söz konusudur. İşte savaşlardan sonra sağ kalanların oluşturacağı toplum ruhun bütün hasletlerine dayalı, nefsin taleplerini sıfıra indiren bir toplum düzeni olacaktır. O noktaya ikinci asr-ı saadet diyoruz. Kıyametten evvel mutlaka ikinci asr-ı saadet yaşanacaktır. Nefsin hakimiyetinin sıfırlandığı, şeytanın hakimiyetinin sıfırlandığı, Allah'ın ve Allah'ın nurlarının hakim olduğu, ruhun bütün hasletlerinin faaliyette olduğu bir cemaat düzeni. Bir muhteşem olay. Asr-ı saadet. Biliyorsunuz bundan 14 asır evvel bir asr-ı saadet yaşandı. Birinci asr-ı saadet. Bu asr-ı saadete yaşayanları Allah-u Teala sabikunel evelin diyor. Sizler sabikunel ahirin olacaksınız inşallah. Nefsinizin hakimiyetine son vermek konusunda bütün gücünüzle çalışmalısınız. Onun en sağlam hatta yegane silahı zikirdir. Görüyorsunuz nefsiniz size ne kadar hakim. Görüyorsunuz şeytan sizin nefsinize ne kadar tesir edebiliyor. Çünkü biz size yıllardan beri 20 yıldır, 10 yıldır ne söylüyoruz? Zikir diyoruz, zikir diyoruz, zikir diyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Bize söylemenize gerek yok. Kendinize bakın. Ve nerede olduğunuzu görün. Allah-u Teala'nın emri ne? Daimi zikir. Siz neredesiniz? O ait olduğunuz yerden çıkın. Nefsinizin esiri olmayın. Siz nefsinizi kontrolünüz altına alın. Nefsiniz size emir veren, sizi istediği gibi dizayn eden bir müessese olmaktan çıkmalı. Siz onu kontrolünüz altında tutmalısınız. Onu yönlendirmelisiniz. İşte böyle bir şey iradenin kullanılmasıyla mümkündür. Ve bunu devreye mutlaka almalısınız. En güzele dönük bir davranış biçimleri sergilemesi ancak nefsinizi sizin kontrol altına almanız daha mümkündür. İşte eskiler nefsin kontrol altına alınması konusunda iki metot takip ediyorlardı. Bir tanesine riyazet diyorlardı. İkincisine de mücahede. Mücahede nefse istemediği şeyleri zorla yaptırma. Onunla cihat etmek ve cihatta galip gelmek. Ve riyazet ise nefsin istediği şeyleri ona vermemek. Bunlar nefsin üzerinde hakimiyet sağlamanın yolları. Ama önemli olan nefsin üzerinde var olan afetler üzerinde iradi yapıyla kontrolü sağlamak, bu sizi asli sonuca götürmez. Ama güçlü bir tedbirdir. Asli sonuca götürecek olan şey daimi zikre ulaşmanız. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman nefsinizin kalbine gelen Allah-u Teala'nın nurları nefsinizi bütün boyutlarda işgalecektir. Hiçbir afet kalmayacaktır nefsinizde. Nefsiniz bir ruh hüviyetine bürünecektir. İşte biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık ayet-i kerimesi o zaman gerçekleşecektir. Nefsiniz de ruhunuz gibi ahsen olacaktır. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şekilde işlemesi mümkün olmayan bir özellik kazanacaksınız. İşte bu nokta sizin için ruhunuzun da nefsinizin de aynı paralelde olduğu, iç dünyanızda sulh ve sükunun sağlandığı, dış dünyanızda sulh ve sükunun sağlandığı, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlak saadete ulaştığınız bir muhteşem safha olacak. Hepiniz
bu hedeflere ulaşabilecek olan esnafta yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse zikrinizi artırarak daimi zikre ulaşmaya çalışın. Daimi zikir sizi mutlak olarak fiziğin ötesine taşıyacak olan Allah'ın size ihsan ettiği kanatlardır. Daimi zikir hedefiniz bu olmalı. İşte bu daimi zikrin muhtevası içinde sizin hepinizin Allah Teala'nın o güzelliklerini yaşamaya layık olduğunuzu unutmamanızı istiyorum. Hepiniz layıksınız çünkü yaratılışınızdan itibaren Allah Teala sizi bu liyakatin sahibi kıldı. Mesele kendinize ait olduğunuz yeri gösterip o yerin sahibi olmaya çalışmanız. Öyleyse dikkat edin, Allah Teala sizden mutlu olmanızı istiyor ve etrafınıza mutluluk vermenizi istiyor. Eğer bir cemiyetin fertleri mutlu ise onlar etraflarına da mutluluk verirler. Herkesin mutlu olduğu bir cemiyet Allah'ın temel hedefidir. Ve buna ulaşabilmek, zikrinizi arttırmakla daimi zikrin sahibi olmanız da mümkün. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edebilir misiniz? Edebilirsiniz. İşte bu daimi zikirle mümkün olan bir şeydir. Ondan evvel de riyazetle ve mücahede ile nefsinizi iradi yapınızla ne kadar kontrol altına alabilirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Çünkü sizi mutsuz edebilecek olan tek şey nefsinizdir. Ona yardım edense iblistir. İşte bu kainattaki en büyük düşmanlarımız birisi nefsinizdir, birisi de şeytandır. Bu düşmanlıkları hiç bitmez. Ve hepiniz için nefsinizi tezkiye etmek, arkadan da tasfiye etmek Allah'ın temel emridir. Çünkü daimi zikir farzdır. Allah'ın temel emridir. Çünkü irşat farzdır. İrşat nefsinizin bütün afetlerini yok ederek ruhunuzun bütün hasretlerini nefsinizin kalbine yerleştirdiğiniz noktanın adıdır. İşte bir gün hepinizin irşada ulaşmanızı, böylece cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bana söyler misiniz? Bu dünyadaki en büyük ibadet nedir? Ne söyleyeceğinizi hepiniz biliyoruz. Namaz diyeceksiniz. Namaz dinin direğidir. Öyleyse en büyük ibadet zikirdir. Ama gelin görün ki Kur'an böyle söylemiyor. En büyük ibadet zikir diyor. Hadi beraberce gidelim, bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Acaba Kur'an-ı Kerim bu ibadetler konusunda ne söylüyor? İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Utlu uhiye ileykelel kitabı ve kumus salat inne salatı tenhevne anil fahşai vel minkeri ve ala zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki, sana kitaptan vahyettiğim o ayetler var ya, o ayetleri onlara, sahabeye oku ve anlat. Tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama bu zikirlerden en büyüğü muhakkak ki Allah'ı zikretmektir. Allah Teala diyor ve ekumus salat namaz kıl. İnne salatı tenhemle anil fahşeyi ve münkeri. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve la zikrullahi ekber. Ve Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilavet etmek Kur'an-ı Kerim'de bir zikir olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisi zikir olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim Allah Teala zikri diyor. Hicr 9'da diyor ki bu zikri, bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun muhafızı biziz diyor. Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'i okumak, tilavet etmek bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama bunlar zikirdir. Zikrullah ise Allah'ın ismini tekrar ederek zikir yapmaktır. İşte bu üç tane ibadetten Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak ve zikir yapmak, Allah'ın ismini söyleyerek zikrullah yapmak, bu üç tane ibadetten zikir en büyüğüdür. Öyleyse insanların çeşitli fikirleri olabilir. Herkes ne söylerse söyler. Orası bize alakadar etmez. Ama Allah'ın söylediği çok alakadar eder. Allah'ın söylediği burada insanların söylediğine uymuyor. Dinin direği namazdır. Tamam. Ama en büyük ibadet bu sebeple namazdır derseniz tamam değil. Kur'an-ı Kerim en büyük ibadet zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini birbiri ardından Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye tekrar ettiriyor. Allah Allah Allah'ın isminin tekrar edilişi zikirdir. Biliyor musunuz ki İslam olmanın temel şartlarından birisi, hayır birisi değil, en önemlisi, hatta yegane anahtarı zikirdir. Böyle söylüyoruz diye diğer ibadetler olmasa da olur gibi bir anlam çıkartanlar oluyormuş bizim sözlerimizden. Hiç de böyle düşünmüyoruz. Böyle düşünseydik yalnız zikir yapardık. Ve sizin kadar namaz kılardık. Sizin kadar oruç tutardık. Sizin kadar diğer ibadetlerimizi yapardık ama sizin kadar yapmıyoruz. Diğer ibadetleri de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eshabe kadar yapıyoruz. Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'ı çok zikredenler için işte biz onlarız. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin işte biz onlarız. Peygamberimizde ahsen bir örnek vardır. İşte biz onlarız ki o ahsen örneğe mutlaka itaat ederiz. Ne yapmışlar onlar? Namaz kılmışlar. Ne yapmışlar?
Nasıl namaz kılmışlar? 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmışlar. 5 vakit namaza kuşluk sünnetini ve teheccüd sünnetini eklemişler. İşte biz de öyle yaparız. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılarız. Ne yapmışlar? Oruç tutmuşlar. Ramazan boyu oruçlarını tutmuşlar. Ramazan'ın ötesinde ne yapmışlar? Her perşembe günü mutlaka oruç tutmuşlar. Kandil günlerinde, Muharrem'in onunda ayrıca oruç tutmuşlar. Biz de öyle yaparız. Zekat vermişler en az 2 kat. Biz de öyle yaparız. Öyleyse diğer ibadetlere önem vermiyor muymuşuz? Diye ibadetler olmasa da olur mu diyormuşuz? Hanginiz bizim kadar namaz kılıyorsunuz? Hanginiz bizim kadar oruç tutuyorsunuz? Hanginiz bizim kadar zekat veriyorsunuz? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri. Biz öğle namazının ön sünnetini ve son sünnetini kıldık. İşte sünnetlere riayet ediyoruz. Hayır, etmiyorsunuz. Bu yeterli değildir. Aranızda kaç kişi var 7 vakit namaz kılan? 5 vakti, 3 vakti indirmeye çalışıyorsunuz. Oysa ki onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. Kısaca diğer ibadetler olmadan hedefe gidemezsiniz. İşte söylemek istediğimiz o ki, zikir ayrı açıdan dünyadaki en fonksiyonel ibadettir. Fonksiyonu kesindir. Eğer zikir yapmazsanız İslam olamazsınız. Neden? Çünkü zikir yapmazsanız nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Birinci teslim gerçekleşemez. Yine nefsinizi tezkiyeden sonra tasfiye edemezseniz ne fizik vücudunuzu ne de nefsinizi Allah'a teslim edemezsiniz. Hepsinin arkasında kainatta sizin İslam olabilmeniz için tek anahtar söz konusu zikir, zikir ve zikir. Napolyon'a soruyorlar. Diyorlar ki savaşı kazanmak neyle mümkündür? 3 şeyle diyor. 1 diyor para, 2 diyor para, 3 diyor para. Siz de bize soruyorsunuz İslam olmak neyle mümkündür? 3 şeyle diyorum. 1 zikir, 2 zikir, 3 zikir. Diğer ibadetlersiz olmaz. Mesela Napolyon'un sözüne de cevap, ordusuz savaş kazanılır mı? Kazanılmaz öyleyse. Ordu mutlaka lazım. Cesaret lazım. İş dünyadaki dayanışma lazım. Güven lazım. Pek çok şey lazım. Ama zikirsiz bir İslam müessesesi hiçbir şekilde gerçekleşemez. Ve gelin görün ki 20. asrın sona ermek üzere olduğu bu son yıllarda 14 asırdır giderek ihmali artan bir müessese var. Zikir müessesesi. Şimdi buraya dikkatle bakın. Zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi zikrin farz olduğunu söylüyor. وَاَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah Teala böyle buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Yani zikrullah yap. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir emir görüyorsanız o bir farzdır. Zikir de farzdır. Ve 14 asır evvel bütün sahabe zikir yapıyorlardı. Ne kadar zikir yapıyorlardı? Evvela Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Nisa 103. فَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. 14 asır evvel bütün sahabe bunu yapıyorlardı. Hepsi daimi zikre ulaşmışlardı.
İşte Zümer suresinin 18. ayeti girmesi. Onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline tabi olurlar diyor. Sözün en güzeline Kur'an. Kimin tarafından söylenen Kur'an? Güzellerin en güzeli yapan ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Kur'an söyleniyor. Söz bu. Öyleyse söz hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediği için en güzeli, güzellerin en güzeli, hem de söz konusu olan şey Kur'an olduğu için güzellerin en güzeli ve ona tabi olurlar diyor. Kim bunlar? Sahabe. Sonucu da söylüyor Allah-u Teala. Onlar ulul elvaptılar diyor Allah-u Teala. Onlar ulul elvap idiler. Öyleyse ulul elbap olan insanlar kimlerdir? Bakıyoruz Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimeleri açıklıyor kim ulul elbaptır diye. Onlar ulul elbap kullarımızdır ki otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah-u Teala. İşte bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ulul-elbabın tarifini veriyor daimizin sahipleri. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe yani Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar hepsi daimi zikrin sahipleriydi. 14 asır sonra bugün Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde zikir farz kılındığı halde Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde sadece zikir değil, daimi zikir de farz kılındığı halde bugün bizim ülkemizde ne 32 farzın arasında ne 54 farzın arasında zikir mevcut değildir. Daimi zikirden vazgeçtik de zikir de mevcut değil. Düşünün ki zikirsiz hiç kimse nefsini tezkiye edemeyeceği için ruhunu Allah'laştırması da mümkün değildir. Yani İslam olmanın üç temel standardının daha birincisini yerine getirmesi mümkün değildir. İkincisini, üçüncüsünü asla mümkün değildir yerine getirmesi. Öyleyse ne olur? Zikir ne yapar? Beraberce bakalım. Başlangıçta nefsimiz kapkara, afetlerden ürünü ve zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ediyoruz. Ne olur? Allah'tan mutlaka rahmetle fazl isimli iki tane nur gelir göğsümüze kadar ama göğsümüzden kalbimize ulaşamaz. Çünkü göğsümüzden kalbimize Allah nur yolunu açmamış. Allah'a ulaşmayı dilememişiz ve böyle bir yolun açılmasına sebep olmamışız. Yol kapalı öyle olduğu için göğsümüze kadar gelen Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı göğsümüzden tekrar Allah'a geri döner. Böyle olmasına rağmen eğer kişi büyük bir sıkıntıya düşmüşse ve abdestini alıp en güzeli tabii boy abdesti almaktır bu konuda seccadın üzerine oturmuş besmeleyle zikrine başlamışsa 5 dakika içinde göğsüne kadar gelmesine rağmen, nurlar kalbine girememesine rağmen o kişiyi mutlaka ferahlatır. Mutlaka ferahlatır. Hiçbirinizin bir sıkıntıya düşmesini temenni etmediğiniz gibi bunun olmaması için hep dua ederiz. Ama hasbelkader böyle bir noktaya ulaşırsanız sakın trankilizden ilaçlara, sükun verici ilaçlara kendinizi kaptırmayın. Onlar alışkanlık fayda ederler. Üstelik de ne kadar faydaları olsa da bir takım zararları da yan tesirleri de mutlaka vardır. Siz Allah'ın ilacına başvurun. Dünyada zikir kadar sükun verici, sakinleştirici bir ilaç bulmanız mümkün değildir. Öyleyse bu aşamada nefsinizin kalbine ulaşamamasına rağmen zikrin insanlara büyük sükunet verdiğini görüyoruz. Hangi aşamada? Kişinin bir mürşitle hiçbir zaman alakası olmamış. Kişi sadece zikrediyor. Bu zikri daha kalp şartları yerine gelmediği için ne bir fayda sağlamıyor.
Böylece bütün insanlar için söz konusu olan o hedefe kişi asla ulaşabilmiş değil. Şimdi zikrin bir kişide fayda husule getirdiği bir noktadan bahsetmek istiyoruz. Böyle bir olayın tahakkukunda o kişi için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak. Kalbin 7 tane şartı yerine gelmiş. Ne olmuş? Allah o kişinin kalbindeki ekinneti almış. Ne olmuş? Allah onun kalbine ekinnet koymuş. Ekinneti almış, ihbat koymuş. Allah Teala onun kalbine ulaşmış ve kalbin nur kapısını, Allah'a ait olan kapısını aşağı dönük olan konumdan Allah'a döndürmüş. Sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah bir yol açmış. 5 oldu. O kişinin kalbini açmış. 6 kalbinin içine imanı yazmış. 7 7 tane kalp şartı olmuşmuş bu kişide ve bu 7 şartın işlerlik kazandığı yere dikkatle bakın, kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat o kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşıyor. Allah kalbi açmış, bir hareketlerle getirmiş. Mühürün üzerine gelen bu nurlar mühürü kalbin alt boyutuna doğru itiyor. 3 tane nurun mühür üzerindeki baskısı mühürü zülmani kapıda devamlı tutuyor. Kapı kilitleniyor. Ve zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbinden içeriye şeytanın karanlıkları giremiyor. Buna karşılık Allah'tan gelen nurlar o kişinin nefsinin kalbindeki aydınlığı sürekli arttırıcı bir fonksiyon eda ediyor. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat bir çağlayan gibi kalbin içine akıyor. Ve iman kelimesi rahmet, fazl ve salavattan fazlı topluyor, çekim gücüyle etrafına yerleştiriyor. Allah-u Teala'nın katından gelen salavat isimli nur, karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani oluyor. Ve iman kelimesinin çekim gücü, atraktivitesi, Allah'tan gelen fazlı iman kelimesinin etrafına yerleştirmeye sebebiyet veriyor. Ve nefsin kalbindeki karanlıklar atılıyor, yerinden var. Ruhun nurlarına paralel olan fazl isimli nurlar gelip nefsin kalbine yerleşiyor. Yerleştiği kadar karanlıkta dışarıya atılıyor. Sonunda kişi daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin nefsinin kalbinde mutlak aydınlık sağlanıyor. Hiçbir karanlık nokta kalmıyor. İşte böyle bir hedefe ulaşıldığı yerde söz konusu olan nedir? Böyle bir hedefe ulaşıldığı yerde o kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak saadet sağlanmıştır. Zikir o kişinin kalbinde %7 nurdan başlayarak 7 kademede %49, huşuda da %2, %51 nur oluşturmuş. Ondan sonra 4 kademede %10'lardan o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %91'e ulaşmış. Daha sonra da daimi zikirle kişi daimi zikrin hemen arkasından sonsuz nura ulaşmış. Bütün bunlar sadece zikir adlı bir müesseseyle mümkündür. Başka bir anahtar, başka bir silah insanoğlunun elinde mevcut değildir. Bir insanı kapkaranlık bir kalpten, sadece afetlere dolu olan bir kalpten baştan aşağı nurla kaplı bir noktaya ulaştıran şey ruhumuzun hasletlerinin tamamen nefsimize faziletler adıyla geçmesi, sadece
zikir adlı bir müesseseye bağlıdır. Zikir yoksa bu anlattıklarımızın hiçbirisinin oluşması mümkün değildir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey nefsin kalbini mutlak bütün afetlerden temizlemekse bunun arkasında hep zikir vardır. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadı. Bütün sahabe daimi zikrin sahibiydiler. Adından bahsedilen ne kadar evliya varsa hepsi daimi zikrin sahibiydiler. Kim gelir aklınıza? Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi, Şems Hazretleri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Eşref Rumi Hazretleri, bizim Yunus, Ahmet Yesevi Hazretleri, kimler aklınıza geliyorsa hepsi, hepsi,

Fikir yok mu? Dünya saadeti yok. Ne cennet saadeti, ne dünya saadeti zikirsiz hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey nedir? Mutluluktur. Bu mutluluk cennet saadeti ve dünya saadeti diye iki bölüme ayrılmış. Cennet saadetine ulaşmak için zikre mutlak olarak ihtiyacınız var. Çünkü Allah'a verdiğiniz denizi tezkiye etme yemini zikirsiz gerçekleşemez. Dikkat edin ki zikrin her kademesinde ruhunuz sadece bir gök katı yükselir. Yani yaptığınız zikir sizi nefsi emareyi tamamlatmışsa, %7.12 mezhebe vermişse, ancak o zaman ruhunuz bir gök katı yükselebilir. İkinci kata hiçbir zaman yükselemez. Ne zaman nefsinizde nefsi levame gerçekleşmişse, %7 daha nur birikmişse, ruhunuz ancak o zaman ikinci kata ulaşabilir. Böylece nefsi mülkimede üçüncü kata ruhunuz yükselebilir. Nefsi mutmainede dördüncü kata yükselebilir. Nefsi radiyede beşinci kata, nefsi mardiyede altıncı kata ve nefsi tezkiyede yedinci kata yükselir. Yedinci katın yitane alemini geçer, yokluğa ulaşır, yoklukta Allah'a doğru süratle yol alır. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatına ifna olur, yok olur. Ne oldu? %7'den birçok nurun nefsinizin kalbinde birikmesine ve nurların karanlıklara hakim olduğu bir noktaya nefsinizin kalbinin ulaşmasına sebebiyet verirsiniz. Neyle? Sadece bir tek silahınız var. Bir tek anahtarınız var. Bunun adı zikirdir. Zikir olmasaydı nefsinizi 7 kademede temizlemeniz mümkün olmazdı. Zikir olmasaydı ruhunuzun Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün olmazdı. Yani İslam olmanın birinci safhasını zikir olmasaydı, zikir yapmasaydınız hiçbir şekilde başarmanız mümkün değildi. Ve şeytanın tuzağına dikkatle bakın. 14 asır evvel bütün sahabe Kur'an'ın zikir emrini almışlar. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuş. 14 asır sonra farzların arasında daimi zikir olmadığı gibi zikir dahi yok. Ve insanlar zikir yapmıyor. Zikir yapmıyor. Çünkü zikrin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Bırakınız zikir yapmayı. Zikir nedir diye sorduğumuz zaman birçok kişiden Allah'ı anmaktır diye cevap alıyoruz. Din adamlarından bahsediyorum. İşte Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi. Fes'elû ehle zikri in kuntum lâ ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Eskiden daha kudunun başlangıçlarında biz de cuma namazlarına gidiyorduk. Bizim orada kılınmıyordu henüz cuma namazları. Ve dinliyorduk. Bu ayet-i kerime sık sık gelir devreye. Bunun Arapçası gayet normal olarak söylenir. Sonra Türkçesine geldiği zaman hocalar hemen ahkam keserler. Bilmiyorsanız ehline sorun. Çıkarken hocayı yakalıyoruz. Diyoruz ki sayın hocam, neden zikir ehline sorun demiyorsunuz da ehline sorun diyorsunuz? Gayet sakin, fütursuz diyor ki ne fark var ki arada diyor. Ha zikir ehline sorun, ha ehline sorun. Zaten zikir ehli de ehlidir. Zikir ehli kimdir deyince bunun cevabı yok onlarda. Zikir ehlinin ne olduğunu bilmiyorlar. Daimi zikrin sahibi olduğunu bilmiyorlar. Zikrin ne olduğunu bilmiyorlar. Ve şeytanın oyununa bakın, 14 asır sonra böyle bir din adamları topluluğu bütün dünyanın başındadır. Yok, bu sadece bizim ülkemize has bir hastalık değil. Bütün dünya, İslam alemi zikri unutmuşlar. Zikrin ne olduğunu unutmuşlar. Defterden silmişler zikri. Farzların arasından çıkarmışlar. Anlamı ne? Hiçbirisinin İslam şerefine ulaşması mümkün değil. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı mümkün. Huşu oluşmasının zamanı gelmedi mi? Sakın siz de o insanlar gibi olmayın. Onlar ki zikri unutmuşlar, uzun zaman geçmiş aradan,

ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş. Hiçbir zaman İslam şerefine eremezler. Hepinizin sonsuz saadete ulaşmanızı, cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı ve zikri mutlaka ama mutlaka en büyük ibadet olarak bütün ibadetlerinizle birlikte yerine getirmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek dünya saadetine ve cennet saadetine sahip Allah'ın sevgilileri olmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek bu sohbetimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri bize geçen sohbetimizde Velhasıl Suresinin olanlar bölümüne kadar olanı anlatıyoruz. Yani ilk 7 basamağını anlatıyoruz. Herkesin bildiği gibi amene olmak öyle lafta olan bir şey değil. İnsanın 7 basamak taşı İslam'a Allah-u Teala ile insan arasındaki ilişkilerdeki o 28 basamaklık bölümün ilk 7'sine ulaşması gerekiyor amene olması için. Bunu bize öğretiniz. İnşallah şimdi bize İkinci yedinin basamağı, yani amel-i salihata kadar olan bölümü anlatırsınız. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Demişti ki Vel Asr Suresi aslında bütün Kur'an-ı Kerim'i ihtiva eden en kısa surelerden bir tanesi. Ve dört ayrı bölüm içeriyor. Geçen konuşmamızda birinci bölümü anlatmıştık. Amel oluncaya kadar olan durumu. Şimdi de amel-i salihata başlamayı muhtevasına alan ikinci yedi basamağı inşallah anlatmak istiyoruz. Ne olmuştu? Kişi olayları yaşamıştı. Sonra olayları değerlendirmişti. Birinci ve ikinci basamaklar. Bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dilemişti. Üçüncü basamak. Ve Allah Teala bunu o kişinin kalbinde hem bilmişti, hem görmüştü, hem de işitmişti. Ve bunun üzerine o kişinin üzerinde Allah Mesajı tecelliye başlamıştı. Dördüncü basamak. Bu tecelli üzerine o kişiyle irşat makamının arasında bulunan hicab-ı mesturatlı perdeyi söküp almıştı Allah-u Teala. Sonra o kişinin kulaklarındaki bakrayı almıştı. Altıncı basamak. Ve o kişinin kalbindeki ekinleti alıp yerine ihfat koymuştu ve kişiyi amenü kılmıştı. Hayr suresinin 54. ayet-i kerimesi. Amel olanlar için Allah-u Teala'nın bir garantisi var. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağız diyor. Yani bunun anlamı onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracağızdır. İşte Allah-u Teala'yla dizaynı bir arada düşündüğümüzde gördüğümüz şey odur ki ikide basamak burada tamamlanmıştır. Kişi aminu olmuştur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olmuştur. Böyle bir insanın özellikleri var. Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına ve ulaşması lazım geldiği inanıyor. Kendisi hani fıtratıyla yaratıldığı için bunu başarabileceğine inanıyor. Ve bunun 9 defa üzerine farz olduğunu inanıyor. Mutlaka yerine getirmek istiyor. İşte ameli olma bu 7 tane basamakta gerçekleşen bir olgudur. Şimdi bundan sonra ne olur? Olayına beraberce bakalım. Bundan sonra ne olur? Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبِهُ Kim Allah'a amenü olursa onun kalbine Allah'ın sünnetullahı ulaşır. Allah Teala ne demek istiyor acaba böyle söyleyerek? Allah-u Teala'nın dizaynında olaya baktığımız zaman kalbin muhtevasını görüyoruz. İnsan kalbi, fizik vücudun kalbi, nefsin kalbi, ruhun kalbi, üç ayrı kalp dizaynı var. Bizim vücudumuzdaki kalp, vücudumuza kan pompalayan, sonra da onu geri çeken bir özellik taşıyor. Yani akciğerlerde temizlenen kan negatif bakterileri dışarı atarken yeni bir nefesle yeniden Allah'ın oksijeni geliyor, temizlik ameliyatını bir defa daha gerçekleştiriyor. Yani kan kalp vasıtasıyla vücudun her tarafına gönderiliyor. Yine kalp vasıtasıyla tekrar geriye çekiliyor. Devamlı bir gidip gelme olayı, devamlı vücudun en uzak noktalarına kadar kan pompalanması ve neticede bu kanın geriye alınması. Ruhumuzun kalbi o ruha has bir olay. Ne ruhun ne de nefsin tabiatıyla kanla hiçbir şekilde alakaları yok. Onlar nefsin kalbi afetleri temsil eder başlangıçta. Ruhun kalbi de sadece hasletleri temsil eder. Böylece iki ayrı fonksiyonel açıdan iki ayrı kalp var. Ruhun kalbi sadece hasletlerle doludur. Bütün güzellikler onadır. Kemale ermiştir. Kemal derecelerine eriştirilir. Ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirme özelliğini taşır. Yasak ettiği fiilleri asla işlememe özelliğini taşır. Nefsin kalbi ise başlangıçta Allah'ın emrettiği her şeye isyan eder. Asla onları yerine getirmek istemez. Allah neleri yasak ettiyse onları da mutlaka işlemek ister. Böyle bir özelliğin sahibidir. İşte Allah-u Teala Tin Suresinin 3. ayet-i kerimesinde nefsi bir aslin takvim içinde yarattığını söylüyor. Belli bir zaman parçası içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratmış nefsimizi. İşte bu nefs başlangıçta sadece şerre emrediyor. Ama nefs eskisine başladıktan sonra yavaş yavaş değişecek. İşte bu defa sizlere amel olduktan sonraki mürşidimize ulaşıncaya kadar geçen 7 safhalık bir bütün anlatmak istiyorum. İkinci 7 basamak mümin olmakla noktalanan bir özel davranış biçimleri dizisi. Birinci aşamada nefsimizin kalbine Allah'ın sünnetullah'a ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde ne var? Sadece afetler var, karanlıklar var. Ve Allah'ın nurları bu kalbe hiç yaklaşamıyor. Ulaşması falan mümkün değil. Evvela göğsümüzden kalbimize yol açılmamış. Bunun için ulaşamaz. Ayrıca nefsimizin kalbi mühürlü. Bunun için ulaşmış olsaydı da çok fazla bir tesiri olmayacaktı Allah'ın nurlarının. Kalbimizin yapısına şimdi beraberce bakalım. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor ki Allah amel olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır. Nur kapısından gönderdiği nurlarla onların kalplerini doldurur. Böylece zulmetten karanlıkları atarak Allah'ın nurlarına ulaşan bir yol izlenir. Peki sonra böyle bir dizaynda kişinin adım adım hedefe ulaşması söz konusu. İşte Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine biz nurlarımızı göndeririz. Bu nurlarla onların kalplerini aydınlatırız, nurlandırırız. Onların kalplerini zulmetten, karanlıklardan nura çıkarırız. Nereden gönderecek Allah Teala nurlarını? Rabbani kapıdan gönderecek. Nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Birisi Rabbani kapı, Allah'ın nurlarının kalbimize girdiği kapı. İkincisi zulmani kapı, şeytanın karanlıklarının kalbimize girdiği kapı. Her iki kapı da geçerlidir. İşte Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinin 1. bölümünde nurları kalbimize nasıl gönderdiğini anlatıyor. Allah'ın kapısından nurları kalbimize nasıl gönderdiğini anlatıyor. Sonra da küfür üzere olanların, tağutla ilişkide olanların kalplerinin şeytan tarafından nasıl nurdan tekrar zulmete götürüldüğünü anlatıyor. Öyleyse nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Birisi Allah'ın nurlarını nefsimizin kalbine taşıyor. Öteki şeytanın karanlıklarını nefsimizin kalbine taşıyor. Şeytanın karanlıkları aşağıdan zeminden yukarıya doğru çıkan bir özellik taşır. Allah'ın nurları ise Allah'ın katından aşağı inen bir özellik taşır. İşte bu özelliği Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi çok güzel anlatıyor. Allah-u Teala diyor ki Zümer 23'te Allah'ı nezzele ahselen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşerirü münhü cülüdüllezine yakşemne rabbihim sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah zâlike hüdallâhi yehdi men yeşâyü ve men yudlil kemâlehu min hâdî. Allah diyor kitaba ve ihdas ettiği şeylere veya sözlere müteşabi olarak, benzer olarak, hem kitaba benzer olarak, hem de o kitaptaki sözlere benzer olarak bir şeyler indirir diyor Allah Teala. Yukarıdan aşağıya doğru indirir. Hem de indirdiği şeyleri ikişer ikişer indirir. Bunlar diyor kişinin kalbine ulaşır. Ve kişinin kalbini ve derilerini harekete geçirir. Kişiyi huşu sahibi kılar ve onların kalpleri ürperir. İşte bu Allah'tan gelen iki tane nur Allah'ın hidayetidir ki Allah bu hidayetle insanları hidayete erdirir. Bu nurlarla insanları hidayete erdirir. İnsanların kalplerinin nur standardı sıfırdan %50'nin ötesine geçer. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah'ın nurlarının ikişer ikişer yukarıdan aşağıya indiğini görüyoruz. Gerçekten ikişer ikişer mi? Bakınız iki ayet-i kerime bunu nasıl net olarak söylüyor. Bir tanesi Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allah diyor, kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a sarılmayı dilerse, onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onların kalplerine rahmetini ve fazlını gönderir. İki tane nur. Birisi rahmet, birisi fazl. Onların kalplerine rahmetini ve fazlını gönderir. Onları rahmetin içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Burada ne görüyoruz? Nur açısından meseleye bakalım. Rahmet ve Fazl isimli iki tane nur görüyoruz. Kişi zikir yapıyor. Bu zikirler o kişiye Allah'ın nurlarını ulaştırıyor. Rahmet ve Fazl isimde iki tane nur sadece. Peki Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde söylüyor. Allah Teala diyor ki onlar derler ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun, muhakkak ki biz Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte böyle bir dizaynda ne olacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka Allah'a ulaşacaklarına inanan bir insanlar diyor. Hidayete erecek olanlar diyor, sadece onlardır diyor. Bakara 157. Ve Allah onların kalplerine rahmet ve salavat gönderir diyor. Allah'ın salavatı ve rahmeti onların üzerindedir diyor. Kim bu insanlar? Allah'ın salavatına ve rahmetine nail olan insanlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mürşide ulaştıktan sonra kalplerine Allah'ın sadece rahmeti ve fazlı değil, rahmeti ve salavatı da giriyor. İster rahmetle fazlı düşünün, ister rahmetle salavatı düşünün, şunu göreceksiniz. Allah'ın nurları, Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği nurlar ikişer ikişer iniyor. Sanki birisi kitabı, birisi kitabın içindeki sözleri temsil eder gibi ikişer ikişer iniyor. Her birinde rahmet taşıyıcı fonksiyon eda eder. Rahmet kargo uçağı gibidir. Hem fazla taşır hem de salavatı taşır gelirken Allah'ın katından. Kalbimizden çıkıp giderken de kalpteki karanlıkları beraberine alır ve dışarı çıkartır. Öyleyse dizaynı Allah'ın standartlarında yerine oturttuğumuz zaman nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının ikişer ikişer ulaştığını görüyoruz. Tam Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde ifade buyurulduğu gibi. İşte Allah'ın nurları nefsimizin kalbine gelecek ve nefsimizin kalbinde bir şeyler yapacak. Bunu yapabilmesi için evvela nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi lazım. Bunun içinse Allah'ın katından aşağı doğru indirilen nurlar, söylediğimiz gibi Zümer Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu iki tane şeyi kitaba ve o kitaptaki sözlere benzeyen bir şeyleri ikişer ikişer gönderdiğini söylüyor ve bunun hidayete sebebiyet verdiğini söylüyor. İşte ikişer ikişer gelen bu nimetler, birisi rahmetle fal, birinci ikili, ikincisi rahmetle salavat, ikinci ikili. Öyleyse yukarıdan aşağı indirilen bu nesnelerin nefsimizin kalbine girebilmesi için nefsimizdeki Rabbani kapının şeytana dönük konumdan, aşağı dönük konumdan yukarı dönük konuma girmesi lazım. İşte Tegavün suresinin 11. ayeti girmesinde Allah bu hedefi gerçekleştirmek üzere nefsimizin kalbine nurları, yukarıdan aşağı inen nurları ulaştırmak üzere şeytana dönük konumda olan nur kapısını Allah'a döndürüyor. 8. basamakta nefsimizin kalbine ulaşan sünnetullah, 9. basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan, şeytanın karanlıklarına dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor. Allah'ın onları yukarıdan aşağı nüzul ettiği için, geleceği için, Allah-u Teala tarafından inzal edildiği için, aşağı doğru indirildiği için, nefsimizin kalbindeki nur kapısının da yukarı doğru olması lazım ki, yukarıdan aşağı inandırları muhtevasını alsın. Bir çeşmenin aktığını düşünün. Siz elinizdeki bardakla çeşmeye ulaşmışsınız ama bardağı ters tutuyorsunuz. Bardağın içine bir damla bile su girmez. Girmesi için bardağı düzeltmeniz lazım ve bardağın içine sular girebilsin. İşte nefsinizin kapısı da aynı şekilde tersine dönük bir bardak gibi aşağı doğru dönükken gerçek bardak hüviyetine gelir. Yukarıya doğru Allah-u Teala'nın sünnetullahı nefsinizin kalbinin nur kapısını döndürür. Böylece Allah'tan gelen rahmeti, fazlı ve salavatı nefsimizin kalbi artık karşılayacaktır. Onlar diyor Allah-u Teala gayipte Rahman'a iman edenlerdir. Ve onlar kalpleri Allah'a dönük olarak Allah'ın huzuruna çıkanlardır. Öyleyse burada 9. basamakta Allah Teala nefsimizin kalbindeki bir olaydan bahsediyor. Nefsimizin kalbi artık Allah'a dönmüş ve gaybde Rahman'a, Allah'a iman eden kişi daha büyük ve sağlam bir vaziyet kazanmıştır. Artık nefsinin kalbi Allah'a dönüktür. Kıyamet günü Allah-u Teala'nın huzurunda toplanan insanlar, kalpleri Allah'a dönenler ve dönmeyenler olarak iki ayrı bölüm oluşturacaklar. Kalpleri Allah'a dönmeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Ama kimin kalbi Allah-u Teala'ya dönmüşse Allah'ın katında makbul olan kişidir. İşte 9. basamakta bu olay cereyan eder ve kalbimiz Allah'a döner. 10. basamakta ne olur? Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize, nefsimizin kalbine bir nur yolu açar. İşte böyle bir nur yolunun açılması olayıyla karşı karşıyayız. Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Hemen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islam. Allah kimi hidayete erdirmek, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmak dilerse onların göğsünü teslimi açar diyor. Bunun ne anlama geldiğini anlayabilmek için Zümer 22'ye ulaşmamız lazım. Zümer 22'de Allah Teala diyor ki sadece o insanlar için geçerlidir diyor bu. Yani bir insan düşünün ki göğsünden kalbine nur yolu açılmış. Bir başka insan düşünün ki açılmamış. Sadece kalbini teslime açtıklarımızın kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Yani o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunun açılmış olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Yani bir insanın göğsünün teslime açılması demek, göğsünden kalbine Allah-u Teala'nın bir nur yolunu ulaştırması demek. Muradı ne? Allah'tan gelen nurlar bu yolu takip ederek kalbe ulaşacak. İşte 10. basamakta Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinin gereğince o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılır. Ne yaparız? Zikir yaparız. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederiz.
2: Allah, Allah, Allah, Allah.
1: Böyle bir tekrar nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını mutlaka ulaştıracaktır. İşte göğsümüze kadar gelen bu nurların Zümer 22'deki ifadesi Allah-u Teala'nın şöyle diyor ki sadece göğüslerini teslime İslam'a açtıklarımızın kalbine Allah'ın nurları ulaşır. Öyleyse bir açış var. Allah-u Teala'nın bir açışı var. Neyi açıyor? Bir yolu açıyor. Göğsümüze kadar gelen zikirle Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı bu noktada yalnız Allah'ın rahmetiyle fazlı gelir. Bu iki nur Allah'ın katından gelir göğsümüze zikir sırasında. Göğsümüzden de o Allah'ın açmış olduğu yolu takip ederek nefsimizin kalbine ulaşır. Ne olur ulaşırsa aslında fazla bir şey olmaz. Neden olmaz? Çünkü nefsimizin kalbi ne yazık ki mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri, nefslerinin kalbi o insanların doğuşlarından itibaren mühürlüdür. Bu mühürlü kalbe ulaşan rahmetle fazl ismindeki iki tane nur bir de bakarlar ki mühürlü kalbimiz. Kişinin kalbi mühürlü. Ve hemen o mühürün kenarlarından içeri sızmanın yolunu aramaya başlarlar. Sadece rahmet oradan içeriye sızabilir. Fazl ne yazık ki hiç sızamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın rahmeti nefsimizin kalbinden içeri bizim zikrimiz attıkça yavaş yavaş sızmaya başlar. Bu sızma %1 olur. Yavaş yavaş olgunlaşan bir meyvedir. Sonra da bir %1 nur birikimi daha %2 olur. Kimin nefsinin kalbine Allah'ın zikriyle %2 nur girip yerleşmişse o kişi huşu sahibi olur. Ne diyor Allah Teala Hadis Suresinin 17. ayet-i kerimesinde 16. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Demek ki Allah nurları nefsimizin kalbine gönderecek ve nefsimizin kalbinde huşu oluşacak. İşte bu daha o vakit gelmedi mi diyen Allah Teala ayet-i kerimenin devamında hazin bir olguyu da işaret ediyor, ikaz ediyor bizi. Sakın siz de zikri bırakıp da aradan uzun zaman geçen ve nefslerinin kalbi katılaşmış ve kararmış olanlar gibi olmayın diyor Allah-u Teala. İnsan kalbi tezkiye oldukça açılır. Ama kendi haline bırakırsanız devamlı bir kararma eğilimi taşır. İşte böylesine bir kararma eğilimi taşıyan nefs kalbi için onu kendi haline bıraktığınız zaman karanlıklar gelip üşüşür ve nefsinizin kalbini karanlıklar teslim olur. Allah-u Teala Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde karanlıkları oluşturan bir kalp hareketinden bahsediyor. Kalbin kararmasından bahsediyor. İşte bu kararma zaten doğuşunuzdan itibaren vardır. Ve Allah'ın yoluna girinceye kadar da sadece nefsinizin kalbi kararır. Bu çerçevede demek ki göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra kişi zikir yapıyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbi mühürlü kişinin. Bu mühürden içeriye birazcık rahmet sızabiliyor sadece. Fazla hiç sızamıyor. Ve 12. basamakta kalpte toplanan %2 nispetindeki nur sebebiyle o kişinin kalbi huşu sahibi oluyor. İşte huşuya ulaşan kişinin bir hakkı doğuyor Allah-u Teala'dan. Kim huşuya ulaşmışsa o hacet namazını kıldığı takdirde mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala o kişiye Allah'ın güzelliklerini anlatıyor. Kimin kalbine Allah'ın nurları girerse en güzelini yapar. Onun kalbini bütün boyutlarıyla aydınlatmaya başlar. İşte kişinin huşuya ermesi, %2 nur birikimini gerçekleşmesi onda bir hak doğurur ki hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اِنَّهَا لِكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ Sabırla ve hacet namazını kılarak, yani Allah Teala size bir seferde göstermezse tekrar kılarak, tekrar kılarak, tekrar kılarak sabrederek Allah'ın mürşidini Allah'tan istemek konusundaki sadece Allah'tan istenen istihaneyi gerçekleştirin diyor Allah Teala. İstihane Allah'tan istenen özel bir yardımın adı. Dikkat edin, Allah burada nusret kelimesini kullanmıyor. Yani Nasara kökünden gelen nusret kelimesi herkesin herkese yapabileceği tarzdan bir yardım ifade eder. Ama eğer vesta'in ediyorsa Allah Teala, istihaneden bahsediyorsa, o zaman bunu Fatiha suresiyle birleştireceksiniz. Ne diyordu Allah Teala Fatiha suresinde bizim kendisine ne dememizi istiyordu? İyyâke na'budu dememizi istiyordu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn dememizi istiyordu. Ve yalnız senden istihane isteriz. Ne demek istiyor Allah Teala bununla? Allah Teala'nın bir söylediğine daha dikkatimizi çekmek istiyorum evvela. Diyor ki mürşidi tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'tan başka kimse bu konuda yetkili değildir. Onun için hacet namazı Allah'la kul arasında mürşidin seçimi istikametinde bir güzel vesiledir. İşte Allah Teala'nın yolunda bu noktaya ulaşan insanlar için söz konusu olan şey bu. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidini sormaktır. Kimler için geçerli? Huşuya ulaşanlar için geçerli. Bu noktaya kadar nefsimizin kalbinde, nefs tezkiyesini gerçekleştireceğimiz nefsimizin kalbinde kaç tane işlem gerçekleşti? Bakalım beraberce. Bir, Allah o kişinin kalbindeki ikinci aldı. İki, yerine ihbat koydu. İdraki önleyen müesseseyi aldı. İdraki mümkün kılan, kolaylaştıran, yeni bir kompütür sistemiyle o kişiyi mükafatlandırdı. Etti iki. Üç, Allah'ın sünnetullahı nefsimizin kalbine ulaşarak nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. Üçüncü işlem. Nefsimizin kalbindeki üçüncü kalp şartı böylece oluştu. Dört, Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açtı. Ve böylece zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen nurlar göğsümüze gelmekle kalmıyor. Göğsümüzden kalbimizin içine, kalbimize kadar ulaşıyor. Kalbimize giremiyor çünkü kalbimiz mühürlü. Ama kenarından rahmet hafif sızabiliyor. İşte dördüncü kalp şartı göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurlarının yolunu açması. Beşinci kalp şartı da huşuya ulaşmamız. Nefsimizin kalbinde %2 nispetinde Allah'ın nurunun birikmesi. Bundan sonra ne oluyor? İşte bundan sonra kişi hacet namazını kılıyor. Allah'tan mürşidini soruyor ve Allah Teala gösteriyor. Kime gösteriyor? Fatiha suresine dönelim. Ne diyoruz Allah Teala'ya? İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, istihaneyi yalnız senden dileriz. Bu istihanenin nasıl dileneceğini söylüyor demin söylediğimiz Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi. Nasıl dilermişiz? Sabırla ve hacet namazını kılarak dilermişiz. Neden ondan istiyoruz? Çünkü mürşidin tayini sadece Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'tan başka hiç kimse mürşid tayinine yetkili değildir. Herkesin kendi mürşidi vardır. O mürşide ulaşmak mecburiyetindedir. Ve hacet namazını kılıp da kişi kimi görürse mürşidi odur. Eğer görmezse tekrar tekrar kılacaktır. Diyelim ki kişi inanamadı. Hadi canım dedi, bu dedi benim mürşidim, olamaz. Bir defa daha kıldı, aynı kişiyi gösterdi Allah Teala. Bir defa daha kıldı, gene aynı kişiyi gösterdi Allah Teala. Ve böylece kişi emin olur ki o ihtimal vermediği kişi onun mürşididir. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın niçin istihaneyi istettiğine bakalım. İhtinas sıratel müstakim diyor Fatiha'da. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştın ya Rabbi. İşte bunun için senden istihane istiyoruz ki bizi kim sırat-ı müstakime ulaştıracaksa onun önünde tövbe edelim. Diz çökelim, tövbe edelim, el öpelim. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyelim ve Allah'ın yoluna girelim diye. Öyleyse Allah Teala ya diyoruz ki ihtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Onun için senden istihane istiyoruz. Öyleyse nasıl bir olgu bu? Mürşidimize ulaşma olgusu. Çünkü kim mürşidine ulaşırsa ancak onun ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru seyri sülkesini, bir yolculuğunu gerçekleştirir. Ve seyri sülükünü tamamlar. İşte böylece Allah Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmış oluyoruz. Gördüğümüz o ki istihane istediğimiz zaman, hacet namazını kıldığımız zaman eğer huşuya ulaşmışsak Allah Teala mutlaka huşu sahiplerine o vaat ettiği mürşidi gösteriyor. Nasıl diyor Allah Teala? Aslında Allah Teala'nın istihane istemek zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Yani onlar istedikleri zaman biz derhal olayı ait olduğu yere oturturuz. Ve o kişiye mürşidini hemen gösteririz diyor Allah Teala. Öyleyse gösterdi Allah Teala mürşidimizi. On üçüncü basamaktayız. Mürşidimize ulaştık. Önünde diz çöktük. Tövbe ettik. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik. 14. basamağa ulaştı. 14. basamakta ne olur? Mürşidimize ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğimiz zaman bizim kalbimizdeki iki tane yeni standart oluşması söz konusudur. Ne oluyor nefsimizin kalbinde? Yeni bir olgu. Nefsimizin kalbinin mührünü Allah-u Teala açıyor. 6. kalp şartı gerçekleşiyor. Ondan sonra Allah-u Teala nefsimizin kalbinin içine imanı yazıyor. 7. kalp şartı gerçekleşiyor. İşte bir kişinin nefs tezkiyesine başlayabilmesi için, bir kişinin mümin olabilmesi için Allah-u Teala'nın indinde mutlaka nefsinin kalbinin mührünün açılması lazım ve o kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması lazım. Böyle bir olay gerçekleşiyor mu? Evet. 3 kalp şartından, 7 kalp şartından bir tanesi nefsimizin kalbinin içine mutlaka iman kelimesinin yazılmasıdır. Bunun nasıl olduğunu görelim. Bunu görmek için bu noktada kişiye verilen 7 tane hediyeden bahsetmemiz lazım. Kim mürşidine ulaşmışsa Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşid olmak kaydıyla kim olursa olsun o kişi tam 7 tane mükafatı mutlaka Allah-u Teala'dan alır. Birinci mükafat başımızın üzerine mürşidimizin ruhunun gelip yerleşmesidir. Böyle mi oluyor gerçekten? Evet, gerçekten böyle oluyor. Başımızın üzerine mürşidimizin ruhu geliyor ve yerleşiyor. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Ne demek istiyor acaba Allah Teala dereceleri yükselten? Görüyoruz ki Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim mürşidine ulaşır da önünde de şükür tövbe eder ve bu sebeple mümin olursa onun bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Yani derecelerini, günah derecelerini yok ediyor. Onları sıfıra, evvela sıfırlıyor. Sonra da bir defa daha affedip onları günahtan sevaba çevirmiş oluyor. İşte Allah-u Teala'nın yoluna giren kişi, mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe eden kişinin Allah'ın katında bir değeri var. Bu değer o kişinin bütün günahlarını Allah'ın sevaba çevirmesi için onu ehil gördüğü değerdir. İşte Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Onun için de dereceleri yükselten Allah diyor. Yeter mi? Yetmez. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. İşte Allah-u Teala Mümin Suresinin 11. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki arşı arştaki arşı tutan melekler ve oradaki kişi yani zamanın halifesinin ruhu bazı insanlar için Allah-u Teala'dan talepte bulunurlar diyor. Derlermiş ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse ve mümin olursa ya Rabbi sen onların günahlarını sevaba çevir. Onlara mağfiret eyle. Ve onları hidayete erdir. Öyleyse ayet-i kerime son derece açık. Allah-u Teala'nın mağfireti söz konusu. O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Ve bu insanlar kimler? Arşın sahibi olan Allah'ın arştaki meleklerinin haklarında pozitif taleplerde bulunduğu, onlar için dua edilen insanlar, kendileri için dua edilen insanlar. Öyleyse burada Allah'ın bir ihsanıyla karşı karşıyayız. Başımızın üzerine mürşidimizin ruhunu gönderiyor. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi, dereceleri yükselten diyor Allah Teala, niçin yükselttiğini anlattık. Ve arşın sahibi olan Allah diyor, arş-ı sultan meleklerin de bu konuyla alakalı olduğunu gördük. Hangi konuyla? Mürşidin önünde tövbe etme merasimi. İşte böyle bir merasim Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Arşı tutan melekler oradadır diyor Allah Teala. Oradaki kişi de oradadır. Zamanın halifesinin ruhu da oradadır. Ve kendilerine izin verilen iki kişi konuşuyor. Birisi mürşittir. Sözleri söyler. İkincisi de mürittir. Allah'a varmayı murad eden kişidir. O da onun söylediği, mürşidinin söylediği sözleri tekrar eder. Böyle bir tövbe işleminin tamamlandığı noktadan sonra ne olduğuna bakıyoruz. Allah Teala Nebe suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde, 39. ayet-i kerimesinde diyor ki zâliker yevmül hakkı fenen şahitte azâ ilâ rabbihî ve abâ. İşte o gün hak günüdür. Kimin için? Hakka ulaşmayı dileyen mürit için. Kimin için? Onu hakka erdirmekte yardımcı olacak olan mürşit için. Herkes için de hak günüdür. Allah Teala mürit açısından meseleye bakıyor ve diyor ki o gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor. İşte bu noktada kişi Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu o yola ulaşırsa Allah Teala'nın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala, sığınak olur diyor. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor 14. ayet-i kerime. Vallahi indehu husnul meab. And olsun ki Allah'a, and olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki sığınakların en güzelidir ruh için. Öyleyse ruhumuzun bir sığınağa ihtiyacı var ve Allah onun sığınağı oluyor. Allah'ın zatında kişi ifna oluyor, yok oluyor kişinin ruhu. Allah'ın zatında kayboluyor. Şimdi mürşidimize ulaştığımız gün olaya bakalım. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi ne diyordu? Dereceleri yükselten Allah diyordu. Gördük ki Allah Teala mürşidine ulaşan bir kişinin derecelerini iki defa yükseltiyor. Bir, günahları affediyor, sıfırlıyor. İki, bir defa daha affediyor. Sıfır noktasını yukarıya doğru çıkararak günahların sevabı çevirmiş oluyor. Yani o kişiye Allah Teala mağfiret etmiş oluyor. Bu sebeple Allah Teala Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde dereceleri yükselten Allah diyor. Ve gördük ki dereceleri yükselten Allah aynı zamanda arşı tutan bütün meleklerin de sahibidir. İşte arşın sahibi olan Allah Teala arş-ı sultan meleklerin o merasimdeki durumunu ifade etmek istiyor bizlere ve devam ediyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere bir ruh ulaştırır. Ne dermiş bu ruh? Senin Allah'a ulaşman günün geldi. Yevmüt talakın, Allah'a mülaki olma günün ruhunu Allah'a ulaştırma günün geldi diye müride seslenirmiş. Başının üzerine gelip oraya yerleşen mürşidin ruhu o kişinin ruhuna sesleniyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bunun üzerine mürşidimizin ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi üzerine bizim de ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden de Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirecek. Sırat-ı müstakime ulaştığını demin söylemiştik. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi. Sırat-ı müstakim üzerinde yolculuksa o kişinin Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde olduğunu, yani hidayette olduğunu gösterir. Allah-u Teala böylece o kişinin başının üzerine mürşidin ruhunun geleceğini ve o kişinin ruhunun da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkacağını ifade ediyor. Bu durumda bir üçüncü olayı daha görmek mecburiyetindeyiz. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Burada Allah-u Teala'nın özel bir nimeti söz konusu. O kişi için Allah-u Teala'nın istediği şey sadece onun günahlarını sevaba çevirmek değil. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği şu: kullarımızdan Allah-u Teala kimi dilerse onların üzerine katından bir ruh gönderir. O ruhla onları destekler. Ve onların kalplerinin içine imanı yazar. Böyle söylüyor Allah-u Teala. İşte kalbimizin içine imanın yazılabilmesi için mutlaka başımızın üzerine mürşidimizin ruhu gelmesi lazım. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gelip yerleştiği an Allah-u Teala kalbimizin içine imanı yazıyor. Ne gördük? 4 tane hediye gördük. Birincisi mürşidimizin ruhu geldi başımızın üzerine. Ne olarak yerleşti? Müminlere Allah'ın verdiği bir nimet olarak yerleşti. Sırat-ı müstakim sadece başların üzerinde nimet olanların yoludur. Ve burada Allah-u Teala'nın indinde bir olguyla karşı karşıyayız. Allah günahlarımızı sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Böylece işlemlere dikkat edin. Birinci işlem mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldi. İkinci işlem bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Allah'a doğru yola çıktı. Üçüncü işlem Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirdi. Dördüncü işlem Allah-u Teala kalbimizin içine imanı yazdı. Kimin diyor başının üzerine bir ruh gönderirdi, o ruhla onu desteklersek onun kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Kalbimizin içine iman yazılınca ne oluruz? Mümin oluruz. İşte müminlerin Allah

156 ve 157. ayetlerinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Ve arkasından da Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Neyse burada Allah Teala yeni bir dizayna giriyor. Bu dizaynla birlikte mürşidimize ulaşan biz dalaletten kurtulmuş oluyoruz. Ve hidayete adım atıyoruz. Son derece önemli bir olay. Çünkü mürşidine ulaşamayan kişi dalaletedir diyor Allah Teala 10 ayeti kerimede. İşte bu 10 ayeti kerime şöyle sıralanmış Kur'an-ı Kerim'de. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabidirler. Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsine tabi olandan daha çok dalalette olan kim vardır? İkincisi Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Mutlaka size hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur. Üçüncü ayeti kerime Keyf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir evliya mürşid bulunmaz. Dördüncü ayeti kerime Câsiye 23. O nefslerini kendilerine ilah edinenleri mürşitlerine ulaşmadıkları için nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun abimim? Allah onları onların ilmi üzere dalalette bırakır. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Ümmilerin içinde Resul bahseden o Allah'tır. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tesbih etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bundan evvel, mürşide ulaşmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Altıncı ayet-i kerime Cuma Ali İmran 164. Allah Teala buyuruyor ki bütün kavimlerde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Allah Resuller bahseder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların neslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye ve onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka bir dostları yoktur. Ve onlar Allah'ın davetine, davetçisine icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler. Allah Teala Nâs Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, Araf Suresinin 186. ayet-i kerimesinde mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette kalacağını söylüyor. Dalalette kalan kişinin ise 8 grup ayet-i kerime cehenneme gideceğini söylüyor. Öyleyse bir grubunu söyleyelim. Nisa 167, 168, 169. Onlar ki küfür üzeredirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlara Allah asla mağfiret etmez. Onları sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Ancak sırat-ı cehime, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu cehennemde kalacak olanlar? Dalaletin içinde olanlar, dalalet ehli. Öyleyse mürşide ulaşmak hayatımızın en önemli olayıdır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz takdirde mürşide ulaştığımız takdirde dalaletten kurtuluruz. Hidayete ulaşırız. Eğer ulaşamazsak dalalete kalırız. Gideceğimiz yer cehennemdir. İşte ikinci yedi basamağın sonunda bir kişinin hidayete erdiğini, mürşidine tabi olmak suretiyle hidayete erdiğini görüyoruz. Ve hayatımızın bu en önemli olayını gerçekleştiremezsek hepimizin dalalete olacağı ve cehenneme gideceği kesindir. Hepinizin mutlaka mürşidinize ulaşarak

Belayetten kurtulmanızı ve hidayete ehil olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve az salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Amin.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz Hanif dini. Hanif dini, kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Hanif dini, kainatın tek dinidir. Başka bir din hiç var olmamıştır. Şimdi diyeceksiniz ki, ne demek istiyorsun yani? Biz İslam değil miyiz? İslamsınız. Peki, nereden çıktı şimdi bu Hanif dini? Hanif dini Kur'an'dan çıktı. Hanif, İslam olmak demek. Hanif dini, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerektiren 7 safa, 4 teslimden oluşan İslam dininin ta kendisidir. Başka bir din, insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Din deyince sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Adem Aleyhisselam'ın dinidir. O din Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dinidir. O din Hazreti Nuh'un dinidir. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. O din Hazreti Musa'nın dinidir. O din Hazreti İsa'nın dinidir. O din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Ne yani? Bütün dinler aynı din midir? Bunu mu demek istiyorsun? Diyecek olanlar vardır içinizde. Onlara sesleniyoruz. Evet sevgili kardeşlerim. Onu demek istiyoruz. Sadece bir tek din, ikinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Oysa ki bugün yapılan incelemeler 72 tane ayrı inanç çeşidi tespit etmiş durumda. İnsanlar 72 fırkaya bölünmüşler bile. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, gerçekten böyle mi olacak? Evet, böyle. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç öteki bütün fırkalar şeytana kul olacaklar. Kaç fırka olacak ey Allah'ın Resulü? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama araştırmalara baktığımız zaman 72 rakamıyla karşı karşıyayız. 73'ün fırka işte o 72 tane inanç çeşidinin içinde ki bunların birisi İslam'dır, birisi Hristiyanlıktır, birisi Yahudiliktir. Birisi Budizm'dir, birisi Konfüçyüs'dür, Budizm'dir. Bir sürü inanç biçimleri. Ama aslında bırakınız bu 72 tane inanç biçimini, 2 tane bile din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'in dini. İşte o dinin adı Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Arapça lisanıyla İslam dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. İşte Allah Teala'nın Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar gelen kesiminde sadece bir teknenin mevcudiyetini görüyoruz. Ve Hazreti Nuh'tan itibaren de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar yine bir teknenin varlığını görüyoruz. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye size de din olarak bildirdik diyor Allah Teala. Sana vahyetmek suretiyle sizi de din olarak seçtik. Ve sizin dininizde aynı dindir diyor. Aslı Allah Teala indirdiği şeriatı diyor. Din kelimesini kullanmamış, şeriat kelimesini kullanmış. Daha da önemli. Çünkü şeriat dinin muhtevalarını gösteren bir dizayndır. İnsanlara sorarsanız eğer İslam şeriatı başkadır, Hristiyan şeriatı başkadır, Yahudilerin şeriatı başkadır. Oysa ki başka olmadığını söylüyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği şeriat, Allah'ın ulaştırdığı şeriat hep aynı şeriat. Bu şeriatın temeli dini ayakta tutmak. Yani insanlara dini aşılamak, Allah sevgisini aşılamak ve fırkalara ayrılmamak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkada olmak. Ayet-i Kerime'nin devamında Allah Teala diyor ki müşriklere senin söylediğin şey ağır geldi. Yani kim o müşrikler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşriktir. Şimdi biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye müşrik mi olduk diyenler varsa şu anda bizi dinleyenler içinde de yeni müşrik olmadınız. Zaten öyleydiniz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu söylüyor, müşrik olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sözünü hatırlatmak istiyoruz. Benim müntesiplerim için, benim ümmetim için açık şirkten korkmuyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İslam statüsü içinde olup da puta tapacak bir insan olamaz. Böyle bir şey benim ümmetimde olmaz diyor. Kesinlikle böyle bu mümkün değildir. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. Bizim sevgili Yaşar Nuri Öztürk'e sorarsanız gizli şirk mürşide tabi olmaktır diyor. Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Hem de mürşidin Allah'tan istenmesini de farz kılmış. Ve bizim Hazret çıkıp diyor ki mürşide tabi olmak şirktir. Bunlar yedek ilahlardır diyor mürşitler için. Benim zavallı profesörüm. Allah sana acısın. Sevgili kardeşlerim, bu şirk müessesesini açmak için şimdi beraberce iki ayete bakacağız. Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani eğer ruhunu Allah'laştırmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Namaz da takva sahibi olmanın 7 muhtevasından bir tanesi. O müşriklerden olma ki diyor Allah Teala. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek bu? Peygamber Efendimiz söylediği 73 fırkanın 72'si. Dinlerinde insanlar fırkalara ayrılmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 tane fırka oluşturmuş. Bu 72 fırkanın ötesinde bir de 73. fırka var. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve şirkten kurtulanlar. 72 fırkanın içindekilerin hepsi şirkteler. Bunun adı gizli şirk. Aynı zamanda bu insanlar takva sahibi değil. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirk de değildir, gizli şirk de değildir. Ve gizli şirkte olmayanlar, onlar müminlerdir. Nereden biliyoruz? Şimdi tekrar buraya gelmemizi ifade eden Sebe suresinin 20. ayet kelimesine dönelim. Ne diyordu Allah Teala? Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neydi konumuz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi takva sahibidir. O kişi şirkte değildir. Geri kalan bütün fırkalar, 72 fırkanın hepsi şirktedir. Onlar gizli şirkin içinde olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkayı oluşturuyorlar. O 72 fırkanın her birinin içinde 73. fırkanın mensupları yaşıyor. Her biri bir toplumun içerisinde ama Allah'ın hanif dinini yaşıyorlar. Ne demek istiyoruz? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinden bahsettik ve bir yere vardık. Allah'a ulaşmayı dile ki takva sahibi olasın diyor Allah Teala ve şirkten kurtulasın. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu 72 fırkaya dağılan, şirkte olanların insanların dışında kalan, şirkte olmayanlar ve takva sahipleri. İşte onlar hanif olanlardır. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre onlar mümin olanlar, fırkalara ayrılmamış olanlar, mümin olanlar, fırkalara ayrılmış olanlar, kafirler. Öyleyse bizde insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Allah'a inanıyoruz diye diyorlar, öyleyse biz müminiz. Hayır, değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamazsınız. Sadece sizler Allah'a inananlarsınız. Ve bu inancınız sizi hiçbir zaman cehennemden kurtaramaz, şirkten de kurtaramaz. Biz bu hakikatleri Allah'tan öğrendik. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ve görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kafirdir. O inanç itibariyle Allah'a inanmaktadır. Ama bu onu kafir olmaktan kurtarmıyor. Hem mümin hem kafir nasıl olabilir bir insan diyorsunuz? İnanç açısından Allah'a inanıyor, mümin. Ama cennete gitme vasıfları itibariyle mümin olmak vasfını Allah'a ulaşmayı dilemediği için henüz kazanmamış birisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bir hakikatler yumağıdır. Bu hakikatleri Allah Teala bize öğretmeseydi biz de karanlık dehlizde yolunu kaybedenlerden biri olacaktık. Sevgili kardeşlerim, yolun en karanlığında olan birisi sesleniyor size. Çünkü biz vaktiyle solun uçlarındaydık. Öyle Allah'la falan hiçbir, en ufak bir ilişkimiz mevcut değildi. O yıllarda bizi tanıyanlar ne ölçüde solcu olduğumuzu iyi bilirler. Eğer Allah Teala bizi seçmeseydi, bu hakikatleri bizim gibi din konusunda bilgisi sıfır olan, evet açık ve kesin olarak söylüyorum, sıfır. Hiçbir bilgimiz yoktu. Şimdi bu dünya üzerinde Allah'ın dini en üst seviyede öğrettiği kişiyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinin dizaynına iyi bakın. Allah ile olan ilişkilerimizde biz hepiniz için bir örnekiz. Allah dilediği zaman bataklığın en dibinde olan bir insanı oradan çıkarıyor, dinini öğretiyor ona. Yeter mi? Hayır, yetmez. Öyle bir öğretiyor ki onun vasıtasıyla başka insanların dinlerini öğrenmesini sağlıyor. İşte o kişi biziz. Biz bunları size açıklayana kadar bu istikamette hiç kimse hiçbir bilginin sahibi değildi. Şimdi sahibi oluyorlar, sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi, dilemediği için 72 fırkanın içerisinde. Şirkte. Takva sahibi değil. Ve kafir. Allah'a inandığı için mümin ama cennete götürecek olan bir hüviyeti olmayan bir mümin. Allah'a ulaşmayı dilemediği için küfürde. Hepsi o kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil ve ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir gideceği yerde. Dikkat edin, Allah'a inanıyor kişi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kafir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Bu kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Hadi gelin beraberce bakalım Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'innü bîhâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ülâike mevâhümün nârû bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar kesin şekilde, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını yani dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından memnunlardır, razıdırlar. Onları dünya hayatı mutmain kılar diyor, doyuma ulaştırır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Tüm Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamlarına ithaf olunur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Çok basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Ve ayet-i kerimenin sonuna gelelim. Başka ne olacaktı? Başka cehennemden kurtulacaklardı. Çünkü ayet-i kerimenin sonunda şöyle diyor Allah Teala: "Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." Yeksibûn, onların gidecekleri yer, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor, ateştir diyor. Cehennem ateşidir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size son derece önemli bir konuyu söylüyorum. Hani şu din konusunda ahkam kesen, şu televizyonları parsellemiş olan insanlar, söyledikleriyle ve öğrettikleri ilimle ne kendileri ne onların ilim öğrettikleri Allah'ın cennetine giremezler, cenneti hak edemezler. Çünkü öğreti Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasını almıyor. Almazsa ondan sonraki kesimlerin, mesela mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimi, hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün olmadığı gibi o kişinin bütün amelleri boşa gider. Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye. Dilemeyen kişi, bugünkü konumuz hanif olmak, hanif değildir. Dilemeyen kişi, hanif dininin, kainatın yegane dininin sahibi değildir. Ne demek istiyoruz? Hanif dini eşittir İslam dinidir. Bakınız ne diyor Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde. Habibim, hanif olarak veçhini, yani fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu kullan. O fizik vücudunla dini hayatta tutmaya çalış. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif olarak yarattık. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Hanif olarak veçhine dine ikame et. Fizik vücudunun dine ikame et. Sen hanifsin diyor. Ve diyor ki o hanif dini ki işte o kayyum olan dindir. Yani ezeli ve ebedi dindir. O hanif fıtratı ki sen hanifsin diyor Allah Teala. O hanif fıtratı ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanları Allah Teala hanif fıtratıyla yaratmış. Hanif dinini yaşayabilecek özellikle. Hiçbir insan hanif dininin dışında başka bir din olsaydı o dini yaşatabilecek, o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmamış. Herkes hanif fıtratıyla yaratılmış. O hanif fıtratı ki sadece hanif dinini yaşayabilir insanlar onunla. İşte kayyum olan din bu dindir diyor Allah Teala. Ezeli ve ebedi olan din, kıyamete kadar sürecek olan din, işte bu dindir diyor. Ve sen hanifsin diyor. Sen hanif fıtratıyla yaratıldığın gibi, bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratıldı ve hiç kimse hanif dininin dışında başka bir dini yaşamak için yaratılmadı diyor Allah-u Teala. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkes, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hanif fıtratıyla yaratılır. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. hani fıtratıyla yaratılan insanlar, hani fıtratıyla yaratılan ve hanif olan, hanif dinini yaşayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hanif dininin üç özelliği var. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Allah'ın tekliği vahdettir. Allah vahittir, tektir. Tek bir Allah vardır. Allah Teala ne diyor? Göklerde başka bir ilah olsaydı bizden başka, o ilahlar mutlaka birbirleriyle kavga ederlerdi diyor. Bizden başka ilah yoktur diyor. La ilahe illallah. Başka bir ilah yok. Sadece illa Allah. Sadece Allah var diyor Allah Teala. İşte başka bir ilahın olmadığı, sadece tek bir Allah'ın olduğu bir kainat dizaynı, Allah kainatı yaratmış. Ve insan adı verilen mahlukunu yaratmış. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olsun diye. Ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım diyor Allah Teala. İşte onun kıldığı halife Adem Aleyhisselam ve yeryüzünün en üstün yaratığı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Hanif dininin birinci özelliği vahdet, tek Allah. Tek bir Allah var. Başka bir Tanrı mevcut değil. El ilah kelimesi, el harfi tarif, ilah kelimesi de ilah, Allah, el ilah. Bu kelime tam olarak Allah kelimesidir. Allah ve biz Türkçe'de Allah diyoruz. El ilah, Allah yani Allah kelimesi. İşte Hazreti İbrahim'in hanif dini ikinci esas olarak tevhide alır. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplumdan olmak. Tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek toplum. Dikkat edin, Allah'a inananların oluşturduğu bir tek toplum değil. Allah'a ulaşmaya inanıp da bu inananlardan Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerin oluşturduğu toplum. Eğer bir insan Allah'a inanıyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o hanif dininin mensupları arasında mevcut değildir. Böyle olan insanlara kafirler diyor Allah Teala. İşte öyle olduğunu bir defa daha ispat eden bir ayet-i kerime Bakara 257. Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, o dileyen müminlerin dostudur ve onları zulmetten nura çıkarır. Allah, amir olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar kafirlerdir. Şimdi bu standart içinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirleri oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler de müminleri oluşturuyor. Peki böyle bir durumda bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman küfürden mutlaka mümin olmaya gidecek. Kimin kulu olacak? Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olacak. Şeytanın Allah'ın dostuyken, şeytanın kuluyken ve şeytanın dostuyken Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu olacak. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyor Allah-u Teala. Onlar tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlar da şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlar benim kullarım oldu, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabe şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar? İfade açık. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman kafirlerken Allah'a ulaşmayı dileyince müminler oldular. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi dinin mensubuymuş? Hanif dininin mensubuymuş. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da evveldir. Hazreti İsa'dan da evveldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haydi evveldir. Ve Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamışlardır. Başka bir din hiç olmamıştır insanlık tarihi boyunca. İşte başlangıçta söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini şimdi burada bu bilgilerin ışığı altında bir defa daha ortaya koyalım, şerh etmek üzere. Ne diyor Allah Teala? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz ve verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le. Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat. Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat. O zaman şeriat aynıysa konulan hükümler birbirinden farklı hüviyet taşımıyorsa dinler vardır diyebilir miyiz? Hepsi Hanif dininin tek kainatın, tek dininin, tek şeriatının sahibi olmuşlar. Ve bu dinin hedeflerini gösteriyor Allah-u Teala aynı ayette, Şura 13'te. Fırkalara ayrılmayın. Ve dini ayakta tutun. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun ifadesi muhtevası itibariyle Rum 30'un aynı. Hanif olarak veçini dine doğrult, dine ikame et. Sen Hanifsin, biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte kayyum olan din bu Hanif dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin. Din hep Hanif dini olarak yaratıldı, Hanif dini olarak kalacaktır. İnsanlar da diyor Allah Teala hep Hanif fıtratı olarak Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Bir tek din, başka bir din hiç olmamış olması da mümkün değil. Ve bütün insanlar sadece o tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış, sadece o dini yaşayabilecek olan hüviyeti var insanoğlunun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın bize söylediği çok açık ve kesin bir hüküm var. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın. Ne demek istiyor? Çünkü sadece fırkalara ayrılmayanlar takva sahipleridir. Sadece fırkalara ayrılmayanlar, bir evvelki ayette Rum 30'da açıklandığı gibi, hem takva sahibidir hem de şirkte değildir. İnsanların gizli şirkten kurtulmaları da, takva sahibi olmaları da, cehennemden kurtulmaları da hep Allah'a ulaşmayı dilemelerine, yani Hanif dinini seçmelerine bağlıdır. Öyleyse şimdi tekrar Şura 13'e dönelim. Müşriklere senin söylediğin şey ağır geldi diyor. Ne demiş müşriklere Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Ey demiş müşrikler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemedikçe gizli şirkten kurtulamazsınız. Hep şirkte kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Takva sahibi olamazsınız. Allah'ın ayetlerinden gafil olmakta devam edersiniz. Şeytanın kolu olmakta devam edersiniz. Amelleriniz boşa gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi konunun sonucuna bakalım. Allah Teala Şura 13'te şöyle bir final bitirme noktası koymuş ortaya. Diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah Teala dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırmayı dilemekle kalmıyor. Onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hanif dininin temel özelliği budur. Bu ruhun Allah'a ulaşması, böylece teslim olmasıdır. Peki, teslimler burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimizin kalbinde sadece %51 nur birikimi var. Karanlıklara nurların galip geldiği noktada ruh Allah'a mutlaka ulaşır. Burası o makamdır ki, fena makamıdır ki, Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamıdır ki, ruh Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur, ifna olmuştur. Fena fillah olmuştur kişi, Allah'ın zatında ifna olmuştur. İşte Allah Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği şey budur. Bana mülaki olmayı dileyin, bana ulaşmayı dileyin, bir defa şirkten, küfürden, cehennemden kurtulun. Ve de eğer bana ulaşmayı dilerseniz zaten ben sizi kendime ulaştıracağım. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Ne diyor, bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim? Bu seçtikleri insanların %90'ından fazlası. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah onları kendisine ulaştırır. Kim bu insanlar? Özellikleri ne? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kaç özellikleri var? 4. 1. Allah'a inanıyorlar. 2. Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyorlar. Birçok insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz, öldükten sonra ulaşabilir diyor. Bu insanlar, insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşabileceğine inanıyorlar. 3. Bunun üzerlerine farz olduğuna da inanıyorlar. 4. Eğer Allah'a ulaşmayı denerlerse, Allah-u Teala'nın kendilerini mutlaka Allah'a ulaştıracağına da inanıyorlar. Öyleyse bu 4 inancın sahibi olan kişi haniftir. İşte hanif dininin sahibi odur ki kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bu 4 vasfın sahibi olduğu için Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu ne ifade eder? Hanif dininin birinci hedefine ulaşmış olmayı ifade eder. Kişi burada ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve üçüncü kat cennet elde etmiştir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamakta huşu sahibi olur nefsinin kalbinde. %2 rahmet birikimi oluşur ve bu kişi bu istikamette bir hedefe yönelik olur. Allah'a ruhunu ulaştırmak ve de Allah'a yönelen bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırması için bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. 14. basamakta ruhu o zaman vücudundan ayrılacaktır. Ana dergaha ulaşacaktır. Orada diğer seyri sülükte olan insan ruhlarıyla birlikte Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve kişinin ruhu neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Kim bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ve kişi Allah'ın zatına ulaştığı zaman 21. basamakta bunu gerçekleştirir. Allah'a ruhu ulaşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an veli olmuştur. Allah'ın evliyası olmuştur. Burada artık ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir evliyadır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Böyle olan evliyaya ermiş denir. Ruhu Allah'a ermiş. İşte hani fıtratının muhtevası burada biter mi diye sorarsanız hayır bitmez. 25. basamakta bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşecektir. 26. basamakta daimi zikre ulaşacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Ve kişi bu noktada Allah ile tezekküre başlayacaktır. Allah ile konuşmaya başlayacaktır. Ehli tezekkür olacaktır. Ehli zikir olacaktır. Sonra muhlis olacaktır. 27. basamakta. 28. basamakta ise iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınacak. İrşad makamının sahibi olarak görev alacaktır Allah-u Teala'dan. İrşada memur ve mezun kılınarak. İşte Hazreti İbrahim'in hanif dini üçüncü açıdan teslimleri içerir. Bir defa daha söyleyelim. Birinci hüviyeti dinin vahdettir, Allah'ın tekliğidir. İkinci hüviyeti tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın içinde bulunabilenler haniftir. Bu tevhid akidesine riayet edenler. Üçüncüsü teslimdir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuz teslim olur. 26. basamakta nefsimiz teslim olur. 28. basamağın 5. kademesinde irademiz de Allah'a teslim olur. Ve Hanif dininin bütün özelliklerini kişi böylece yaşamış ve gerçekleştirmiş olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinize teşekkür ediyoruz. Bizi can kulağıyla dinlediğiniz için, Hanif olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin temel özelliklerini dinlemek ve öğrenmek lütfunda bulunduğunuz için. Bunlar zamanımızda unutulmuş olan kavramlar, anlatımlar. Ama biz insanlardan öğrenmedik bu dini. Allah'tan öğrendik. Öyleyse o bize öğretir. Sizlere öğretebilmemiz için biz de sizlere öğretiriz. Niçin? Hepinizin hidayete ermeniz için. Birinci hidayetiniz Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkincisi, mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. Tabiiyet. Üçüncüsü, ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü hidayet. Fizik vücudunuzun teslimi, dördüncü hidayet. Nefsinizin teslimi, beşinci hidayet. İhlas makamına ulaşmanız, altıncı hidayet. Ve iradenizi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmeniz, yedinci hidayet. Hidayet, Hazreti İbrahim'in, Hanif dininin temelini teşkil eder. Hazreti İbrahim'den evvelki dinin adı da Hanif değil miydi? Evet, Hanif'ti. Hazreti Adem'in dini de Hanif'ti. Hazreti Nuh'un dini de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dinleri sadece o tek dindi. Hanif diniydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimizi daha burada tamamlamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzurlarınızdan hepinizi çok sevdiğimizi ama çok sevdiğimizi belirterek, bir defa daha söyleyerek, gönülden söyleyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendim arkadaşlar, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sınırlarından bahsediyor. Rahmet, salavat, fazl olarak üç kulup sınırlarından bahsediyor. Ve bu sınırların insanın kalbini yumuşattığını ve Zümer 22'de mesela sadece göğsü şerhedilerlerin kalbine bunlardan ulaştığını söylüyor. O zaman Allah-u Teala'nın bu üç farklı nurunun ne olduğunu, ne işlem, ne görevi olduğunu, İnsanın
2: kalbine
1: nasıl ulaştığını
2: inşallah
1: bize
2: anlatmışsınız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah'ın insanlara olan hediyelerinden bir tanesi de nurlarıdır. Allah-u Teala hepimizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Mutlu olmaksa kesin bir statü içinde Allah'ın nurlarına bağlıdır. Çünkü mutlu olmak demek nefsin afetlerinin azalması demek. Buna karşılık ruhun hasretlerinin nefsin kalbinde yer alması demek. Onların gelişi ise mutlaka Allah'ın nurlarının gelişini gerektirir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir insanın mutluluğu kesin şekilde nurlara bağlıdır. Allah-u Teala bu istikamette diyor ki Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ile nuri vellezine keferu evliyahum ittagute يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Bakara Suresi 257. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki Allah ameli olanların dostudur. Onları, onların kalplerini, nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır. Kim de tağuta tabi olursa onlar küfür üzere olanlardır. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete kalpleri ulaştırılanlardır. Zulmet, zulümat, karanlıklar demek. Öyleyse bir aydınlık var Allah'ın nurları, bir de karanlık var şeytanın karanlıkları. Öyleyse şeytanın karanlıklarının Allah'ın nurlarına dönüşmesi söz konusu. İşte mesela bu hedefe yönelik olarak cereyan ediyor. Şimdi meselemize baktığımız zaman evvela başlangıcına bakmamız lazım. Ne görüyoruz? Kapkaranlık bir kalp görüyoruz. Doğduğumuz anda nefsimizin kalbi sadece afetlerden oluşuyor. Hiç hasret yok içinde. Sadece karanlıklar. Neye benziyor bu? Karanlık bir mağaradaki yarasalara benziyor. Afetler, yarasalar. Karanlıklarla temsil ediyorlar. Çünkü o mağaraya aydınlık hale getirseniz hiçbir yarasa orada kalamaz. Bütün yarasalar oradan ayrılırlar. Yarasaların yeri karanlıklardır. İşte nefsimizin kalbi kapkaranlık. Afetlerde yarasalar nefsimizin kalbini bütünüyle işgal etmişler. Bu işgal doğuştan itibaren vardır. Ve bütün insanların kalplerinde karanlık varsa karanlık sistemlerin hepsinde kalpte küfür yazar. Nurların başlangıcında da kalpte mutlaka imanın yazması lazım. Çünkü başka türlü

insan var. Bir, Allah'ın göğsünü teslimi açtığı kişiler, onların kalplerine Allah'ın nuru ulaşıyor. İki, Allah'ın göğsünü teslimi açmadığı kişiler, onların kalbine Allah'ın nuru ulaşamıyor. Kalp nurlanması için Allah-u Teala'nın bizdeki vücuda getirdiği istihaleye bakarsak, bu istihale 7 ana bölümden oluşuyor. Birincisi, nefsimizin kalbindeki ekinleti Allah-u Teala alıyor. Yani idraki önleyen müessese. Bu hususu, kulaklarımızdaki vakayı ve kalbimizdeki ekinleti ve irşat makamıyla aramızdaki perdeyi Allah-u Teala'nın aldığını görüyoruz. İsra 45 ve 46 bu hususu anlatıyor. Habibim diyor Allah-u Teala, sen onlara Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ve Allah'ın ismini tek tek tekrar ederek Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o münafıklarla, ahirete inanmayanlarla, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda görünmez bir perde koyarız. Hicab-ı Mesul'e. Bu sebeple onlar senden nefret ederler. Onların kalplerinde ekinlet vardır. Seni idrak edemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni duyarlar ama işitmezler. Söylediklerinin manasına varamazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse dizaynı tam yerine oturttuğumuz zaman orada şunu görüyoruz. İnsanlar var, irşat makamında nefret ediyorlar. Nitekim Allah-u Teala söylüyor, sen Habibim sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle kalkarlar, arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. İşte insanların kalplerindeki ekinleti alan Allah-u Teala, idraki bilinen müesseseyi alan Allah-u Teala, insanların kalplerine ihbat koyuyor onların. Ne diyordu? Öyle insanlar söz konusu ki, bunların kalplerinden, kalplerine Allah-u Teala bir yol açmış. Ve bu insanların kalplerine, göğüslerinden kalplerine açılan teslim yolu nedeniyle Allah'ın nuru ulaşmıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bunu anlatıyor bize. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sabrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü teslimi açar diyor. Ve teslimi açarsa ne olur? İşte bu sualin cevabını demin senin sorduğun ayette buluyoruz. Zümer 22'de buluyoruz. Sadece onların kalbine Allah'ın açtığı bu yol sebebiyle Allah'ın nuru ulaşabiliyor. Yok yol. Açmamış. O kişiler zikir yapıyor. Allah-u Teala'dan rahmetle faz geliyor. Ama göğüsten kalbe yol olmadığı için göğüse kadar giden nurlar yolu bulamayınca oradan tekrar Allah'ın katına geri dönüyorlar. Yani Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği kalpteki nurlanmayı, aydınlanmayı sağlayamıyorlar. Nurlar geliyor, vazifeliler. Gelip araştırıyorlar, yol var mı yok. Tekrar dönüyorlar geri. İşte Allah-u Teala'nın dördüncü işlemi kalpte yol açmaktır. Kalpte, göğüsten kalbe yol açmaktır. Yolu açtığı zaman o noktadan itibaren kişi zikir yapınca kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmet ve fazl isimli iki tane durum mutlaka zikir yapana ulaşır. Ne oldu? Yol açıldı. O yolu takip eden rahmetle fazl kalbe kadar ulaşırlar. Ama kalpte ikinci bir engelle karşılaşırlar. Bütün insanların kalpleri ne görüyor? Mürşide ulaştıkları güne kadar mühürlü. Bu mühürlü kalbe ulaşan rahmetle fazl ne yazık ki içeri giremezler. Çünkü mühür var. Ama mühürün kenarından içeriye sığmaları her zaman mümkündür. Ama bir tanesini. Rahmet adı verilen nur oradan içeriye sızabilir.

0: kadar ama sızar. Bu sızıntı %2 nura ulaştığı zaman o kişinin kalbinde huşu oluşmuştur. Huşu oluşursa ne olur? Huşu oluşursa, o kişinin kalbinde huşu oluşursa, o kişi hacet namazını kılmak hakkına kavuşur. Hacet namazını kıldığı anda Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Önünde dizilip tövbe eder. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der. El öper. Ve kalbinin mührünü Allah açar. Kalbindeki küfrü dışarı çıkartır. Altıncı işlem. Ve kalbin içine Allah imanı yazar. Yedinci işlem. Öyleyse bütün kalpler mühürlü müdür? Bütün kalpler mühürlüdür. Ne zamana kadar? Mürşide ulaşıldığı güne kadar. İşte Allah Teala Bakara Suresi'nin 6. ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim, o kafirlere sen ne kadar söylersen söyle onlar sana inanmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Kafirler, kafirlerin kalpleri mühürlü. Kim kafirse kalbi mühürlü kesin. Şimdi küfür kelimesine baktığımız zaman Allah Teala'nın kalbe iman yazdığı noktaya kadar küfür kelimesinin hükümranlığını koruması lazım. Nitekim Allah Teala kişinin fıska düşmesi halinde 3 ayette şöyle söylüyor. Fıska düştükleri zaman diyor, onların kalplerindeki iman kelimesini alırız, küfür kelimesini tekrar oraya koyarız diyor. Tekrar koyarız diyor. Bir defa daha fıska düşerse diyor, hidayete tekrar erdiğini düşünün diyor. Hidayete erince küfür kelimesini alırız, iman kelimesini gene yazarız kalbe. Ama tekrar fıska düşerse küfür kelimesini oraya koyar, iman kelimesini oradan alırız diyor. Tekrar fıska düştüğü zaman. Öyleyse başlangıçtaki kişi zaten fıska. Mürşidine ulaştı. Kalbine iman yazıldı. İkinci defa fıska düştü. Allah-u Teala tekrar iman kelimesini alıyor. Küfür kelimesini koyuyor. Ama bu kişi üçüncü defa fıska düşerse Allah-u Teala o zaman kalbindeki imanı alıyor. Kalbin içine küfrü tab ediyor. Artık o kalbin içine imanın yazılması mümkün değil. Öyle bir imkan bütünüyle yok olmuş durumda. Yani kalbin içine imanın yazılmasının gerekli şartlarından hiçbiri artık kalmıyor. Alıyor Allah Teala hepsini. Kişinin ruhu, kendi ruhu, kendi başımıza bir mürşidin ruhu yok. Kalbinde iman değil, küfür yazıyor. Ve Allah'a ulaştırdığı ruhu tekrar gelmiş, kendi vücudunun içine girmiş. Ne görüyoruz? Tekrar başa dönüş ve bir daha ıslah olma imkanının tamamen kişinin elinden alınması. İşte kişinin başlangıcındaki durum, kalbi Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayet-i kerimelerine göre mühürlü kafirlerin, zaten kafir denene göre kalbin içine mühürlü olan kalplerinin küfür yazdığı kesin. O işlemler sebebiyle Allah-u Teala bunu söylüyor. Tekrar diyor kalbin içine küfür yazarız diyor. Yani aslında kalbin içinde küfürün yazılı olduğu buradan kesin olarak çıkıyor ortaya. Öyleyse ne zaman bu küfür yazılı olan kalbin içine Allah-u Teala imanı yazacaktır? İşte buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sadece dalalette olan kişilerin kalpleri mühürlü. Sadece kafirlerin kalpleri mühürlü. Öyleyse kalbin içine imanın yazıldığı güne kadar mühür devam ediyor. Çünkü Allah-u Teala Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde kişinin başının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderdiğini, bu ruhun o kişiye senin Allah'a ulaşma günün diyor, bir talakın geldi diye bir ihtar yapmakla, Allah'tan aldığı emir üzere bir ihtar yapmakla görevli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. bu görevli ruh giriyor kişinin başının üzerine, kalplerinin içine o zaman imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ne zaman onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderip o ruhla onları desteklersek diyor. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine giriyor, yerleşiyor. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor, sırtımızda kim alışıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Aynı anda da kalbimizin mührünü Allah Teala açıyor. Altıncı kalp şartı. Kalbimizin içine imanı yazıyor. Yedinci kalp şartı. Beşinci kalp şartı neydi? Huşuya ulaşmamız. %2 nur birikimi. Kalbimizde huşuya ulaşıyoruz. Huşu iki nurla oluşan bir olay değildir. Sadece bir tek nurla oluşan bir olaydır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin üzerine haktan inen şeyle, haktan Allah'ın katından nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. Şeylerle demiyor, nurlarla demiyor. Aslında gene iki tane nur geliyor rahmetle falan. Ama bu iki taneden birisi aktif, sızıntı halinde kalbe girebiliyor, ikincisi hiç giremiyor kalbe. İşte bu kalbe ulaşan, kalbin içinde %2 oranında yer alan nurlar sebebiyle huşuya ulaşmış oluyoruz. Beşinci kalp şartı oluşuyor. Mürşidimize ulaştığımızda Allah Teala kalbimizin mührünü açıyor, kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalbimizin mührünü açınca yaptığı şey ne? İlk işi kalbimizdeki küfür kelimesini devre dışı bırakmak, almak dışarıya ve kalbimizin içine ikinci işlem Allah'ın iman kelimesini yazması. Öyleyse artık kalbimizin içinde iman yazıyor. Bunun manası artık nefs tezkiyesine başlayabiliriz. İman yazmasaydı nefs tezkiyesine başlayamayacaktık. Neden? Çünkü iman kelimesi Allah'ın faziletlerini çeken, kendisine çeken, etrafında toplayan, birleştiren ve yavaş yavaş bir nur kümesini nefsimizin kalbinde oluşturan bir çekim merkezi, cazibe merkezi. İman kelimesinin olmadığını düşünün, sonuç bitmiştir. İrşada ulaşmak, nefsimizin tamamen Allah'ın nuruyla kaplanmasıdır. Allah Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, eğer o Allah Teala'nın Resulü bizim yerimizde sizi dinleseydi, siz bundan ey sahabe çok zarar gördünüz. Biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Ama Allah sizin kalplerinize imanı yazdı. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve kalplerinizi iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Onunla müzeyyen kıldı diyor. Nefsimizin kalbinde müzeyyen oluşu, nurlanmayı sağlayan şey iman kelimesi. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi bu husus söylüyor. İmanla, o iman kelimesiyle Allah Teala kalplerimizi müzeyyen kılıyor. Dikkat edin. Allah Teala itiraf edenler arasında diyor ki, gelin sizinle bir kelime üzerinde anlaşmaya varalım diyor. Onlara deyin ki, gelin sizinle bir kelime üzerinde anlaşmaya varalım. Ne demek istiyor Allah Teala? Zikir yapmayanlarla zikir yapanlar arasında bir kelime söz konusu. Bu kelime iman kelimesi. Eğer zikir yaparsanız iman kelimesi olmaksızın kalbinizde hiçbir şey ifade etmez bu. Ama iman kelimesi varsa bütün hedeflere ulaşabilirsiniz. Tek bir kelime yüzünden. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bahsettiği kelime diyor. Kelime. İşte o kelime iman kelimesidir. Kimin kalbine yazılmışsa yalnız o kişi nefs tezkiyesi yapabilir. Yoksa kişi nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Öyleyse Allah-u Teala'nın nurlarının kalbe giriş statüsüne baktığımız zaman bir, Allah göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Enam 125. İki, Zümer 22'ye göre diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Zümer 22. Peki Zümer 23'te ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah diyor kitaba ve sözlere, ihtas ettikleri sözlere benzer olarak ikişer ikişer onun benzerlerini yani nurları indirir katından diyor. Allah'ın katından nurların zikirle ikişer ikişer indiğini görüyoruz. Takşeir minhü cüludüllezine onların derileri huşuyla ürperir diyor Allah-u Teala. Neyle? Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesini hatırlayalım. Allah'tan nur gelecek. O nurlardan bir tanesi nefsimizin kalbinde huşuyu oluşturacak diyor Allah-u Teala. İşte burada da evvela huşudan bahsediyor. Gelen nurlar ikişer ikişer geliyor. Kalpte onlardan bir tanesi huşuyu oluşturuyor. Yahşiye de Rabbim Rablerine karşı huşu duyarlar. Sonra da Allah Teala diyor ki ve Allah'ın zikriyle nefslerinin kalbinde ve onların derilerinde titreme olur ve aklanma olur diyor. Öyleyse bu gelen nurlar bir evvelki ayet-i kerimede anlatıldığı gibi demek ki kalbimize bir şey geliyor. O gelenlerin ne olduğunu anlatmak için Allah Teala 23. ayet-i kerimesini indiriyor ve gelenlerin tek olmadığını, çift olduğunu anlatıyor bize. Bu gelen nesneler her neyse nefsimizin kalbini ve derilerimizi şiddetle sarsıyor. Yani Allah Teala cezbeyi anlatıyor. Demek ki cezbenin temeli Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine ulaşabilmesine bağlıdır. Allah'ın nurları nefsimizin kalbine gelemiyorsa, gelmiyorsa cezbe oluşmaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ihsanı, kalbin ve vücudun titremesi hali hep Allah'tan gelen nurlara bağımlı bir olay. Bu nurların ikişer ikişer gelmesinden bahsediyor Allah-u Teala. İşte bu Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Şimdi kişinin kalbinin ürpermesi, kalbinin Allah'ın nurlarını toplaması Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinin temeli. Bunun hangi anlama geldiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Zalike hüdallahü. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki yehdi men yeşâ'ı. Dilediği kişiyi Allah bununla hidayete erdirir diyor. Ruhlarını Allah'ın nurlarıyla doldurur. Onların ruhlarını da nefslerini, nefslerin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurur. Ruhlarını da Allah-u Teala'ya ulaştırır. Sümme tel'ünü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Sonra onların hem kalpleri hem derileri Allah'ın zikriyle titrer diyor Allah-u Teala. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah onunla dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dalalete bırakmışsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Şimdi bu nurların ikişer ikişer gelmesi mevzuna ulaşıyoruz. Bakıyoruz ki gerçekten Allah'ın söylediği bütün nurların gelişleri ikişer tane. İşte Nisa suresi 175. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a sorulmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onların kalbine rahmetini ve fazlını gönderir. Efendimiz diyor Allah-u Teala ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Öyleyse Allah'a ulaştıran bir sırat-ı müstakim var. Bu sırat-ı müstakime insanların ruhlarını ulaştırırken Allah-u Teala kalbinde ne oluyor? Hem kalbinde olanı hem de kişinin ruhunun neler yaptığını Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah açıklığa kavuşturmuş. Her iki işlemde var. Öyleyse burada rahmet ve faz isimli iki tane nur geçiyor. Rahmet ve faz isimli bu iki tane nur sadece orada geçmiyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah-u Teala diyor ki وَلَّوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا diyor ki Allah-u Teala eğer Allah'ın rahmeti ve selavatı üzerinize olmazsa yani nefsinizin kalbine ulaşmazsa nefsinizin kalbinden içeriye giremezse İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah. Öyleyse hidayet dediğimiz müessese nefsin tezkiyesiyle demek ki paralel bir yoldu ki Allah-u Teala Zümer 22'de işte bu Allah'ın hidayetidir diyor. Hidayet er demekten bahsediyor. Hidayet ermek ruhumuzun Allah'a ulaşması. Hidayet ermek nefsimizin tezkiyesi. Hidayet ermek fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasın. Ve bunun temelinde Allah'ın katından ikişer ikişer gönderdiği, Zümer 23'e çok açık bir şekilde ifade ettiği, Zümer 22'de de daha açık bir şekilde ifade ettiği. Ne diyor Zümer 22'de Allah-u Teala? Sadece Allah'ın göğüslerini teslimi açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Burada Allah-u Teala'nın bahsettiği şey bir nur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde bahsettiği şey yine tek bir nur. Yani anlaşılıyor ki göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala yolu açtığı zaman nefsimizin kalbi henüz huşuya ulaşmamış. Huşunun oluşmasını anlatıyor tek bir nurla. Zümer 22 Allah'ın nurunun kalbine geldiğini söylüyor kişinin. Hadis 16, Allah'tan zikirle inen şeyin o kişinin kalbinde huşuyu oluşturacağını söylüyor. Ve Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nurların ikişer ikişer geldiğini ve huşunun bu nurlarla yani nurlardan bir tanesiyle oluştuğunu anlatıyor bize. Daha öteki kademede huşuyu açılınca nefs tezkiyesinde açıklamış bu Allah'ın hidayetidir diyor. Görülüyor ki Allah-u Teala'nın nurlarının o kalpteki dizaynı o kişiyi en güzele ulaştıracak şekilde Allah-u Teala tarafından şekillendirilmiş. Ve ayetler arasında kesin bir bağlantı kurmuş Allah-u Teala. Ve bakıyoruz Allah-u Teala Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimelerinde rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavattan da bahsediyor. Gene iki nur. Allah-u Teala diyor ki o onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar Bakara 150'li sadece onlardır. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Biz muhakkak Allah'a ulaşacağız diyenlerdir. Ve arkasından diyor ki Allah-u Teala Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir. Demek ki Allah'ın rahmeti ve fazlı başka bir ayet-i kerime grubunda Nisa 175'te geçiyor. Rahmeti ve salavatı Bakara 157'de geçiyor. Her ikisi de kalbin nurlanmasıyla alakalı. Öyleyse ikişer ikişer indiririm demekten Allah Teala'nın muradı buradan kesin şekilde anlaşılıyor. Peki bu Allah'ın nurları göğsümüze geldi. Neyle geldi? Zikirle. Şimdi konunun cenab zikiri. Zamanımızda nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyan tek silah olan zikir farzların arasında yok. Zikirdir ki sadece onu yaptığınız takdirde, zikir yaptığınız takdirde Allah'ın katından gelen nurlar nefsimizin kalbine ulaşabilir. Yoksa hiçbir zaman böyle bir işler gerçekleşmez. Öyleyse kim zikir yaparsa, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederse o zaman oraya nur gelir. İşte nötrinolar elektrona dönüştükleri anda dönerek dönüşürler. Bütün nötrinolar elektrona dönüştükleri halde dönerek dönüşürler. O dönme sırasında da elektron Allah kelimesini tekrar etmektedir. Allah Teala buyuruyor ki İsra suresinin 43. ayet-i kerimesinde kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tekrar eder olmasın, tesbih eder olmasın. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız. Nükleer kimya ve nükleer fizik laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkartıyor. Kendi dilleriyle Allah kelimesini söylüyorlar. Ne demek istiyoruz? Nasıl bir dilde fırdığınız zaman büyük bir ses çıkartırsa elektron da dönüşü sırasında Allah kelimesini bir ses olarak, bir titreşim olarak söyleyebilecek şekilde dizayn edilmiş. Daha nötrinolar bir çift nötrino, bir çift elektronu vücuda getirdiği anda elektron dönmekte. Döndüğü için Allah kelimesini söylüyor. Söylediği an derhal yeni bir nötrino geliyor ona ve enerjisini veriyor, elektron dönmeye devam ediyor. Daha elektronun enerjisini tükenmeden yeni bir nötrino. Çünkü döndüğü zaman Allah atıyor. Allah dediği için derhal nötrino ulaşıyor. Yeniden dönüş, yeniden Allah kelimesi, yeniden dönüş. Yeniden Allah kelimesi, nötrinonun gelmesi, enerji vermesi, yeniden döndürmesi, yeniden Allah kelimesi, yeniden enerji gelmesi, sonsuz bir şekilde Allah kelimesini tekrar eden bütün elektronlar bu muhteva içerisinde devamlı Allah-u Teala'nın katından enerji alıyorlar. İşte Allah'tan gelen nötrino adlı enerji devamlı olarak elektronları harekete geçiriyor. Böyle bir dizaynda tıpkı bunların gelişi gibi Allah kelimesi Allah'ın katından rahmet ve fazl isimli iki tane nur davet ediyor. Eğer biz cansız bir varlık olsaydık yalnız nötrona gelecekti elektronlarımıza. Ama biz Allah'ı tesbih etmiyoruz, zikrediyoruz. Kendi irademizle bilerek, isteyerek rahmet ve fazl isimli, rahmet ve salavat isimli iki çift nuru davet edecek olan bir şifre kullanıyoruz biz. Onların kullandığı kod sadece elektronların nötrinolara davet edeceği bir özel kod. O, bunun adı, bu kodun adı Allah Teala bunlara zikir demiyor, bunlara tesbih diyor. Kendi iradesinin dışında bir varlık Allah kelimesini kendi lisanına tekrar ederse ona sadece bir grup enerji gelir. Onun adı nötrinodur. Ama kim kendi iradesiyle bilerek, isteyerek Allah'ın ismini tekrar ediyorsa, hedefi Allah'ın güzelliklerine ulaşmaksa böyle bir kişi için söz konusu olan şey kalbine rahmetle fazlın gelmesidir. Peki bu kişi mürşidine ulaşmışsa ne olur? O zaman rahmetle fazla rahmetle salavat da ilave edilir. Yani Nötrino isimli ilkel gelişimin ötesine geçtiğinizde bilerek, isteyerek, iradenizle Allah'ın nurlarını davet ettiğinizde farklı bir olguyla karşılaşıyorsunuz. Mürşidinize ulaşmadığına ver, rahmetle fazl. Mürşidinize ulaştıktan sonra rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce. İşte Allah-u Teala bütün bu güzellikleri ayetlerinde birer birer anlatmış. Peki, geldi. Başlangıçta mürşidimize ulaşmadan evvel olayları anlatmıştık. Şimdi mürşidimize ulaştıktan sonra ne olur? Ona bakalım. Mürşidimize ulaştık, zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyoruz. Böyle bir zikri yaptığımız zaman mürşidimize ulaşmışsak Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki gruplu geliyor göğsümüze kadar. Göğsümüzden de kalbimizin içine doğru yola çıkıyor. Şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Kalbimizde ne olmuş? Mürşidimize ulaştığımız zaman Allah-u Teala kalbimizin nurunu açıp küfür kelimesini almış. Ve küfür kelimesinin yerine iman kelimesini oraya yazmış. Artık kalbimizde iman yazılı. Yani iman kelimesi bir cazibe merkezi olarak, çekim merkezi olarak faaliyette. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ne olur? Kalbin hareketli hale gelen mührünün üzerine baskı yapar, yukarıdan aşağı inen bunlar. Kalbimizin üst boyutunda kapı var. Kapının üzerinde mühür var. Bu mühürü kalbin altına doğru itmeye başlar. Bir pistonun silindirin içinde hareket etmesi gibi mührü Allah'tan gelen nurlar iki gruptur. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Bunlar pistonu aşağı doğru iterler. Ve zülmani kapıya kadar indirdikleri bu mühür zülmani kapıyı kilitler. Manası nefsimizin kalbine şeytanın karanlıklarının zikir boyunca girmesinin imkansız olmasıdır. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat kalbimizin içine dolarlar. Onlar zikir boyunca devamlı gelerek baskılarını sürdürdüğü için bu basıncın tesiriyle kalbimizdeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Ve çok kısa bir zaman içerisinde 5-6 dakikada nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve kim zikir yapıyorsa zikir yaptığı süreç içerisinde daimi zikirde olanlar kadar ferahlık hisseder. Çünkü nefsinin kalbinde hiç ahiret kalmamıştır. Ve bu nefsinin kalbindeki nurlar sebebiyle o kişinin şeytanın zikir boyunca emirlerini yapması mümkün değildir. Çünkü şeytan emirlerini ulaştıramaz, yollar kapalıdır. Buna karşılık Allah ile tam irtibatlıdır kişi. Çünkü nefsinin kalbi tamamen ihlaslı olan ve selahlı olan bir kişinin kalbi gibi sadece Allah'ın nurlarından oluşmuştur. Böyle bir dizayn Allah Teala tarafından mürşidine ulaşan kişinin kalbinde zikir boyunca gerçekleştiriliyor. İşte Allah'ın nurları geliyor nefsimizin kalbinin içine ve nefsimizin kalbini tamamen işgal ediyor. Diyelim ki 2 saat zikir yaptık. 2 saat sonra zikrimizi bitirdik. Ne olur? Zikrimizi bitirdiğimiz an zülmani kapının üzerini kaplayan mühür oradan ayrılıp yukarıya çıkmak mecburiyetindedir. Neden? Çünkü zikir yoksa Allah'tan rahmetle fazla rahmetle salavat kalbimize ulaşamıyor. Kalbimize ulaşamıyorsa mühürün üzerine baskı yapamıyor. Baskı yapamıyorsa zikir bittiği andan itibaren şeytanın alttan gelen karanlıklarının basıncı mühürü oradan alıp üstteki kapıya kadar yükseltecektir. Bunun manası nefsimizin kalbinin karanlıklarla yeniden işgal edilmesidir. İşte burada iman kelimesinin fonksiyonunu görüyoruz. İman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavattan fazl adı verilen nurları etrafında toparlamaya başlar. %1, %2, %3, %4, yüzde nihayet 7 nur birikimi nefse emare tamamlanmıştır. Bu %7 nur birikimini iman kelimesinin etrafında toparladığımızda ruhumuz zemin kattan birinci kadar yükselme imkanını yakalar. %7'in nur kalıcıdır. Yani zikir yaptık, nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doldu. Zikri bıraktık, mühür yukarı çıktı. Ama %7 nuru karanlıklar kovamaz. O %7 nur nefsimizin kalbinde kalıcıdır. Zikir yapmasak da orada iman kemesinin tamı yapışmış ve kalmıştır. Ondan sonra ertesi gün tekrar zikir yapıyoruz. Tekrar nefsimizin kalbi mühür aşağı iniyor. Tamamen Allah'ın nurları doluyor. Zikri bırakıyoruz. Mühür ayrılıyor zulmani kapıdan. Rabbani kapıya çıkıyor. Kalbimizdeki bütün aydınlıklar atılıyor. Ama %7 nur aynen duruyor. Ve birikim artıyor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 %14 nur birikimi. İkinci %7 nefsi levame ruhumun ikinci katı yükseliyor. Artık %14 nur kalıcıdır. Yani zikir yapmasak da şeytanın karanlıkları gelip kalbi tamamen işgal etse de %14 nura dokunamaz. İşte bunun gibi bir daha %7 nur, %21 nefs-i mühime. Nefs-i emare şerre emreden nefs kademesi, %100 şerre emreden nefs kademesi. Nefs-i levame kişinin nefsini kınamaya başladığı, levmettiği kademe. Nefs-i mühime Allah'tan ilham aldığı kademe. Nefs-i mutmainne 4. %7. Doyuma ulaştığı kişinin Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak idrak ettiği nokta. İşte ruhun yükselme katı 4. kattır. Nefsi mutmainne de. Kişinin nefsi tatmin olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan emin olmuştur. Sonra bir daha yüzlenilir. Kişi Allah'tan razı olacaktır. Ruhu 5. katı yükselecektir. Bir daha yüzlenilir. Allah da o kişiden razı olacaktır. Ruhu 6. katı yükselecektir. Ve 7. %7 nur kişi teskiye olacaktır. %2 huşu dağıldığı nurla birlikte nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşacaktır. Burası nefs teskiyesi noktası. Burası ruhumuzun 7. katı ulaşıp 7. katın 7 alemi hakkında da bilgi edinip oralarda yaşayıp sonra da Allah'ın zatına ulaşmasını noktalanan bir vesiledir. Ruhumuz Allah'a ulaştı ve teslimini gerçekleştirdi. Allah'a teslim olduğu İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirdik. Neyle? Allah'ın zikriyle. Zikrimizi giderek arttırarak bunu gerçekleştirdik. Öyleyse zikir nedir? Allah'ın nurlarını nefsimizin kalbine ulaştırabilecek olan kainattaki yegane silahtır. Bu yegane silahı kullandığımız takdirde nefsimizin kalbinin içine Allah'ın nurları ulaşır. Ve nefsimizin kalbini gördüğünüz gibi %7 falan derken %50'den daha fazla işgal eder. İşte böyle bir olayın gerçekleştirilmesi süreci nefsimizin kalbinin içine zikrin Allah'ın nurlarını celbetmesiyle gerçekleşir. Fazlın buradaki rolü nedir? Fazıllar ruhumuzun hasletlerini temsil ederler. Ruhumuzun hasletleri, eğer ruhtan gelerek nefsimizin kalbine yerleşmiş olsaydı, haslet adı olarak adı altında gelip yerleşeceklerdi. Aynı özelliği taşımalarına rağmen bu faziletler Allah'ın katından geldikleri için isimleri fazıl. Haslet değil, isimleri fazilet. İşte bu nurların görevi kalbimize gelmek, iman kelimesinin etrafında kümelenip nurların orada Allah'ın faziletlerinin, ruhun hasletlerinin birikimini sağlamak. Nefsimizin afetlerle dolu olan kalbini ruhumuzun hasletleriyle dolu hale getirmek. Böyle bir olguya baktığımız zaman giderek artan bir nur birikimi görüyoruz. Böyle bir birikimin sağlanmasında Allah'ın rahmetinin fonksiyonuna rahmetler kargo uçağı görevi yaparlar. Allah'ın katından gelen rahmeti, fazlı ve rahmeti, salavatı beraber görürüz. Demek ki rahmet fazılları taşıyor. Demek ki rahmet salavatı taşıyor. Rahmet taşıyıcı bir müessese. Aynı zamanda bir aydınlık aracı, bir nur. İşte Allah olsun. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği nurlar kalbimizi aydınlatmakla vazifeli ikişer ikişer geliyorlar. Sazınların fonksiyonunu gördük. Ya salavatın fonksiyonu ne? Nefsinizin kalbindeki karanlıklarla nefsin afetleri bir araya geldiğinde iman kelimesinin çekim gücünü hafifletebilen, azaltabilen bir gücün sahibi oluyorlar. İşte bu gücü azaltabilmek için Allah-u Teala salavat adlı nurunu gönderiyor nefsimizin kalbine. Ve bu nur nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında bir görev yapıyor. O salavat nurları orada olduğu sürece şeytanın karanlıkları iman kelimesinin çekim gücünü azaltamıyor. Azaltamayınca iman kelimesi etrafındaki nurları kendisine cezbediyor, bağlıyor. İşte bu bağlantının sonucu nefsimizin kalbinde nurların giderek çoğalması, çoğalması ve çoğalması. Demek ki rahmet adı verilen nurlar her şeyden evvel aydınlatıcı fonksiyonları var olmakla birlikte her şeyden evvel bir kargo uçağı. Ne taşıyor? Salavat taşıyor. Ne taşıyor? Fazl taşıyor. Nefsimizin kalbine gelip yerleşecek olan fazları taşıyan güç Allah'ın rahmetidir. Bu açıdan rahmet son derece önemlidir. Rahmet olmasa nefsimizin kalbine ne salavat girebilir ne de fazl girebilir. İşte Allah Teala Rum Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَيْكَا مِنْهِمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerimize nefsimizin kalbine gelmeseydi, nefsimizin kalbine yerleşmeseydi, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimizin kalbindeki tezkiye işlemini yapan rahmetle faz, rahmet getirici ve götürücü ama faz nefsimizin kalbinde tezkiyeyi sağlayan, yerleşmeyi sağlayan temel özellik. İşte Allah-u Teala'nın nurlanma işlemi nefsimizin kalbinde bu statü altında cereyan ediyor. O zaman bakıyoruz ki nurlar nefsinizin kalbinde bir hedefe yönelik. %50'yi aşan nurlar orada mı kalıyor? Hayır. Ondan sonra %10 çoğalıyorlar. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman Allah'ın evliyası oluyorsunuz. Fena makamında %10 artıyor, 61 oluyor. Mekan makamında %10 artıyor, 71 oluyor. Zühd makamında %10 artıyor, 81 oluyor yüzde. Ve Muhsinler makamında %10 artıyor, %91 oluyor nefsimizin kalbindeki nurlar. Bu yerleşen nurlar nefsimizin kalbinde bir bütünü oluşturuyor. %91 nurla daimi zikre ulaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız andan itibaren nefsiniz bir aydınlanıyor, full aydınlanma bir daha da kararmıyor. Neden full aydınlanma? Çünkü nefsinizin zulmani kapısı kapalı ve 5 dakikanın içerisinde zikre başladıktan siz nefsinizin kalbindeki bütün karanlıkları nurlar dışarı atıyor. Nurlar gelip kalbinizin içine tamamen yerleşiyor. Daimi zikirde olduğunuz için artık zikri hiçbir zaman bırakmayacağınıza göre zulmani kapıyı örten mührün üzerine gelen rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı siz hayatta kaldığınız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Bunun manası artık nefsimizin kalbinin bir daha kararmayacak. Bir daha kararmayacak olduğuna göre nefsimizin kalbine şeytanın karanlıkları hiçbir zaman giremeyecek demektir. Giremezse daimi zikrin fonksiyonuna ulaştınız. İşte Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehu dine hünefâye. Onlar emrolunmadılar, nefslerini Allah'a teslim etmiş, dinde nefslerini halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve bunu halifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların nefslerinin kalbinde sıfır olan Allah'ın nurları kişi ullelbap olduğu zaman tamamı ulaşıyor. %0'dan %100'e ulaşıyor. Ve başlangıçta gece olan nefsin karanlıklarıyla örtülü olan, karanlık bir mağara olan, yarazılarla dolu olan bir mağara olan nefsimizin kalbi Allah'tan gelen nurlar arasını yavaş yavaş işgal ettikçe gecenin gündüze dönüştüğünü görüyoruz. Ve tam aydınlığa ulaştığı zaman yarasalardan hiçbirisinin orada barınmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Tam aydınlığa ulaşmış olan bir nefs kalbinin sahibi oluyorsunuz. Salah makamına ulaşıyorsunuz. Allah Teala nefsinizin kalbindeki aydınlığı tamamladığı zaman sizin salah makamının sahibi kılıyor. Öyleyse Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi evvela zemin kıtın sırlarını görmüştür. Nefsinin kalbi tamamen aydınlanmıştır. Ondan sonra göğün 7 katının sırlarını öğrenmiştir. Sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve ondan sonra da salah makamına davet edilmiştir. Ve Allah'ın zatını da mutlaka bu kişi salah makamına ulaştırıldığında görmüştür. Tövbe-i Nasuh salah makamının işaretini taşır. Ve kişinin kalbi mutlak aydınlığa ulaşmadıkça o kişinin Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala müşrikleri tarif ederken, zamanın imamını tarif ederken bir kalp şeklinden bahsediyor. Sabrın sahipleri diyor. Nedir sabrın sahibi olmak? Nefsteki sabırsızlıkla dahil bütün afetleri yok etmek. Ruhtaki sabır da dahil bütün hasretleri gelip nefsin kalbine yerleştirmek. İşte o zaman hem sabrın sahibi olursunuz hem de Allah'ın bütün hasretlerinin sahibi olursunuz. İşte böyle bir dizaynla nefslerimizin kalbi Allah'ın güzelliklerine dönük olarak bütün güzellikleri yaşar. Şimdi meselemizin başlangıcında anlattığımız Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor. İşte zulmetten nasıl nura ulaştığımızı diyor. Bunun fonksiyona edilmesindeki tek etken sadece ve sadece zikirdir. Eğer zikir olmasaydı hiç kimse nefsini tezkiye edemezdi. Allah-u Teala diyor ki Ela bi zikrullahi tatmeinnil kulubun. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse İster elinizi nabzınıza koyarak zikredin. İster elinizdeki tesbihle zikredin. İster içindeki bir sesle Allah Allah Allah deyin. Zikredin. Allah kelimesini tekrar edin. Hepsi nefsinizin kalbine mutlaka Allah'ın nurlarını taşır. Ferahladığınızı, huzur bulduğunuzu kendiniz yaşarsınız ve görürsünüz. Allah Teala bütün insanların yanüstü yatmasını emrediyor. Neden yanüstü yatmasını emrediyor? Çünkü yanüstü yattığınız zaman kulağınızı yastığın üzerine koyuyorsunuz. Ve kulağınız basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını duymanıza sebebiyet veriyor. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyorsanız, böyle bir uykunun sonunda uyandığınızda bir de bakıyorsunuz ki hala içinizdeki ses, kalbinizdeki içinizdeki ses, sessiz ses Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ediyor. Bunun manası uykuda olduğunuz sürece de nefsinizin kalbine Allah'ın durdurumun, rahmetin, fazlın ve selavatın devamını gelmesidir. İşte görüyorsunuz ki nefsinizin kalbinde emmare, levvame, bilhime, mutmainne, radiye, maddiye, teskiye kıdemeleri ve neticede tasfiye olayı nefsinizin kalbinin daimi zikirle %100 Allah'ın nurlarından oluşması hep zikir edilirilen bir silahla gerçekleşir. Ve bunu oluşturan şey Allah'ın nurlarıdır. Nefs teskiyesidir ve nefs tasfiyesidir. Öyleyse dünya üzerinde nefs teskiyesi deyince neyi anlamanız lazım geldiğini artık biliyorsunuz. Şunu da bilin ki birçok alim geçinen insanın bu söylediklerinden hiçbirinden haberi yoktur. Onun için sizler Allah'ın vasıtlı kullarısınız ki böyle bir ilmi Allah'ın bize öğretmesi sebebiyle biz de sizleri öğreniyoruz, öğretiyoruz. Sizin de göreviniz, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek olmalıdır. Öyleyse Allah'ın nurları dediğimiz zaman bu nurların hepsinin vazifeli olduğunu hiç unutmayın. Hangi nur geliyorsa Allah-u Teala'dan mutlaka bir vazifesi vardır. Ya taşıyıcıdır, ya nefsinizin kalbinde yerleşicidir, ya da şeytanın karanlıklarının gücünü azaltıcıdır. Ama her birinin ayrı bir görevi olduğunu kesin olarak bilmelisiniz. İşte affedersiniz Allah-u Teala'nın nurlarının insan vücudundaki ruhundaki nefsindeki
1: sevgili kardeşlerim herkes dilediğini söyler onların ağızlarına bir engel koyamazsınız onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir aradayız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah sizler ve ben beraberiz. Hamd ederiz, şükrederiz Rabbimize. Bir defa daha bize bu müstesna zevki yaşatıyor. Beraber olmanın, Allah'tan bahsetmenin o doyumsuz zevkini. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim için sonsuz bir mutluluk bu. Sizlere Allah'tan bahsedebilmek. Öyleyse hepimiz için her şeyin en güzel olduğu bir dünya oluşturmak söz konusu olabilir mi? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler olabilir. Ve Allah-u Teala zaten sizlerden sadece bunu istiyor, mutlu olmanızı, hem Allah'ın cennet saadetine ulaşmanızı, hem de dünya saadetine ulaşmanızı. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmak için sebiler rüştü, irşat yolunu, yol itiraz etmek gerekiyor. Öyleyse insanlar burada ikiye ayrılıyorlar. İrşat yolunu, yol itiraz edenler ve etmeyenler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ne söylüyor bakalım? A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki se'asrufu an ayeti yenilezine yetekebberune fil ardı ni gayril hakkı. Onlar ki diyor yeryüzünde haksız yere kibirlenirler, kibirlenerek dolaşırlar. Onlara ayetlerimizin gerçek yönlerini göstermekten, onları öğretmekten sarf-ı nazar ederiz diyor Allah-u Teala. فَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا. Onlar bütün ayetleri görseler, o ayetlere inanmazlar diyor Allah-u Teala. Bütün ayetleri görseler mümin olmazlar diyor. فَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّهُزُوهُ سَب۪يلًا. Eğer onlar irşat yolunu görürlerse onu yol olarak kabul etmezler. Onu yol itaat etmezler. Ve in yarav sebilen gayyı yettehuzuhu sebila. Eğer onlar gay yolunu, cehenneme götürecek olan yolu yol olarak görürlerse o yolu sebilen gayyı kendilerine yol edinirler diyor Allah-u Teala. Allah Teala devam ediyor. Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Onun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmesi, yalanlaması ve o ayetlerden gafil olmalarıdır. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآهِرَةِ. حَبِيْتَتْ اَمَالِهِمْ. Onlar ki Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar. Ve ahiret gününü, insanların ruhunun Allah'a ulaştığı günü, sonraki günü inkar edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,

mütekebbir insanlar, kibirlenen insanlar, gururlu insanlar, ilimleriyle gururlanıyorlar. Ama bu gururlu insanların, kibirli insanların yeryüzünde kibirle dolaşanlar, kibirle yürüyenler, kibirlenenler, bunların ortak özelliklerine de dikkati çekiyor Allah-u Teala. Kimlere ayetlerinin manasını açıklamaz? Kimlere ayetlerinin mahiyetini açıklamaz? Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Onlar diyor, bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. Bu ayetler onları mümin yapmaz. Mümin olmak için kişinin irşat makamına ulaşması lazım. Bu ayetlere inanmayan insanlar hiçbir zaman bunu gerçekleştirmez. İşte bu ilimleriyle kibirlenenler diyor Allah-u Teala, onlar hiçbir zaman bu hedefe ulaşmazlar. Ve Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Eğer diyor onlar irşat yolunu görürlerse bu yolu yol edinmezler. Onların yolu irşada ulaştıran yol değildir. Zaten irşada ulaştıran yol değilse geriye sadece bir tek alternatif kalıyor. Gay yolu, cehennemin en dibindeki kuyuya giden yol. Onlar diyor, gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşat yolu ve gay yolu. Bu ayette söylenenlerle Bakara suresinin 256 ve 257. ayet kerimesinde söylenenler birbirine çok benziyor. İrşat yolundan Allah'ın ne kastettiğini, gay yolundan ne kastettiğini Bakara suresinin 256 ve 257. ayetleri açıklıyor. Diyor ki Allah Teala, La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüşdi minel gay. Burada Allah Teala Araf 146'dan farklı olarak sebiler rüşdi demiyor, sebiler gay da demiyor. Direkt olarak rüşt ve gay kullanılır. Yani aynı şeyi anlatıyor. Aslında rüştün de gayyın da onlara ulaşılacak olan birer yol olduğunu Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesini açıklamayan Allah-u Teala Araf 146'da açıklamış. Onlar sebiler rüştü gördükleri zaman irşat yolunu kendilerine irşada ulaştıracak olan ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman onu asla yol olarak kabul etmezler diyor Allah Teala. Arkasından da buyuruyor ki onu değil de gay yolunu görürlerse, cehenneme götürecek olan yolu kabul görürlerse o yolu kendilerine yol olarak kabul ederler. Şimdi burada Allah Teala'nın söylediği neticeler, irşat yolunun kabul edilmesi veya gay yolunun kabul edilmesi halinde neler olacağı Bakara 256 ile 257'de çok açık bir şekilde dizayn edilmiş. Allah Teala buyuruyor ki: "Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi." Kim tagutu, insan ve cin şeytanları

reddederse, inkar ederse, devre dışı bırakırsa, amenü olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani tağutu devre dışı bıraktığına göre gayyılını, sebiler gayyı seçmemiş oluyor. İrşat yolunu seçmiş oluyor. Ne olurmuş? Fakat İslam sekebil urvetil uska lenfisame neha. O kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa sarılır. Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba sımsıkı sarılır diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Araf 146 da Allah-u Teala diyordu. En yerev sebilel rüştü, sebilel rüştü, la yetti huzuru sebilel. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yolu itaat etmezler. Ve in yerev sebilel gayyı, yetti huzuru sebilel. Ama gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler diyor. Bakara 256 ve 257'nin birinci kesiminde Allah-u Teala sebiler rüşdi, irşat yolunu yol itaat edenlerin mürşide ulaştıklarını, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kula mürşide ulaştıklarını ifade ediyor. Ona sımsıkı sarıldıklarını. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki Allahu Semi'ün Alim. Allah işitir ve bilir. Bu sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın işitmesi ve bilmesi ve Allah'ın görmesi, Allah'ı basirül bil ibad, Lokman suresinin 15. ayet kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah'ı basirül bil ibad, Allah kullarını görücüdür. Kullarının kalbinde olanları bilir. İşte irşat yolunu seçmiş olan bir insanın kalbinde Allah'a ulaşma dileği var. Allah-u Teala orada işitir ve görür demekle o kalpteki dileği, yani irşat yolunu seçecek olanların, seçmiş olanların, böylece sağlam bir kulba yapışmış olanların kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini Allah'ın gördüğünü ifade ediyor ve işittiğini ve bildiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın işittiği ve bildiği ve gördüğü bu Allah'a ulaşma talebi üzerine kişi irşat yolunun gereğini yapıyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba ulaşıyor. Sonra ne oluyor? Ulaşan için, irşat yoluna sebiler rüşte ulaşanlar için sonucu söylüyor Allah Teala. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen doğru. Allah onları, onların nefslerinin kalbini zulmetten nura ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Kişi
mürşidine ulaştığı gün kalbindeki mührü alıyor Allah-u Teala onların. Mührü açıyor, kalbindeki küfür kelimesini alıyor, kalbin içine imanı yazıyor. Böylece kalbin gidişatı tamam oluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne yapmıştı Allah-u Teala? Evvela iki neti almıştı. Bir, yerine ihbat koymuştu. İki, idraki önleyen müessesiyi alıyor Allah-u Teala. İdraki sağlayan müessesiyi kalbe yerleştiriyor ilahi bir kompütür sistemi. Üç, Allah kalbimizi, nefsimizin kalbini şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyormuş. Dört, Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Beş, kalbimizin mührünü açıyor mürşidimize ulaştığımız zaman. Altı, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Yedi, kalbimizin içine imanı yazıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte böylece bir muhteva görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İrşad yoluna kişi böylece girmiş oluyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'tan gelen rahmet fazla salavatısında üç tane nurun rahmet isimli olanı kişinin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Böylece kalbin o kapkaranlık dünyasını Allah'ın nurları yavaş yavaş aydınlatmaya başlıyor. %7 nur birikimi nefsi emmareyi ifade eder. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvame nasıl oluyor? İman kelimesinin etrafında nurlar toplanıp kalbi aydınlatmaya başlıyor. Karanlıklardan aydınlıklara döndürüyor. Üçüncü defa %7 nefsi birikimi Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Dördüncü defa %7 nefsi mutmainde Allah'ın verdiklerinin bize yettiğini kesin olarak teşhis ediyoruz. Buna kesin bir şekilde inanıyoruz. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha ötede bir olgu var. Allah Teala buyuruyor Bakara 257'de. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum min ezulumati ilen nuri. Allah amin olanlara dost olur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Böyle çıkartıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İman kelimesi etrafında toplanan fazıllar yavaş yavaş orayı nurlandırıyor. Ve kişinin kalbi giderek nurlanıyor. %50'yi aştığı zaman tezkiye kademesine ulaşıyor kişi. Dördüncü basamakta amin olan bir kişi, beşinci kademede Allah'tan razı oluyor. Altıncı nefs tezkiye kademesinde Allah da ondan razı oluyor. Yedinci kademede ruhu Allah'a ulaşıyor ve kişi tezkiye oluyor. Kalp yarıdan daha fazla aydınlanmış durumda. İşte Allah Teala onları zulmetten nura çıkarır dediği zaman bunu söylüyor onları. Yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır Allah Teala. Öyleyse bu noktaya kadar irşat yolunu kabul edenlerin durumunu anlatıyor Allah-u Teala. Şimdi diğer tarafa geçelim. İrşat yolunu kabul etmeyenler, irşat yoluna girmeyenler. Ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala açıklıyor.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Sevgili izleyenler, onlar ki kafirdirler, tağutun dostlarıdır. Kimdir tağut sevgili izleyenler? İnsan ve cin, şeytanlar. Yani bizi insanların arasında da çok sayıda şeytan hüviyetinde kişi var. Cinlerin arasında da şeytan hüviyetinde cinler var. Bu insan ve cin şeytanlara tağut diyor Allah-u Teala. O kafir olanlar da niçin kafirler? Müşriklere ulaşmamışlar. O sağlam kulba yapışmamışlar. Allah'ın irşat yolunu kendilerine yol edinmemişler. Tam aksine Araksız 46'da Allah-u Teala'nın söylediği gibi gay yolunu, cehennem yolunu kendilerine yol edinmişler. Onların durumlarını anlatıyor Allah-u Teala. Onlar o gay yolunu kabul edenler küfürde kalanlardır diyor Allah-u Teala. Ve bu küfürde kalanların da durumunu anlatıyor. Onlar da diyor tağut tarafından onların kalpleri nurdan zulmete götürülür. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş Allah-u Teala. Öylesine muhteşem bir dizayn ki bu dizaynla her şey en güzel şeklini almış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların kalpleri nurdan zümrete götürülüyor. Şimdi Araf 146'nın sonuna bakalım. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen, gay yolunu tercih eden kişilerin durumu ne? Allah-u Teala o kişilerin gay yolunu seçmesinin sebebi olarak diyor ki zalike biyennehüm

Kezzebu bi ayatina diyor. Bunun sebebi onların bizim ayetlerimizi nakletmeleridir. İnkar etmeleridir. Ve likail ahirete. Ahirete yani insan ruhunun Allah'a ulaşmasına lika ulaşma. Ahirete ulaşma. Sonraki güne ulaşma. Aslında burada Allah'a ulaşma. Ya Allah Teala onlar hakkında hükmünü veriyor. Ve kânû anha gafilîn. Onlardan yani Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için. Sevgili izleyenler, bakınız amenu olma tabiri geçiyor. Bakara 256'da da, Bakara 257'de de. Sevgili izleyenler,

Amel olanların neticede Allah'ın yolunda girdikleri, cennete ulaştıkları ama lanete kalanların onların hiçbir zaman kurtuluşa ulaşamadıkları gidecekleri yerin cehennem olduğu açıklanıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanların kimler olduğuna baktığımız zaman görüyoruz ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhimin nârı bimâ kânû eksûn. Diyor ki Allah Teala onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı bilemezler diyor Allah Teala. Böyle bir niyetleri yoktur diyor onların.

Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Tatmine ulaşırlar. Dünya hayatı onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte sevgili izleyenler, bundan sonra diyor ki onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olanları görüyoruz. Araf 146'da ve Yunus 7 ve 8'de de görüyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer cehennem. İşte bunlar tağutun dostu olan kafirler. Allah Teala onlara kafir diyor. Bir defa da açıklayalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kafir demek Allah'a inanmayan demek değil. Kalbinde küfür yazılı olan kişi demek. Allah'a inananların içinde de büyük bir çoğunluk kalbinde ne yazık ki küfür yazan insanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i böyle söylüyor. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden kafir olanlar iki yerde de geçiyor. Gidecekleri yer cehennem olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Onlar hidayete eremezler. Müşterek özelliklerine Allah'a ulaşmayı inkar edenlerin müşterek özelliği Allah'ın ayetlerini nakletmeleri, yalanlamaları ve hidayeti yalanlamaları sevgili dinleyenler. Burada Allah Teala açık bir şekilde ifade ediyor. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. Kezde bu bir ayatina diyor Allah Teala ayetlerimizi yalanlayanlar, tekzip edenler. Yani bunun sebebi bu insanların dalaleti seçmelerinin sebebi ayetlerimizi tekzip etmelerindendir diyor. Allah Teala diyor ki mürşide ulaşmak farzdır. Ulaşmazsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Onlar da diyorlar ki hayır, böyle bir şey yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala burada Araf 146'da diyor ki konunun neticesinde onlar ki diyor ayetlerimizi tekzip ederler ve Allah'a ulaşma günü olan ahiret gününü de tekzip ederler, yalanlarlar. Onların ömürleri boşa gitmiştir diyor. Sevgili izleyenler, bu ifadeye Suresinin 103, 104, 105, 106 ayetlerinde de rastlıyoruz. Allah Teala diyor ki Habibim onlara de ki size bundan daha güzelini haber vereyim mi? O nefslerini fişan düşenler, o nefslerinin sebebiyle amellerini fişmana düşenler var ya diyor Allah Teala. Amellerini hüsrana düşürenler demekle neyi kastediyor Allah Teala? Habitat amalinin, onların amelleri sıfırlanmıştır. Amelleri boşa gitmiştir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
Neden ibadetleri kimseyi kurtaramaz diyor. İşte bu sebeple sevgili izleyenler, ibadet edenlerse ama Allah'a ulaşmayı dilemezlerse onları hiçbir şey kurtaramıyor. Bu yüzden amelleri boşa gidiyor. Bu ne demek amelleri boşa gitmesi? Yani ne kadar amel yaparlarsa yapsınlar, o ameller ne kadar derece kazanırsa kazansın, toplu birden Allah Teala kıyamet günü o amellerin siliyor. Niçin siliyor? Amenü olmadıkları için, tabuta tabi oldukları için. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradaki benzerliği göz önünde sevmek istiyorum. Yani Kehf 103, 104, 105, 106 ile Araf 146 arasındaki benzerliği. Çünkü Allah Teala şöyle devam ediyor. Onların amelleri boşa gitmiştir. Allah'ın ayetlerini ve hidayeti tekzip ettikleri için, yol almadıkları için. Bir taraftan ayetlerin yalanlanması var. Ki Allah Teala Araf 40'ta diyor ki ayetlerimizi tekzip edenlere gök kapıları açılmaz. Onların ruhu hiçbir zaman Allah'a doğru yola çıkamaz diyor Allah Teala. Bakara 159'da diyor ki Allah ayetlerini açıkladıktan, ispat vasıtalarıyla insanlara beyan ettikten sonra onlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşma vesilesini naksederler diyor. Yalanlarlar. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın lanet ettiği, insanların lanet ettiği insanlar kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı bilemeyenler ve Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Dikkat edin sevgili izleyenler, dinleyenler. Niçin irşat yolunu tercih etmiyorlar? Gay yolunu tercih ediyorlar. Bunun sebebi diyor Allah Teala onların ayetlerimizden gafil olmalarıdır. Bunun sebebi diyor onların Allah'a ulaşmayı inkar etmeleridir. İnsanoğlunun Allah'a ilahi olmasını inkar etmeleridir. İşte Kehf 304, 105, 106'da Allah-u Teala'nın söylediğine dikkate bakın. Aynı şeyden bahsediyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerini inkar etmek ve Allah'a mülaki olmayı inkar etmek. Sevgili izleyenler, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bunun inkarı söz konusu oluyor. Allah'ın ayetlerini
tekzip etmek. Ve ahiret gününe ulaşmayı, ahirete ulaşmayı. Burada Allah-u Teala'nın Araf 146'da ahirete ulaşmayı inkar etmek dediği şeyi. Keyif 103-405-106'da Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı inkar etmek olarak değiştirmiş. İkisinde de mülaki kelimesi geçiyor sevgili izleyenler ve dünyalar. Yani ulaşma kelimesi geçiyor. Ama sonuç amellerin habitat olması, sıfırlanması. Onların amelleri boşa gitmiştir, yok olmuştur diyor Allah-u Teala. Eğer insanlar Allah'ın ayetlerini inkardan, Allah'ın hidayetini inkardan daha öteye geçerse, o zaman insanlar bunlara ilaveten Allah'ın Resulü'yle alay ediyorlar. Allah'ın ayetleriyle alay ediyorlar. Eğer bu vaka ise, Allah'ın ayetleriyle alay etmek bir vaka ise, Allah'ın resulleriyle alay etmek bir vaka ise, Allah-u Teala onlar için diyor ki, onlar için mizan tutulmaz diyor. Yani onların ne kendi kazandıkları onların mizanlarında görünür, ne de başkalarının bu insanlara zulmetmesi sebebiyle başkalarının kaybettiği dereceleri almaları mümkündür. Eyse ki 103-405-106'nın birinci kesimindeki amellerin boşa gitmesi Allah'ın ayetlerini ve insan ruhunun Allah'a ulaşmasını inkar etmelerinden kaynaklanıyor. Ama sonraki olay, ikinci olay, başka bir hedefe yönelik. Orada Allah'ın resulleriyle alay etmek, Allah'ın ayetleriyle alay etmek söz konusu sevgili Cenab-ı Hakk'ın. Onlar için Allah'ın söylediği şey, amellerin boşa gitmesi falan değil, mizan tutulması, yani bütün sevaplarının yok olması kişinin. Öyleyse iki olay var sevgili Cenab-ı Dinleyenler. İnsanların günahlarının affedilmesi ve sevaba çevrilmesi birinci olay. İnsanların bırakınız günahlarının sevaba çevrilmesini, sevaplarının da yok olması hali. Birbirinin tamamen tersi iki olay. Ne zaman günahlarımız sevaba çevriliyor, ne zaman mürşidimize ulaşırsak, ne zaman sevaplarımız günaha çevriliyor, Allah'ın resimleriyle, Allah'ın ayetleriyle alay ettiğimiz zaman, Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın resimleriyle alay ettiğimiz zaman, o zaman amellerin sıfıra indirilmesi söz konusu.

Allah-u Teala andolsun ki onlar nefslerini küsrana düşenlerdir diyor. Allah'ın ayetlerini nakşedenler, yalanlayanlar, onların hüsrana düştüğünü ifade ediyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Fat hasrellezine kezzebu illikâina yemâ kâne muhtedîn. Allah Teala dedi ki onlar nefslerini hüsrana düşenlerdir. Allah'ın ayetlerini yalanladıkları için ve onlar hidayete asla eremezler diyor. Bu yalanlayanlar niçin hidayete eremiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Gay yolunu seçtikleri için. İrşad yolunu seçmeleri mümkün değil. Çünkü ona inanmıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. İşte böyle bir dizayn sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve aynı şeyi görüyoruz Kehf 103, 104, 105, 106'da. Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve Allah'a insan ruhunun mülaki olmasını inkar edenler. Allah'a ulaşmasını inkar edenler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Sevgili dinler, ne demek bu? Yani o kişi kendi gayretiyle kazandığı bütün derecelerini bu standart içinde kaybediyor, yok ediyor. Ama başkalarının kendisine zulmetmesi dolayısıyla kazandığı derece onlar kalıyor kıyamet günü için. Ama eğer bu kişi Allah'ın ayetlerini ve özellikle insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını inkar etmekle kalmamış, Allah'ın ayetleriyle alay etmişse ve onun resulleriyle alay etmişse, o zaman Allah Teala diyor onlar için mizan tutulmaz. Yani başka birisinin kendine yaptığı zulüm sebebiyle onların kaybettiği derecatı kazanması daha söz konusu değildir diyor Allah Teala. Hem kendi amelleri boşa gitmiştir. Habitat amel mühim olmuşlardır. Amelleri boşa gidenlerden olmuşlardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hem de başkalarının kendine zulüm etmeleri sebebiyle kazandıkları derecat onlar da yok olmuştur. Başkaları sebebiyle kazandıkları dereceler de yok olmuştur. Öyleyse Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın zalike biyendehüm kezzebû bi âyâtina ve kânû

0: Ve onların bu ayetlerden haberdar olmaması. Fekânû anhâ gâfilîn diyor Allah Teala. Onlardan Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyledir. Yani ayetlerden gafil oldukları için ayetleri nakşediyorlar, yalanlıyorlar. Peki ne diyor sonra Allah Teala Bakara 147'de, Araf 147'de vellezine diyor Allah Teala onlar ki kezzebu bi ayatina ve likail ahireti Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı ahiret gününü, ikinci günü, sonraki günü inkar etmişlerdir. Habitat amali diyor. Onların amelleri yok olmuştur, sıfırlanmıştır. Öyleyse ayetler hep birbirini doğruluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aradaki altın zincirin ortaya çıkması söz konusu. İşte ahiret yolu ve gay yolu, cehennem yolu ve cennet yolu bir başka grup ayet-i kerimede daha geçiyor. Nisa 167, 168, 169. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا Onlar ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan sırat-ı müstakimden saptırırlar. Sırat-ı müstakime insanların ulaşmasına mani olurlar diyor Allah-u Teala. Onlar and olsun ki, yemin olsun ki uzak bir dalalet içindedirler. Kimdir dalalet olanlar sevgili dinleyenler? Mürşitlerine ulaşamayanlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sonra ne diyor Allah Teala? İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başka insanlara zulmederler. Onları Allah'ın ayetlerinden men ettikleri için onlara zulmetmişlerdir. Lem yekunullahi liyaghfire Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar Allah'a ulaşmayı dileseler, arkadan bir şüpheye ulaşsalar, o gün Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi bu mağfiret olayını anlatıyor. Kim mürşidinin tövbe eder de mümin olursa onlar nefs tezkiyesine başlar ve onların bütün günahları sevaba çevrilir diyor Allah Teala. Onların bütün günahları sevaba çevrilir. Önce sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki günahların sevaba çevrilmesi var. Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi, bu onun günahlarının affedilmesi için yeterli. Mürşidine ulaşacak, günahlarının da sevaba çevrilmesi söz konusu. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin mutlaka cennete gireceği kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek hedefe götürmüyor daha. Sadece cennete götürüyor. Ama bunun şartlarını Allah Teala mürşide ulaşıldığı gün o kişiye verdiği hediyelerle tayin ve tanzim etmiş. O insanlara Allah'ın verdiği hediyelerden bir tanesi o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu günahların sevaba çevrilmesi müessesesi bütün insanlar için önem kazanıyor. Ne günahlarına ne sevaplarına dokunulmayan insanlar var mı? Var. Peki Allah Teala insanların sevaplarına da dokunur mu? Sevapları da yok eder mi? Eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bu habitat amalühüm kelimeleri onu ifade ediyor. Kişinin kazandığı bütün derecelerin kaza ederek, ameller yaparak kazandığı bütün derecelerin yok olması halidir bu. Amelleri boşa gitmiştir. Sebeplerine dikkatle bakalım. Niçin diyor Allah Teala? Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyle ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasını reddetmeleri sebebiyle. Görüyorsunuz ki hem Kehf suresinin 103-105-106. Ayetlerinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Onlar Allah'ın ayetlerini naklettikleri için ve Kehf suresinde söylediği Allah'a ulaşmayı inkar etmeleri sebebiyle likai ahireti demiyor orada. Lika Allah ediyor. Allah'a mülaki olmayı. Ama amellerin yok olması söz konusu. Araf 146'da Allah Teala gene birinci kesimine aynı söylemiş. Ama ikinci onlar Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, nakletmeleri sebebiyle amelleri boşa gitmiştir diyor. Bir de gene likvai kelimesini kullanmış, ulaşmayı kullanmış. Ama Allah'a dememiş, ahirete demiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak istiyorsanız, mürşide ulaşırsınız. Ona ulaştığınız takdirde, ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılır. Bu, yevmül evveldir. Başlangıç günüdür, din günüdür. Yevmül ahir nedir? Yevmül ahir de, ruhunuzun Allah'a ulaştığı gün, sonraki gün. İşte ahiret de sonrakileri ifade eden bir ifadesi Allah-u Teala'nın. Öyleyse aynı hususları bir defa daha görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse üç faktör var. Bir, Allah'ın günahları sevaba çevrilmesi. İki, sevapları sıfırlaması. İkisi de mümkün. Kişinin ne kadar sevap kazanırsa kazansın, hepsini Allah-u Teala dümdüz yok ediyor. Sıfırlıyor insanı. Allah'ın ayetlerini inkar etmek sebebiyle, yalanlamak, nakletmek sebebiyle ve ruhun Allah'a ulaşmasını nakletmek sebebiyle, yalanlamak sebebiyle. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insan Allah-u Teala'nın yoluna girmemiş, ibadeti yapmamış ama Allah'ın ayetlerini inkar etmiyor. Diyor ki ben aslında istiyorum ama yapamıyorum. Allah'a ulaşmayı istiyorum ama ulaşamıyorum. Mürşide ulaşmayı istiyorum ama ulaşamıyorum. Onun sevapları yok olmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama gerçekte ulaşmak isteseydi mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Bunlar kendi kendilerini aldatan insanlar. Ama öyle olmasına rağmen Allah-u Teala onların günahlarını sıfırlamıyor. Sevaplarını sıfırlamıyor. Günahlarını da biliyorsunuz aynen bırakıyor normal standartlarda insanların. Ama kim Araf 146'da Allah-u Teala'nın söylediği gibi tekebbür ederek, kibirlenerek ben bilirim sözleriyle Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsa onlar için amellerinin sıfırlanması söz konusu sevgili izleyenler. Amellerinden kazandıkları derecatın hepsinin sıfırlanması söz konusudur. Öyleyse iki ayrı olaydan bahsediyoruz. Bir, kişinin sevaplarının aynen kalması, günahlarının affedilmesi ve sevaba çevrilmesi. Öyleyse ne oluyor böyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerde? Sevaplar aynen kalıyor. Günahlar da sevaba çevriliyor. Ama tam tersini de yapıyor Allah Teala. Günahlar kalıyor. Bütün sevapları yok ediyor Allah Teala. Sevapları günaha çevirmiyor. Sıfırlıyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerini inkar etmek bu o insanları mahva götürür. Hele Allah'a ulaşmayı inkar ediyorlarsa. Öyleyse burada farklı bir olguyla karşı karşıyayız. Nisa 167, 168, 169'da Allah-u Teala onlara mağfiret edilmez diyor. Allah'ın yoluna girmeyenlere, başka insanları Allah'ın yolundan caydıranlara, gay yolunu kendilerine yol itaz edenlere Allah-u Teala mağfiret etmez, onların günahlarını sevabı çevirmez diyor. Arkasından diyor ki وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ tarika, ve onları tarika, tarika müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz diyor Allah-u Teala. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem yoluna ulaştırır diyor Allah-u Teala. Ve bu cehennem yolunun muhtevasını koyuyor ortaya Allah-u Teala. Sadece onları cehennem yoluna ulaştırır diyor. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın sebil-i rüştü, irşat yolunu seçmesi halinde sonuçları, gay yolunu seçmesi halinde sonuçları. Öyleyse ayetler, Allah'ın ayetleri gördüğünüz gibi bizlere çok şeyler söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu anlattığım ayet-i kerimeler arasındaki altın zinciri yerleştirin kalplerinize. Ne zaman, kim, ne yapar? Allah-u Teala son derece basılarak cevabını vermiş. Kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın gay yolunu kendisine yol edinenlerden olmayın. Ve in yarav sebilel gayyi yehtehuzuhu sebilâ diyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın yolu değil, şeytanın yolu kendilerine gösterildiği zaman, onu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edindiler diyor. Onların mahvolduklarını söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onların amellerinin sıfırlandığını söylüyor. Hepinizin Allah'ın sonsuz nimetlerine ulaşmanızı, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Nehir Vakfı'nın muhterem mensupları, radyolarımızın, televizyonlarımızın muhterem mensupları ve bizi dinleyen bütün kardeşlerimiz, hepiniz Allah'ın sonuna ulaşmanın dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Allah razı olsun.
1: Sizden Allah razı olsun sevgili efendimiz. Evet sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler. İnşallah sevgili içimizin bir başka sohbetinde Yüce Rabbimizin tekrar bizleri yanına getirmesini niyaz ederek hepinize hayırlı geceler diliyorum efendim. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun şeref.
1: Hepinize nimet istiyorum efendim.
0: Biz de hepinizin gözlerinden muhabbetle öperiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk mu? Bilin ki Allah Teala'nın hepinizden en çok istediği şey odur. Sizin mutluluğunuz. Allah-u Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister. Allah-u Teala bilir ki mutlu olan insanlar Allah'ı sevenlerdir. Allah'ın yerine şeytanı sevenler, nefslerin afetlerine tabi olanlar, onların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutluluk temel vasıfları itibariyle bir devamlılığı ifade eder. Mutluluk kesintisiz bir vetiridir. Mutluluğu yaşayan insanlar eğer mutlularsa o mutluluk mutlaka kesintisiz bir mutluluktur. Yoksa onun adı insanların bir takım zevkleri yaşadıkları zaman mutlu olduklarını hissetmeleri, arkalarından mutluluk çukurlarına yuvarlanmaları onların mutlu olduğunu göstermez. Dünya üzerinde herkes geçici zevkleri yaşar. Ama o zevk sona erdiği zaman mutluluğun bir parçası olan zevk orada bitmiştir. Ve mutsuzluk başlamıştır. Oysa ki Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey mutluluktur. Sizin huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, sonunda da mutlaka cennete ulaşıp sonsuza kadar cennette huzuru yaşamanızı Allah-u Teala mutlak olarak ister sevgili kardeşlerim. Öyleyse o Allah ki sizi seviyor, siz de onu sevin. Sevin ve mutluluğu Allah'ın güzelliklerini yaşamak suretiyle hissedin, tadın, doyumsuz bir saadet halini özleyin. Eğer Allah'ı seviyorsanız bunun güç olmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutluysanız

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi yerli yerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor, hem de çok, çok seviyor. Bunun için sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmeniz söz konusu. İşte mutluluğun temel ümdesine baktığınız zaman kesintisiz bir mutluluğun yaşanma aracı daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kesintisiz bir mutluluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmak sanıldığı kadar güç bir olay değildir diye düşünüyoruz. Daimi zikre ulaşmak için bir saat hedefi tayin edilebilir. Bir yılda 52 tane hafta vardır. Saatinizi, çalar saatinizi, kol saatinizi ona göre ayarlayacaksınız. Her saat 60 dakikalık bir zamanın sonunda zili çalacak saatinizin ve size zikri hatırlatacak. Kendi kendinize bir söz vererek başlayın. Ama saatinizin her çalışında Allah kelimesini mutlaka tekrar etmek üzere kararlı olun. Sevgili kardeşlerim, evvela 60 dakikada bir hafta süreyle 60 dakikada bir, saatte bir çalacak saatiniz. Siz de hemen zikre başlayacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah diye. İster sessiz zikir yapın, isterseniz diye sessiz zikir yapın. Netice değişmez. Bir hafta tamamlandığında saatinizi 59 dakikaya indireceksiniz. 59 dakikada bir çalmaya başlayacak. Her çalışının sonunda zikre başlayacaksınız. Kendinizi zorlamayacaksınız. Zikri unuttuğunuz anda zikir duracaktır. Ama nasıl olsa 59 dakika sonra mutlaka bir defa daha hatırlatılacaksınız. Mutlaka o vakit geldiğinde zikre başlamayı usul haline getirmelisiniz. İşte bu statü devam ettiği sürece 50 dakikaya, 40 dakikaya, 30 dakikaya, 20 dakikaya, 10 dakikaya adım adım inecek. 50 günde, 50 haftada 10 dakikaya inecek. ...60 haftada... ...bir dakikaya inecek. Kendi kendinize verdiğiniz sözü... ...tutmayı usul haline getirmelisiniz. Eğer sözünüzü tutarsanız... ...bu metot sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Çünkü düşünün... ...bir dakika arayla saatiniz hep çalacak. Bir dakika evvel başladığınız zikri... ...bir dakika sonra saatiniz çaldığında... ...bakacaksınız ki... ...zikrederek karşılıyorsunuz. Bir dakika sonra çaldığında siz gene zikirdesiniz. İşte böylece her bir dakikanın sonunda saatiniz çaldığında sizi mutlaka zikrediyorken yakalayacak. Çünkü artık usul haline getirmiş olacaksınız zikri. Ve de o zaman dikkat edin, akşam yatarken

zikirle yatan siz, sabah kalktığınız zaman aynı zikir sesini kulaklarınızda duyarak uyanacaksınız. Öyleyse mutluluğunuzun anahtarı zikirdir. Ne kadar çok zikrederseniz, şunu göreceksiniz ki, zikrettiğiniz sürece mutlusunuz. O zaman ne kadar çok zikrederseniz, o kadar çok sürede, o kadar uzun sürede mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden sadece bir tek şey istediğini, o istediği şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Hepinizi o kadar çok seviyor ki, sizin hiçbirinizden, mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Ama sizin mutluluğunuz, zikre dayalı olduğu için, Allah-u Teala size zikir sevgisini verir. Zikriniz arttıkça, zikir sevgisi artarak devam eder. Ve adım adım sizi hedefinize doğru yaklaştırır. Hayatınızın hep mutlu geçmesini istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada İnsanların suratlarına dikkatle bakın. Hep asık suratlı, sıkıntılı, birbirlerine küfretmeye, birbirlerine kızmaya hazır insanlar dolaşıyor sokaklarda. Bütün mahallelerde hırsızlık kol geziyor. Eğer insanlar ülkede İşsizse orada çok hırsızlık olur sevgili kardeşlerim. Evine ekmek götüremeyen baba bir yerde buna mecbur olacaktır. Öyleyse ahlakın bozulmasının arkasında ekonomik sebepler de vardır. Sosyal sebepler de vardır. Ne yazık ki Osmanlılığımızı unuttuğumuz bir devreyi yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu. Şimdi de mutlu insan bulmak zor. Neden Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu? Çünkü Osmanlı tasavvufu yaşıyordu. Bu onların alameti farikasıydı. Yani insanların müşterek davranış biçimiydi. Eğer asker sınıfını soruyorsanız, hepsi tasavvuftan da bütün yeniçeri mutlaka Allah'a ulaşmayı dedikten sonra bir mürşide tabi olan askerlerden oluşuyordu. Meslek olarak askerliği seçmiş olan, yeniçeri olanlar, başlangıçta yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatları tamamen kışlada geçerdi. Gece gündüz talim ederlerdi. Sevgili kardeşlerim, saadeti Allah ile hemhal olan herkes mutlaka yaşar. Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. Zikrin devamlı olarak artması söz konusudur. Eğer Allah'ı seviyorsanız sevgili kardeşlerim, bilin ki
Allah sizi daha çok sever. Ve bu sevgi mutluluğunuzun imarıdır. Allah'ın mutlu görmeyi istediği, en çok istediği mahluk insandır. Diyor ki Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün yerlerde Allah'ın yarattığı her şey insanların emrine hasredilmiş, tahsis edilmiş, musahhar kılınmış, amade kılınmış. Böylece görüyoruz ki kainatın en üstün varlığı insandır. Öyleyse sizler sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki insansınız. Ve mutluluk sizin de, mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz mutluluğu bütün boyutlarda yaşamalısınız. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Çünkü siz Allah'ı tanıyanlarsınız. Ona arif olanlarsınız. İlim denilen müessesenin ötesinde irfanla donatıldınız. İrfan, size marufla emreden, sizi münkerden nehyeden irşat makamının Allah'tan aldığı emirleri size tebliğ etmesiyle oluşur. Hangi hüviyette zikri yaşayabilirseniz, hangi seviyede bir zikrin sahibiyseniz, o seviyede bir mutluluk günün o saatlerinde sizi mutlaka bünyesine alır, huzurlu ve mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok sevin. Birbirinizi de çok sevin. Zikrinizi ihmal etmeyin. Bilin ki mutluluk, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin de tek başına kaldığı zaman afetlerinden kurtulması sizin mutluluğunuzun temel işaretidir. Mutluluk madem ki bir sulh ve sükun halidir, kavga var olduğu sürece bir insan mutlu olamaz. Kavga neyle neyi arasında vücut bulur? Başlangıçta bütün insanların nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Fizik vücutlarının dışında bir de ruhları vardır. Muhtevası %100 hasletlerle donatılmıştır. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Hasletler de nurlardır. Nurlarla temsil olunur. Öyleyse
ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık vardır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dengesi muhteşem bir denge olarak çıkıyor karşımıza. O dengenin gerçek sahibidir. Allah-u Teala hepinizin çok ama çok mutlu olmasını ister. Başka hiçbir şey talep etmez sizden. Yalnız sizi mutlu kılmak için yaratmıştır. Yaratılış sebebiniz budur. Huzuru, mutluluğu yakalamak. Allah ile ilişkisi olmayan bir insanın bu mutluluk hedefine ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayabilmeniz mutlaka Allah'ın emirlerine itaatiniz de mümkündür. İtaat etmeyi başarırsanız mutlusunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer söz konusu olan sizin mutluluğunuzsa üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Nefsiniz de ruhunuz arasında, afetlerle hasletler arasındaki kavga sona erdiği zaman mutlu olursunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla savaş bittiği zaman mutlu olursunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemediğiniz zaman mutluluğa ulaşırsınız. İşte o zaman kesintisiz bir mutluluğun sizi bütünüyle kapladığını görürsünüz. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala başlangıçtaki dengeyi sizi bir ruh ve bir nefsle teçhiz etmesinde kurar. Ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister hasletler, yasak ettiği fiilleri işlememenizi. Ama bir de nefsiniz var. Nefsinizin kalbi ise %100 afetlerle donatılmıştır. Bu afetlerle donatılan nefsiniz sizi negatif bir etkiyle etkiler. Her an mutsuzluğunuzun sebebini teşkil eder. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamak ister. Yasak ettiklerini mutlaka yapmak ister. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir denge halinde ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık, ne kadar aydınlık varsa o kadar karanlık. Bir eşitlik hali. Akla kara aynı seviyede, aynı oranda %50, %50. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle. Yani iki tane %100 var. Birisi geceyi temsil ediyor, birisi gündüzü. Birisi mutluluğu, birisi mutsuzluğu. İşte eğer Allah yolundaki gayretiniz daim olursa, o zaman daimi zikrin sahibi olursunuz. Nefs tezkiyesi
olayı Allah-u Teala'nın farz emridir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Nefsinizi tezkiye etmek Allah-u Teala'nın emridir. Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Allah-u Teala evvela وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ diyor, Rabbinin ismiyle zikret. Bu ara sıra zikirdir. Bu ara sıra zikir ve tebettül ileyhi tebtil ile tamamlanıyor ayet-i kerime. O zaman kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurmasına kadar devam eden olay budur. Kişi zikrini giderek arttırarak bu hedefe ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçince Allah'ın yardımı da, bu konudaki yardımı da sona erer. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişiye onu mutlaka Allah'a ulaştıracağına dair söz vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu sözü dikkatle yerli yerine getirmelisiniz. Zikriniz giderek artmalı, artmalı, artmalı. Öyle bir sonuç oluşmalı ki sonuçta mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşmalı. İşte Allah Teala buraya kadar olan kesimi garantilemiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bütün insanlara Allah Teala dünya saadetinin yarısını, %51'ini, cennet saadetinin ise 3. kat cennetini garanti etmiş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. cennetin sahibi olur, 1. kat cennetin. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Kişinin zikrine paralel olarak gök katlarını birer birer aşarak Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman o kişinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır, %51'e ulaşmıştır. Böylece o kişinin dünya saadeti %51 oranında gerçekleşmiştir. Ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın verdiği sözü yerine getirdiği kesinleşir. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştırıyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani her gün yarı yarıya mutluluğu yaşayacaksınız, yarı yarıya mutsuzluğu yaşayacaksınız. Ama cennetlerden 3. kat cennetin sahibisiniz. Allah'ın koruyucu kalkanı burada kalkar. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir güzelliği söz konusudur. Mutluluğun 1. kesimi tamamlanmıştır. Buradan sonra konu biraz daha zorlaşacaktır. Kişinin kesintisiz mutluluğa ulaşması ancak nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Bu da her zaman önemli bir gayretin sarf edilmesiyle sonuçlanabilir. Hiç kimse kolayca daimi zikre ulaşamaz. Eğer Allah-u Teala tarafından seçilerek dünyaya getirilmediyse. Allah-u Teala'nın bütün Resulleri seçilmişlerdir. Onlar dünyaya gönderilmeden evvel seçilmişlerdir. Bu sebeple bütün Resuller daimi zikre ulaşmazlar. Daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Bütün Resuller mutlaka daimi zikrin
sahibi kılınırlar. Ondan sonra da onlar iradelerini de Allah'a teslim ederek zikirleri zikirden tesbihe dönüşür. Çünkü iradelerine Allah Teala el koymuştur. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilecek olanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden? O zaman hayatları boyunca, her 24 saat boyunca Allah'ı zikredeceklerdir. Zikrettikleri sürece kalplerinde hiç afet kalmayacaktır. Afet kalmamışsa, nefslerinin kalbinde afet kalmamışsa, o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya davet edecek veya Allah'ın yasaklarını çiğnemeye davet edecek olan bir davet vücut bulmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böylece gördüğümüz şey odur ki, o kişinin nefsi daimi zikirde afetlerden bütünüyle kurtulur. Kurtulursa nefsin kalbi devamlı olarak Allah'ın nurlarıyla dolarsa, Allah'ın nurları yani faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi önerir. Bu sebeple daimi zikre ulaşan bu kişi daimi mutluluğu, sonsuz mutluluğu yakalamıştır. Böyle bir insanın kalbin yapısına baktığımız zaman nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğunu, o kişinin nefsinin kalbini Allah-u Teala %100 nurlarla doldurduğunu görürüz. Bu kişi daimi zikirdedir. Nefsinin kalbi sadece fazıllarla dolduğu için o kişiye ulaşan bütün davranış biçimlerinde gelen talepler daimi zikrin sahibi olarak o kişinin kalbinin hiçbir zaman kararmamasına sebebiyet verir. Kalbi %100 nurlarla dolu olan bir insan vardır. Hayrı emreden, münkerden, nehyeden o kişinin kendisidir. Nefsinin kalbinde afetler olmadığı için ne Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyebilir, ne de Allah'ın emrettiklerinin dışında bir davranışı olabilir. O kişi dört başı mamur bir mutluluğu yakalamıştır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu mudur? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesinlikle mutludur. Dış dünyasında mutlu mudur? Gene nefsinin kalbinde hiç afetler kalmadığı için başka insanlarla kavgayı bitirmiştir. O sevilen ve etrafındaki insanları çok seven birisidir artık. Etrafındaki sevgi halesi hem kendi cephesinden hem de çevresindekiler cephesinden kurulmuştur. Herkesin sevdiği bir insan olmuştur. Herkesi çok seven bir insan olmuştur. Öyleyse dış dünyasındaki kavga ne bitmiş? İç dünyasındaki kavga neden bitmişti? Nefsinin afetleri bittiği için afetlerin yerini faziletler aldığı için, faziletler de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi emrettiği için o kişi 24 saat zikrin sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir, yasak ettiği fiilleri işlememektedir.
Bu o kişinin iç dünyasında mutluluğu ifade eder. Aynı olay nefsinin bütün afetlerinin yok edilmesi, o kişinin davranışlarını öyle bir düzeye çıkarmıştır ki, başka insanlarla kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da sulh ve sükun ortamı kurulmuştur. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Neden bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de bütünüyle mutluluğa ulaşmıştır? Çünkü Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Allah'ın emrettiği şeyleri bütünüyle gerçekleştirmektedir. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda artık bu kişi Allah ile tezekkür edebilmek yetkisinin sahibi olmuştur. Kim daimi zikre ulaşırsa Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Bu kişi mutluluğunun bir bölümünü de kalp gözünün ve kalp kulağının açık olmasına dayalı olarak yaşar. Allah neyi gösterirse görür, Allah neyi yaptırırsa yapar. Çünkü iradesini de Allah'a bağlamıştır. Öyleyse sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapan, Allah'ın gösterdiklerini gören, kalp gözüyle gören bu kişi, bu açıdan kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Allah neyi emrederse onu yapan birisiyle karşı karşıyayız. Allah'ın bütün emirlerini bu kişi mutlaka yerine getirir. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde afet kalmadığı gibi ilahi irade onu kontrolü altına almıştır. Ne zaman bir insan iradesini Allah'a teslim ederse artık kendi iradesi yoktur. İlahi irade ona devamlı emirler verecektir. Bu kişinin başkalarından bir farkı daha ulaşacaktır. İradesi alındığı zaman Allah'ı mutlaka kalp gözüyle görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı görmek mümkün müdür? Elbette mümkündür. Kim iradesini Allah'a teslim ederse son bilmecede çözülür. O kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Ve de o kişi bir insanın ruhunun seyri sülükü sırasında, Allah'a doğru yaklaşımı sırasında zemin katta devrin imamının dergahında neler olduğunu görür. Birinci gök katındaki secde sahnesini görür. Bu otların üzerinde yapılan bir secde. İkinci kattaki su arılma havuzlarını görür. İkinci grubun secde ettiği mahali görür. Üçüncü gök katında köşke benzeyen iki katlı mescidi görür. İçini de görür, dışını da görür. Sonra meyek menfezini görür. Ve dördüncü kattaki Beytül Makdes'teki secde olayını görür. Altıncı kattaki Beytül Haram'daki secde olayını görür.

Sonra bu kişi sıbkatullah olma mahallindeki işlemi net olarak görür. Nasıl insan ruhları oraya giriyor sıbkatullah olma mahalline. Nasıl buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurlar onların yüzlerini beyaza çok yakın bir yeşile döndürüyor. Onların dışarıda kalan yerleri, elleri ve yüzleri o nurun rengini alır. Sıbkatullah olurlar. Allah'ın boyasıyla boyanırlar. Sonra bu kişi yedinci gökkatını görür. Yedinci gökkatın yedi tane alemini Allah-u Teala ona birer birer gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan bir insan, bu seviyeye geldiği zaman, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman, Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle, onu irşada memur ve mezun kılar. Allah'ın emriyle irşad edecektir. Her an Allah-u Teala'dan kendisine emirler gelecektir. İşte bu kişi iç aleminde mutludur. Çünkü nefsinin bütün afetleri ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin ise bütün afetleri yok olmuş. Onu sadece mutlu yaşatacak olan emirleri ve nehirleri tatbik eden ruhunun hasletlerinin eşidi olan fazıllar gelmiş o kişinin kalbini tamamen kaplamıştır. İç dünyasında kavga sona ermiştir. Durumu böyle olduğu için Allah'ın emirleriyle hareket ettiği için başka insanlarla kavgası söz konusu olmayacaktır. Dış dünyasında da sulh ve sükun elde etmiştir kişi. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'a ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de teslim ettiği için onu mutsuz edebilecek olan bir sonuçla karşılaşması artık mümkün değildir. Böylece iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi artık vücut bulmuştur. İşte bu mutluluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın herkese ulaştırmak istediği mutluluk bu mutluluktur. Öyleyse darısı hepinizin başına. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetinin bütününe, hem ahiret saadetinin bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin.
Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm.
Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyde nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyde nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler.
Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.

Allah'a insan ruhunun ulaşmasına, sizlerin hidayete ermesine mani olmaya çalışıyorlar gibi. Birçok insandan dolaylı olarak bize ulaşıyor. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur deniyor. Yok mudur acaba? Bırakınız Allah-u Teala'ya ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilemek konusu bile insanlara ne kadar yabancı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an'ı indirmiş. Bir güneş gibi 14 asırdır dünyayı ısıtıyor, aydınlatıyor. Ama ona gerçek anlamda bağlı olanlar tarafından bu aydınlanma gerçekleştirilebiliyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Allah Teala çok açık bir şekilde bu konuyu anlatıyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve sakın müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın en güzel standartlarda insanlara emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi takva sahibi olur. Gördük. Dileyen kişi şirkten kurtulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Bu mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkuyorum. İşte gizli şirk bu şirktir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu şirk. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali. Dilemeyen 72 fırka şu anda dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 fırkayı çıkarmıştır ortaya. 72 grup inanç biçimi var ve 73. grupsa bu 72 grubun içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece onlar cehennemden kurtulacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezse bir insan ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun yani insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde tağuta kul olmaktan kurtulacaktır, Allah'a kul olacaktır. İşte Allah Teala'nın sözü son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Diyor ki vellezîneşterevut tâgûte en yâbuduha ve en âbü ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar şeytana kul olmaktan tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini korudular, kurtardılar, kaçındılar. Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala bu ayette açık ve kesin bir şekilde sahabenin önce tağutun kulu olduklarını, insan ve cin şeytanların kulu olduklarını, sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduklarını söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hem Allah'ın ayetlerinden gafildir hem de gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.

Onlar amen dururlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bu bir evvelki ayet-i kerimedeki bu ifade Dagut'un kulu olanın Allah'ın kulu olduğu takdirde bir müjde ile müjdelenmesini ifade ediyor. Ama söz konusu olan sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilememekse, o zaman bu konuyu yer yerine oturtalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَّادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar, diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri.

اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. وَرَّادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar. وَطْمَئِنُّ بِهَا Onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar gidecekleri yer cehennem olanlar ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun gideceği yer cehennemdir. İşte kim derse ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsan ruhunun Allah'a geri dönmesi diye bir şey olamaz derse onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu tarzdaki sözleri söyleyenler, televizyonları parselemiş olan insanlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmaya mani olma furyası var demektir. De böyle bir tatbikat o insanların Allah'ın katında sorumlu olmasına sebebiyet verir. Biz de en çok buna üzülürüz. Din adamı olsun da Allah'ın ayetlerinden haberdar olmasın. Hem kendi Allah'a ulaşmayı dilemesin, hem de başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olsun. O zaman sevgili kardeşlerim, bu durumun değişmesi lazım diye düşünüyoruz. Bizim önce din adamlarımıza bunu güzel bir biçimde anlatabilmemiz lazım. Burada bir açmazla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Din adamları bu konuları bizimle konuşmaktan hep kaçıyorlar. Hazreti Musa bir kuzuyu kovalıyor. O kovaladıkça kuzu kaçıyor. En sonunda Hazreti Musa kuzuyu yakalamış. Sonra da kuzuya şöyle söylemiş. Ey kuzucuk demiş, neden kaçıyorsun? Görüyorsun ki benim maksadım seni yakalayıp sana süt vermek. Ve süt vermeye başlamış kuzucuğa. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey o kadar güzel ki, her şey mutluluğu, bütün boyutlarıyla yaşamamızı isteyen Allah'ın varlığını ve bunu ne kadar istediğini gösteriyor. O zaman Rabbimizi tanımak mecburiyetinde değil miyiz? Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı istiyorsa, biz bunu gerçekleştiremiyorsak,
ve insanlar bu bilgilerin sahibi olmadıkları için ve de ilim sahibi olarak görev yaptıkları için gerçekten bir ilmin sahipleri üniversite bitirmişler, İlahiyat Fakültesi doktora yapmışlar, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip mutluluk sahibi olmak onların da hakkı, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Herkes buna hak sahibi. İnsan olarak doğan herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek bir mutluluğu yaşayabilmek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın hem cehennemden kurtulması, hem ayetlerden gafil olmaktan kurtulması, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Hem takva sahibi olması, hem de şirkten kurtulması, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Hem tağutun kulu olmaktan kurtulması ve Allah'ın kulu olması, o da Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. İblis 14 asırda insanlara Allah'a ulaşmak kavramını unutturmuş. İslam'ın 5 tane şartını bırakmış ki insanlar onlarla uğraşsınlar, cennete gireceklerini zannetsinler, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar diye, ama cehenneme gitsinler. Bunun için de İslam'ın 5 şartı biçilmiş kaftan: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de üzerimize farz. Biz bütün farzları gerçekleştirmiyoruz. Gerçekleştiriyor muyuz? Elbette. Ama bunlar yetmez. Bunların ötesinde zikir yapıyoruz. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış üzerimize. Zikir farz mı? Farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Müzemmil 8'de buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Yetmez diyor. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikren kesîrâ." Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Peki, sonra ne diyor Allah Teala? Daimi zikri de farz kılmış. Nisa 103'te diyor ki: "Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret." diyor bütün insanlara. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Allah'ı, bir insan üç halde bulunabilir: ayaktadır, oturuyordur, yan üstü yatıyordur. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Bakıyoruz ki Allah Teala yan üstü yatmamızı istiyor. Neden? Çünkü yan üstü yattığımız zaman kulağımızı yastığa dayıyoruz, sağ kulağımızı.
ve sağ kulağımızı yastığa dayadığımız kadar zaman sevgili kardeşlerim. O zaman her şey çok güzel oluyor. Kulağımızda kalbimizin atışını hissediyoruz. Ve de her çift atışında Allah kelimesini tekrar etmeye başlıyoruz. İşte bu hepimiz için Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti zikretmek. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, eğer biz mürşidimize ulaşıp tabi olmuşsak, böylece kalbimize iman yazılmışsa, böylece başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, böylece günahlarımız sevaba çevrilmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, biz Allah içiniz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, günahlarının örtülmesini sağlamış olur. İşte her kim bunların insanlar tarafından bilinmesine mani olmaya çalışıyorsa ve insanlar için onları mutlu edecek şeyleri önlemiş olmuyor mu? Evvela kendisine yazık ediyor. Çünkü bunu söyleyebilen kişi Allah'a ulaşmayı kendisi dilemiyor ki başka insanların da dilemesine mani oluyor. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda o kişi için mutluluk oluşması mümkün değildir. Allah Teala'nın en güzel standartlarda o kişiyi hedefine ulaştırması söz konusu olmayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kendisinin kurtulması mümkün olmaz kişinin. Ama bir de bütün bunlardan sonra Allah'a ulaşmayı dilemeye mani oluyorsa, o zaman o kişi için bakınız Allah Teala neler söylüyor. Nisa 167, 168, 169'da İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. Onlar ki kafirdirler ve Allah'a ulaşmayı dilemezler ve Allah'ın yolundan başka insanları men ederler. İnsanları Allah'ın yoluna girmekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten, Allah'ın yolundan men ederler. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Onlar diyor Allah Teala ayrıca
uzak bir dalalet içindedirler. Kat dallu dalalen baida. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Muhakkak ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hem kafirdirler hem zalimdirler diyor Allah Teala. Biliyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kafir hüviyetindedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, başka insanları da men ettiği için o kişi kafirdir ve zalimdir. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ. Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, mutlaka onu Allah mürşidine ulaştıracaktı. Ulaştırdığı noktada da kalbine iman yazılacaktı kişinin ve günahları sevaba çevrilecekti. Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirir. O her şeye kadirdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki o güzelliğin bütün insanlar tarafından gerçekleşmesi söz konusu. Kim engel koyuyorsa onlar insanların mutluluğuna engel olanlardır.

Sevgili kardeşlerim, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, Allah-u Teala onun günahlarını örtecekti. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah-u Teala size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Bu kadar Allah-u Teala'nın gözünde önemli bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen kişi mutlaka günahları örtülen bir kişidir. O dilediği güne kadar işlediği bütün günahlar Allah-u Teala tarafından örtülür.

Nasıl bir olgu bu, sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, günahları örtülüyor. Ne olur örtülürse, sevapları günahlarından fazla olur. O zaman ne olur? Kişi cennete gider. İşte müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Yani gidecekleri yer cennettir. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen kalmak üzere cehenneme girerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için bir olgu var. Herkesi Allah Teala cennetine ulaştırmayı diliyor ama herkes Allah'ın cennetine giremiyor. Sırf Allah'ın Kur'an'ında ne yazdığından haberdar olmadıkları için, sırf asırlardan beri devam ede gelen bir emani bilgilerle mücehhez olma standardından kendilerini kurtaramadıkları için. Kur'an'ın öğrenilmesi ve tatbiki unutulmuş. Kur'an rafa kaldırılmış. Cüz keseleri yapıp Kur'an-ı Kerim'i onun içine koymuşlar ve duvara asmışlar. Ve insanlar diyorlar ki Kur'an'ı herkes anlayamaz. Alimler incelemişler Kur'an-ı Kerim'i. İşte bize yol göstermişler. Gösterdikleri yol İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse neden giremez? İslam'ın 5 şartı ibadetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek ibadetlerdir. Ve ibadetleri hiç kimseyi kurtaramaz. Amelleri hiç kimseyi kurtaramaz. Neden? Allah'a ulaşmayı dilememiş bir kişinin amelleri boşa gider de ondan. İşte Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetleri, onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar amelleri hüsrana uğrayanlardır. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a münaki olmayı inkar ederse, onların amelleri heba olur diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı kim inkar ederse onların amelleri heba olur. İşte en güzelini yaptıklarını zanneden ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların amellerinin boşa gittiğini görüyoruz. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi açık bir şekilde Allah'ın ona hedef gösterdiği gerçeği kabul etmeyen ve realize etmeyen birisidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse ne yapılabilir? Yapılması lazım gelen şey son derece açık. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi noktasında bir büyük problemle karşı karşıya. O kişi ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor, onun amelleri
boşa gider. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da günahları örtülür. İkisi birbirinden ne kadar zıt bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye Allah Teala o kişinin bütün sevaplarını yok ediyor. Kazandığı dereceleri yok sayıyor, sıfırlıyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun da günahlarını sıfırlıyor Allah Teala. Bu kadar açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'da en önemli konu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse din adamlarının omuzlarında vebal yok mu bu durumda sevgili kardeşlerim? Kurtulabileceklerken Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve kendilerine o söylendiği zaman biz dinimizi biliriz, dinimizi senden öğrenecek değiliz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Ve onun için huzur dolu bir dünyamız var. İnsanlara Allah'ı ve onun hidayetini öğretmekle vazifeli kılındık. Bütün insanlar için kurtuluş Allah'a ulaşmayı dileme noktasındadır. Dileyen insan mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak ve Allah'ın cennetine girecektir. Dilemeyen insan da mutlaka cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyi neden inkar ediyorlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Çok basit bir sebebe dayalı. Sadece onların öğrendikleri ilimde bu mevcut olmadığı için. Onların öğrendikleri ilimde bu konu yok. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram yok. İşte Allah Teala ile olan ilişkilerinin bu kavramsız devam etmesi ve bir gün insanlar Allah'ın hakikatlerine muhatap olmadan ölürlerse ne olur? O insanların Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmeleri ne yazık ki onların amellerinin boşa gitmesine sebebiyet verir. Ve kişinin gideceği yer otomatik olarak cehennem olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir güzelliktir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümindir. Dilemeyen kişi Allah'a inansa da kafir hüviyetinde görünüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız Allah Teala Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, amin olan müminlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur.
onları zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Kim de kafirse onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar ya mümindirler, hak mümindirler ya da değillerdir. O zaman kafir hüviyetinde görüyor Allah Teala onları. Allah'ın sevdiği müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Çünkü sadece onların kalpleri nurdan zulmete götürülür, zulmetten nura götürülür. Belli ki bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiş olan müminlerden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden Allah'a ruhlarını ulaştıranlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse o kişi mutlaka bu şerefe nail olacaktır yeterli ömrü varsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini bütün insanlar yaşamak için imkan sahibidirler. Yeter ki sözümüze kulak versinler, incelesinler söylediğimiz ayetleri, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecekler. Ne kadar isteriz, her birisi incelesin, sonuna kadar bizim yanlışımızı bulmaya çalışsın, ama hiç bulamayacaktır sevgili kardeşlerim. Sonunda doğrunun bizim söylediklerimiz olduğunu fark edecektir. Dinini bildiğini düşünen herkes. Ne olur? Allah'ın güzelliklerini en güzel şekilde yaşar. Ne olur? Bu dünyada da mutlu olur. Ahirette de mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bir takım insanlar var, başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. İşte onlar vebal alanlardır. Ve Allah-u Teala onlar için onların kurtuluşu yoktur diyor. Böyle olacak yerde insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini ve gerçekleştirmelerini tahakkuk ettirmeye çalışan insanlar olsalar ne olur? O zaman Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse siz olun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sakın insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına engel olmayın. O zaman incelerseniz bütün söylediklerimizin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman kurtuluşunuz için ne yapmanız lazım geldiğini öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim zevklerin en büyüğü. Size Allah'ın bütün güzelliklerini anlatmaya çalışmak ve
anlatmak, sizinle birlikte olmak, sizinle kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik Allah'ın büyük bir lütfu. Bu lütufta bulunduğu için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim Yüce Rabbimize. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul edenler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister.
Nefsinizin yaratılışı ile ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiil ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sürgüt uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sus ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz. Yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlarla kavga sebebiyle. Emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurur? Cennet mutluluğu sonsuz bir veselidir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz.
Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın evine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komutan mevkinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kaderini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz, o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız. Cehennemde kalacaksınız.

80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan ...15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılanlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla müşriklerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane insanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidinde söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişinin o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir.

ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri, Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'inni biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde 1, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim, o kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah-u Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla.
O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin edin diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun. İstisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllen lezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amin olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amene olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı deneyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet kelimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde de aynı garantiyi vermiş. Femen kânû yercû bikâ Allâhe fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık.
Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

0: Ela inne evliya Allahı la hafun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet niyat lanet. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olurlar ve amin olmaları hasebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor. Cennet saadeti de, dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah-u Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki, kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olursalarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetleri görecek olanlar? Ali İmran 15 gelince, Ali İmran 198 gelince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri ve uzdifetül cenneti lil müstakine gayri vayin. Hâzâ mâ tuâdûne li külliye vâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik gücünüzün Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah Teala onların mutlaka cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık sapsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söylenir. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah-u Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak. Ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek onu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevdiği Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevdiği Allah oluşturmuştur. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevdiği Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız oruçsuzun dayanılmaz, oruçsuzun için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa aşım burada. Deneyin. Görün bakalım acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kafi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak. Kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşat makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşat makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşat makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ardarda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin gözünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı, göğüsten kalbe nur yolu açıldı, kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sevk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşat makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah-u Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı. Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar gidiyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hicret 14'te Allah Teala diyor ki Habibim Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin, İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızda mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vaka engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını, karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi, şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zülmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zülmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah-u Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah-u Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşid bul, tabi ol. Asıl söylediğin özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşid? Falanca mürşid. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşid ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün. Kulenin zemin katında bir kapı olsun. O kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun. O kapının da kilidi mürşid. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 7 katı 10 katlık bir kule düşünün. Allah Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşit seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahi kastüs sebili diyor Allah Teala, sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha, git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka üçüncü kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için kitle halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızda. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Denizli'den Doğan Çınar kardeşimiz diyor ki, kendimiz ile olan her hususu mürşidimize sormamız gerektiğini idrak ediyoruz. Her hususu sormanız
1: gerekmiyor sevgili kardeşlerim. Bir konu hep yanlış anlaşılıyor. Ya egzajere ediliyor, büyütülüyor konu, her şeye mal ediliyor. Ya da insanlar tamamen konunun dışında yaşıyorlar. Hayır, her hususu bize sormayacaksınız. Önemli gördüğünüz, sizin için problem olan şeyleri soracaksınız. Biz size cevap vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'tan sorarız. Size Allah Teala neyi emretmişse onu sadece size ulaştırırız. Sadece naçiz bir aracıyız. Bir karar vermek yetkisinin sahibi hiçbir zaman değiliz. Kararın sahibi her zaman Allah'tır bizim için. Öyleyse problemleriniz varsa, sizi huzursuz ediyorsa, önemli olan şeylerse o zaman bize ulaşacaksınız. Bulunduğunuz yerden başka bir yerdeki bir arkadaşınızı ziyaret etmek istiyorsunuz. Bunu bize sormayın. Önemsiz şeyleri sorarak zaman harcamayın. Bizim de zamanımızı boşuna işgal etmeyin. Ama önemli bulduğunuz her şeyi hele sizi rahatsız ediyorsa mutlaka sormalısınız. Başka birisine bir yanlış davranışınız olmuştur, kalbini kırmışsınızdır. Af dileyemiyorsunuz veya başka sebeplerle sizin huzursuz olduğunuz, huzursuzluğunuzun devamlı olduğu alanlarda, ağır hastalık hallerinde o zaman bize müracaat edeceksiniz. Bütün hastalıkları iyileştirebilen bir ilaç var mı diye soruyorsanız, evet var. 24 saat boyunca devamlı dinlenen kasetler. Gece boyunca da devam etmesi lazım. O kişinin anlaması gerekmiyor, hastanın anlaması gerekmiyor. Ama sesin 24 saat, her 24 saat ona devamlı ulaşması lazım. Kimin hangi hastalığı varsa hepsi için çözüm buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hadi canım sen de diyenler olacaktır tabii. Bu bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü Rabbimiz böyle söylüyor. Öyleyse halep oradaysa aşım burada. Size Allah Teala bedavadan ilaç veriyor. Nasıl oluyor da bu kadar kişi o sebeple iyileşti? Bunu hiç düşünebiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu bize ait olan bir şey değil. Bu Allah'a ait olan bir şey. O sözün içine Allah Teala ne koyuyorsa koyuyor. Onu bilmiyoruz ne olduğunu. Ama o ses insanları iyileştiriyor. 24 saat boyunca bir haftalık bir zaman süresi bu konu için bir çözümdür. O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Hiçbir para sarf etmeden, hiçbir ilaç kullanmadan iyi olmayı isteyen herkes için bütün kapıları açmış Allah Teala. Deneyin bakalım. Allah Teala her zaman bütün fizik ötesi olayların yegane sahibidir. Biz mi? Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Her şeyimizi ona tahsis etmişiz. Onun için yaşıyoruz. Bu vücudun, bu gördüğünüz kişinin kendisine ait olan hiçbir şeyin yok. Hepsi Allah'ın. Şu anda emanetini geri almayı istese hazırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bizim sadece Rabbimiz değildir. Aynı zamanda Allah Teala bizim sahibimiz. Öyleyse kardeşimiz her şeyimizi sormak konusunda tembellik ediyoruz diyor. Hayır, her şeyinizi sormanız gerekmiyor. Çok önemli bulduğunuz şeyleri soracaksınız. O kadar çok insandan e-mail ve telefon alıyoruz ki, telefonlar birkaç saat içinde answering machine'ler doluyor. Birçok kardeşimiz birçok lüzumsuz şeyler sebebiyle onu işgal ediyorlar ve asıl ihtiyaç sahiplerine yer kalmıyor. Onun için size diyoruz ki, bir defa daha söylüyorum, gene söyleyeceğim inşallah. Önemli olan şeylerinizi sadece bize sorun, sormanız lazım. Her şeyi ulaştırmanız gerekmiyor. Allah razı olsun. Sormamakta kayıplarımız nerede diye soruyor kardeşimiz. Sormamaktan hiçbir kaybınız yok. Eğer bunlar önemsiz şeylerse sormamaktan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çözüm getiremiyorsanız, büyük problemlerle karşı karşıyaysanız, o zaman bize soracaksınız ki biz de Allah-u Teala'dan soracağız. Size ulaştıracağız. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7.

0: Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın emri. Ama böyledir diye her şeyi bize sormaya kalkmamanız lazım. Bundan da huzursuzluk duymamalısınız. Her şeyin sorulması gerekmiyor. Üzülmeyin. Allah razı olsun. İstanbul'dan Eşil Demirel kardeşimiz der ki, ben oruç tutarken zorlanıyorum. Uzun zamandır tutamıyorum. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar soru soramadım. Çünkü sorduğumda çözüm gelince yerine getiremeyeceğimi düşündüm. Ne yapmalıyım? Böyle yapmalıydın, sormalıydın, sordum. Evvela şunu öğrenmelisin. Şu, Allah-u Teala hiç kimseye zorla hiçbir şey yaptırmaz. Sen eğer istersen oruç tutacaksın. İstemezsen Allah-u Teala tutmana müsaade etmez. Uygun görmez. Öyleyse ne yapılabilir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Oruç tutmayı yapamayacağınızı diyor Işık kardeşimiz. Işık hiç hacet namazını kılıp Allah'tan talepte bulundun mu? Ya Rabbi ben orucumu tutmak istiyorum. Bana yardımcı ol dedin mi? Yoksa şeytan seni bu bana anlattığın kadarıyla hep kandırdı mı? Nasıl olsa tutamayacağın için orucu tutmamak gibi bir fikrin mi sahibi oldun? Kendine gerçekten yazık etmişsin. Ama çözüm her zaman var. Hacet namazını kıl. Allah-u Teala'dan talepte bulun. Oruç tutmak istediğini sana yardımcı olmasını söyle. Bir de bakacaksın ki hiç karnın acıkmadan akşam oluvermiş. Birçoklarını anlattığım masal gibi geliyor her zaman. Ancak denedikleri zaman doğru olduğunu görüyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, bir takım insanlar, bir takım çok rahatsızlık veren, acı çektiren hastalıkları yaşıyorlar ve müracaat hiç akıllarına gelmiyor. Ama Allah Teala duayı kabul ettiği zaman da o acı çeken insanların acısını bir anda durduruyor. Öyleyse müracaat etmemek niye? Yanlış değil mi? Biz buradayız. Sizin için varız. Allah Teala da bizim vasıtamızla ona ulaştırmanızı istiyor problemlerinizi. Büyük problemlerinizi. Niçin ulaştırmanızı istiyor? Çözüm getirmek için. Hepinizi çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, acıları geçiren biz değiliz. O, Allah Teala. Biz sadece naçiz bir aracıyız. Ama çözümleri getirmiş, insanlara sunmuş, insanlar tatbik etmiyorlar. O zaman Allah-u Teala'yı nasıl ızdırap veren olarak vasıflandırırsınız ki? O ızdırabı almaya hazır, talep olmadığı için ızdırap devam ediyor. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz. Şimdiye kadar birçok Hristiyan bize müracaat ederek ağır durumda olan hastalarının acılarını Allah-u Teala'nın alması için talepte bulundular. Hepsinde de aynı şey oldu. Bir kısmı da mutlaka ölmeleri lazım gelen ameliyattan sağ çıktılar. Bunu Allah-u Teala yapıyor. O kişiler ölmek üzere oldukları o anda bizi beraberlerinde gördükten sonra bir geriye dönüş söz konusu oluyor. Hayata geri döndüklerinde bunu herkese anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah yardım etmeye hazır. Siz yardım isteyin. Öyleyse ne yapıyorsun Işıl? Allah-u Teala'dan talepte bulunuyorsun. Biz de dua ediyoruz senin için inşallah. Ve inşallah oruç tutmak senin için zor bir şey olmaktan çıkıyor. Hay Allah razı olsun.
1: Evet, muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve sevgili öğrenciler. Yine güzel bir günde daha sizlerle birlikteyiz. Ve bir esir sohbetinde daha muhterem efendimiz, Doktor İskender Ali Mihir sizlerle birlikte olacaklar inşallah az sonra. Ve inşallah ben müsaadenizle muhterem efendimize dönüyorum. Hiç vakit kaybetmeden. Muhterem efendimiz, öncelikle sonsuz hürmetle evlerinizden öpüyoruz. Çok kıymetli duvarlarınızı beklerken bugünkü bu esir sohbetinize zatenizi inşallah muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Mübarek ellerinize tekrar hürmet ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle can dostlarımızla, gönül dostlarımızla bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek için beraberiz. Bir defa daha onun güzelliklerini yaşamak üzere kalbe gönül gönülleriz. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Hep beraber Allah-u Teala'ya çok şükredelim ki bizleri bir defa daha beraber kıldı. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İstediği sadece bir tek şey var Allah'ın sizlerden, hepinizden. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bütün şartları hazırlamış.

bilmeyeniyle her şey sizin için. Ve bunun karşılığında her şeyi sizin için yaratmasının karşılığında Allah Teala sizden bir şey istiyor. Ruhunuzu. Ona ait olan, Allah'a ait olan, mutlaka Allah'a dönmesi gereken ruhunuzu ona sağ iken, hayattayken ulaştırmanızı. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki bu gerçek anlamda büyük bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın yardımı hepinizin üzerinedir. O sizlerin mutluluğundan büyük memnuniyet duyar. En çok sizi seviyor. Ve sizi bunun için insan olarak yarattı. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza dikkatle bakın. Sadece biz insanlar canlılar olarak yaşamıyoruz. Hayvanlar da var. Allah Teala dileseydi hepimizi bir hayvan olarak yaratabilirdi. Bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir herhangi bir canlı türü olarak yaratabilirdi. Ama öyle yapmamış. Bizleri insan olmak şerefine layık görmüş. Öyleyse bundan huzur ve mutluluk duymalıyız. Allah Teala bizi insan olarak yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, kendinize bakın. Mutlu olmak için ne kadar çok sebebiniz olduğunu göreceksiniz. İnsan Allah'ın vücuda getirdiği şuurlu, akıl sahibi bir yaratıktır. Netice itibariyle sadece bir yaratık olduğumuzu, mahluk olduğumuzu, Halikimiz tarafından, yaratıcı olan Allah tarafından yaratıldığımızı hiç unutmayacağız. O bizi yaratan, var olmamızın sebebi. Yaratmayabilirdi. O zaman burada karşı karşıya olmazdık. Ama madem ki varız, madem ki yaratmış ve madem ki bizden sadece ve sadece mutlu olmamızı istiyor, öyleyse eğer mutlu değilseniz sorun kendi kendinize. Neden değil? Bütün şartlar benim için yaratıldığına göre değil. Neden ben mutsuzum? Çünkü Allah'ın sizi yarattığı mutluluk şuuruna henüz sahip olamadınız. Çevrenizle iletişimi, çevrenizle hem ahenk olmayı, uyuşmayı sağlayamadınız. Öyleyse tasavvuf kardeşlerinizin arasındasınız veya değilsiniz. Hangisi olursa olsun mutlu olmak için çok sebebiniz var. Düşünün, Allah Teala'nın sizi yarattığı şu alemde her şeyi hissetmeniz için Allah Teala fizik vücudunuza özellikler vermiş. Görme özelliği görebiliyorsunuz. İşitme özelliği duyabiliyorsunuz. Organlarınız çalışıyor, iç organlarınız, mideniz, bağırsaklarınız, böbrekleriniz. Her biri ayrı bir nimet. Ve nihayet hayatta kalmanızı temin eden en büyük faktör kalbiniz. Aklınız size kumanda ediyor. Allah'ın en büyük nimeti. O aklı kullanabilecek olan uzuvlarınız, beyniniz, zihniniz, yürüyen ayaklarınız, hareket halindeki kollarınız. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hastalanırsanız ancak hasta olan uzvunuz var.

vasıtasıyla anlardınız ki o huzurunuz sizin için bir nimetmiş. İşte onun için diyorum ki hepiniz trilyonersiniz. Bu size Allah-u Teala'nın bedavadan bahşettiği, ama onlardan yoksun olsaydınız bütün servetinizi harcayacağınız, onlara sahip olmak için harcayacağınız bu nesneler sizin olduğu için Allah-u Teala onları size ücretsiz olarak bedava verdiği için. Ücretsiz mi? Hayır, sizden bir ücret istiyor. Bu ücret mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. Sadece sizden istediği bir tek şey var. Mutlu olmanız. İşte insanların saadeti, mutluluğu, dünya saadeti ve cennet saadeti olarak iki bölümde Kur'an-ı Kerim'de ele alınıyor. O Kur'an-ı Kerim ki bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir, bir saadet garantisidir, bir saadet reçetesidir. Öyleyse Allah-u Teala benden ne istiyor diye bir düşünün ve sonuna ulaşacaksınız konunun, mutlu olmanızı. Başka hiç mi hiç Allah'ın sizden bir talebi yok. Aslında her şey son derece güzel dizayn edilmiş sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Onun dışında hiçbir talebi yok. Ne kadar mutluysanız o kadar memnundur. Sizi bu hedefe yönelik olarak yaratmış, o hedefe ne kadar yakınsanız o kadar sizi sever. O zaman siz kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı sevseniz de, siz Allah'ı sevmeseniz de Allah sizi sever. Şu dünyada Allah'ı seven, Allah'a aşık olan insanlar da var. Allah'ı sevmeyen, inanmayan varlığından şüphe eden, hatta bunu manasız bulan insanlar da var. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım. Acaba Allah olmasaydı biz olabilir miydik? Aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Ve bakıyorsunuz bir varlık var karşınızda, var olan birisi. O sizsiniz. Hiç düşündünüz mü sadece şu fizik vücudunuz nasıl bir harikadır? 70 trilyon hücre. Son genetik harita bunu çıkardı ortaya. Evvelce tahminler yapılıyordu 200 trilyon hücre diye. Hayır, 200 trilyon değil. 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift, yani 46 tane kromozom var. Sizi A'dan Z'ye bütün boyutlarda tarif eden bir tarifname. Muhtevasına sizi alan, her şeyinizde sizi yeniden vücuda getirmeye muktedir, hazır. 46 tane 70 trilyon. İşte o sizsiniz. Siz 46 tane 70 trilyon adetsiniz.
Öyleyse bu teknikte kesretin manasını anlamaya çalışın. Allah-u Teala'nın yaratırken ne kadar özenle yarattığını, ne kadar ince bir yaratış standartının sahibi olduğunu, saçınızın her bir telinde binlerce, yüz binlerce siz varsınız. Ve sahip olduğunuz her şey, kesip attığınız tırnaklarınız sizi ihtiva ediyor. Her kesip attığınız tırnağınızda yüz binlerce siz varsınız. Başka birisi yok. Tırnaklarınızın her genetik kodu sizi temsil ediyor. Vücudunuzdaki her şey aynı damlaya yetişir. 23 çift size ait olan kromozom. Öyleyse siz Allah'ın yarattığı müstesna bir varlıksınız. İnsanlar Allah'ın kendilerine neler ihsan ettiğinin farkına bile varmadan yaşarlar şu dünyada, bir günde ölürler, çeker giderler. Şu baki kubbede bir hoşsa da bırakmadan. Bir kısmı daha da ileri gider, başka insanlara zararlı olurlar ve yaşadıkları o huzursuz dünyayı arkalarında bırakarak cehenneme doğru yol alırlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şu dünyada Allah-u Teala bizi mutlu olmak üzere yarattıysa ve mutlu olamıyorsak, o zaman bunun hatasını Allah'a yüklemek yanlış bir şey değil mi? O Kur'an-ı Kerim'le bizi saadete, mutluluğa davet ediyor. Davetiye son derece açık. Herkes kulvara eşit şartlarda girer. Hayat bir yarıştır. Bu yarışın muhtevasını öğrenmiş olan insanlar, onlar yarış edeceklerdir. Ötekilerin yarışı cehenneme doğrudur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın müstesna bir mahlukudur. Unutmayın, her şey Allah'ın bir mahlukudur. Canlı olsun, cansız olsun, hayvan olsun, bitki olsun, insan olsun, cin olsun, melek olsun, her şey, her varlık Allah'ın bir mahlukudur. Sizin dışınızda ne varsa, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler, canlılar, cansızlar, her şey sizin için yaratıldı. Sadece sizin için. Her şeyin, zararlı gibi görünenler dahil, her şeyin sizin için mutlaka bir faydaya yönelik olduğunu, eğer bu fayda bilinmiyorsa, o tür zararlı bir nesne olarak kabul ediliyorsa, henüz onun faydasına ulaşamadığımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Her şey insan için yaratıldı ve insanın, yani sizlerin emrine musahhar kılındı. İşte Allah, işte onun son peygamberine indirdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i. Allah davet ediyor sizi. Hepinizi, hiçbiriniz bundan istisna değilsiniz. Neye davet ediyor? Mutluluğa.
Diyor ki kim olursanız olun, dünyanın veya dünyanın dışındaki bütün kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın. Hangi alem size göre fizik olursa olsun, Allah sizlerden yalnız mutluluk istiyor diyor Allah Teala. İstediğin şey işte bu. Mutlu olmamız, davetiyeye icabet etmemiz. Birçok insan bu sözlerimizi ilk bakışta anlayamaz. Eğer Allah Teala bizi mutluluğa davet ediyorsa, ben niçin mutsuzum? Madem ki Allah beni yarattı ve mutlu olmamı istiyor, öyleyse beni de mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, orada durun. Bedava yaşamak yok. Her şey bir alın terinin, bir emeğin karşılığı olarak teslim edilir. Bedelsiz bir ödemesi yoktur Allah-u Teala'nın. Evvela şunu düşüneceksiniz ki, mutlu olmak kesinlikle elinizdedir. Sizin mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Sizin elinizdedir. Allah size böyle bir yetki vermiş, bu yetkiyle sizi donatmış. Kim mutlu olmak isterse o kişi mutlu olur. Eksik olan ne peki? Eksik olan insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesidir. Bilselerdi herkes mutlu olurdu. Biliyorsunuz ki mutluluk iki bölümden teşekkür ediyor. Cennet mutluluğu, dünya mutluluğu. İsterseniz nasıl cennetin sahibi olabiliriz? Sualimden başlayalım. Son derece basit sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, inanılmayacak kadar basit bir sebebe dayalı cennet saadetiniz. Sadece bir dileğe dayalı. Siz iki alternatifin davranış biçimi içinde olabilirsiniz. Bir, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeyebilirsiniz. İki, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı, yani ölmeden evvel ulaştırmayı, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyebilirsiniz. Birincisi sizi cehenneme götüreceği halde, ikincisi mutlaka cennetin kapılarını size açar. Ne yani? Ben sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceğim, ruhumu ona ulaştırmayı dileyeceğim. Allah da beni mutlu edecek, mutlaka cennetini alacak, öyle mi? Şeklinde düşünürse bunu çok mantıksız bulanlar olabilir. Tabii bu onların problemi sevgili kardeşlerim. Ama Allah onlar gibi düşünmüyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. En kolay şekilde hedefe nasıl gideceğinizin tarifi Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu asli sebebe dayalı olarak diyor ki güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Allah'ın o ayetinin bir açıklaması. Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit olay. Allah-u Teala hepinizden mutsuz olmanızı değil, mutlu olmanızı diler. Ama bunu kendi iradesiyle
asıl ifadesiyle siz istemedikçe gerçekleştirmez. Allah'ın her şeye kadir olduğunu unutmayın. Allah sizi mutlu edecek, bütün imkanların sahibidir. Bunları sizin elinize teslim etmiş durumda ve sizden sadece mutlu olmayı dilemenizi, yani Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Allah'ın kanunu her isteyen cennete gider şeklinde. Her isteyen cennete mutlaka gider. Kim cennete gitmek istiyorsa herkes mutlaka cennete gider. Unutmayın sevgili kardeşlerim, cennete gitmek bir sonuçtur. Ama cennete girmeyi isterseniz cennete gidebilirsiniz. Öyleyse kim cennete girecekse şu dünya üzerinde, onlar cennete girmeyi isteyenlerdir. Ve tabii o esrarengi soruyu soracaksınız şimdi bana. Kim cennete girmeyi istemez ki? Sevgili kardeşlerim, cennete girmenin talebini yerine getirmeyenler, cennete girmeyi istemeyenlerdir. Allah Teala bunu onlara sunduğu halde ellerinin tersiyle onu itenlerdir. Yani cennete girmeyi dilemek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir dilektir. İkisi de sadece bir dilek, aksiyon yok. Sadece bir dilekse cennete girmeyi dilemek ve ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilemek, her ikisi de sadece bir dilekse ve bu dileklerden bir tanesi ikincisini mutlaka sağlıyorsa ya da birincisi ikincisine eşitse, cennete girmek eşittir. Cennete girmeyi dilemek eşittir Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsak, o zaman cennete girmeyi dilemek, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemekle bir eşitlik oluşturuyor. İkisi de bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine giriyorsa, Allah Teala bu garantiyi vermişse, sayısız misallerle bunu açıklıyorsa, eşitlik kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kesin bir sonuç. Öyleyse neye bağlı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, özellikle bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Neye bağlı cennete girmeniz? Başka insanların elinde mi? Hayır, sizin bir tek dileğinize bağlı. Bu eşitliği hiç unutmayacaksınız hayatınız boyunca. Herkese söyleyeceksiniz bunu. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir Allah'ın cennetine mutlaka girmek. Mutlaka cennete ulaşmak. Tekrar ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir Allah'ın cennetine her halükarda mutlaka girmek. Kim böyle bir dileğin sahibi olmuşsa, hiçbir amelde bulunamadan da ölmüşse, işte bu kişi mutlaka cennete girecektir. Öyleyse nasıl turnusol kağıdı asit ve baz ortamı birbirinden ayırırsa, Allah'a ulaşma talebi de cennetle cehennemi birbirinden ayırır.
Öyleyse şimdi soruyorum size, cennete girmenin bir anahtarı var mıymış? Cennete girmenin anahtarı var. O anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek. Eşitliği hiç unutmayın. Bunu hafızanıza ve kalbinize yazın. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir cennete mutlaka, hangi şartlar içinde olursa olsun, mutlaka cennete girmek. Eşitlik buysa, demek ki herkes Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi. Sadece nasıl cennete girmeyi diliyorsa, mutlaka kalbinde bu istek varsa, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Gerçekleştirecek mi? Gerçekleştirecek veya gerçekleştiremeyecek. Ama cenneti mutlaka gerçekleştirecek. Öyleyse son derece ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belki 100 defa hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Bilmeyen kavimleri zalimler olarak değerlendiriyor. Bilenle bilmeyen bir olur mu'nun en büyük anahtarı bilenler, Allah'ın hakikatlerini bilenler, onlar cennete gidebilir şeklinde özetlenebilir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi her halükarda, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse eşitlik, güçlü bir eşitlik. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Cennete ulaşmayı dilemek, o da eşittir. Cennete mutlaka girmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki bu üç şey birbirine eşittir, İkinciyi devreden çıkartın. Nereye varacaksınız? Cennete girmeyi dilemek eşittir. Cennete girmek oluyor. Öyleyse neden Kur'an-ı Kerim bir reçetedir? İşte bunun için. Bu eşitlik sebebiyle, bu üçlü eşitlik sebebiyle. Allah-u Teala cennete mutlaka sizi sokacağını vaat ediyor. Şartını da belirtiyor. Şartı açık. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı bileceksiniz. Allah'ın cennetine girmek için bütün şartların sahibi oldunuz. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim reçete. Eğer biz bunu size söylemeseydik, Allah-u Teala bize bunu öğretmeseydi, bugün siz de bir korkunç tuzağın içinde cehenneme doğru yol alıyor olacaktınız. Öylesine insanlara karanlık gösterilmiş ki dünya, hiçbir ümidi kalmamış zavallı insanların. Herkes cehenneme gideceğini düşünüyor. Hatta Peygamber Efendimiz sahabesinin bile sadece 10 tanesinin cennette müjdelendiği, geri kalanların cehenneme gideceği zannediliyor. Allah'ın hakikatinden hiç haberdar olmayan insanlar bütün dünyada din öğretimini üzerlerine almışlar. Mutluluğu yaşaması lazım gelen insanları mutsuzluk girdabının ta dibine kadar indirmişler. Herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işinize giderken, oradan gelirken etrafınızdaki insanlara dikkatle bir bakın. Hep abuz çehreler, öfkeli insanlar, dertli, sıkıntılı,
huzursuz insanlar müşahede edeceksiniz. Bir bakın. Arkasında ne var zannediyorsunuz? Arkasında sadece şeytan var. Bu eşitliği yok etmiş iblis. Cennete gitmeyi isteyen cehenneme gider şeklinde döndürmüş ve herkesi bölük bölük cehenneme doğru yolcu kılmış. Eşitliği insanlardan saklamış. Saklamayı başarmış. Ve yetmez. Milyonlarca kişiyi etrafında zilmani ilimleri öğreterek cehennemin yolcusu yapmış. Yetmez. Başka insanların da mutsuzluk sebebi yapmış. İşte böylece bilinmeyen yanlışlıkların esiri olarak insanlar topyekun cehenneme sürükleniyor. Ne demek istiyoruz? Son derece açık sevgili kardeşlerim. İnsanlar bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı bileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağını, hiçbir kuvvetin şeytanı dahil buna mani olamayacağını bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için huzursuzlar, mutsuzlar, sıkıntıdalar. Unutmayın, cennet saadeti dünya saadetinin anasıdır. Evvela inanılmayacak kadar kolay bir şekilde cennet saadetinin sahibi olursunuz. Bu başlangıçtır. Kapıyı açıp cehennemden cennete ulaşan kapıyı açıp oradan eşitten içeri girdiniz demektir Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren. Geri kalanı size kalmış bir şey. Ya en alt kattaki cennete gidersiniz, sadece Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve bir amel yapamadan ölürsünüz. Ama mutlaka, ama mutlaka, ama mutlaka cennete girersiniz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kesin mi? Evet. İşte birinci ispat. Allah Teala diyor ki Vel-Asr suresinde Vel-Asr diyor, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenu, ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme gitmeyecekler. Onlar cennete girecekler. Peki hüsranda olanların cehenneme gideceğini nereden biliyoruz? Müminin 102 ve 103'ten biliyoruz. Allah Teala diyor ki müminin 102'de kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazla olur ise onlar Allah'ın cennetine girerler. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse Allah Teala adeta bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Ama dört tane istisna sayıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. Amin-i salihat yapanlar. Üç, ruhunu Allah'a ulaştırıp da başka insanları da ruhunu Allah'a ulaştırmaya davet edenler. Dört, sabrın sahibi olanlar. Nefslerindeki bütün afetleri yok ederek sabırsızlık afetinden de kurtulan sabrın sahibi olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Kur'an-ı Kerim'deki adı
aminu olmaktır. Aminu olan kişi Allah'a inanıyor. Aminu'nun kelimesi de gene iman kelimesinden geliyor. Mümin kelimesi, iman kelimesi, aminu kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bilselerdi ki sadece bir dilekle mutlaka Allah'ın cennetine girilebilir, acaba herkes cennete girer miydi? Giremezdi. Çünkü şeytan insanları mutlaka bundan uzaklaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı halde ve Kur'an-ı Kerim bunun son derece net olarak haber verdiği halde şeytan 14 asırda insanlara Kur'an'ın bu en büyük gerçeğini unutturmayı başarmış. Cennete girmenin böylesine kolay olduğu bir vakayı İblis 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen defterden silmeyi başarmış. İnsanları mutlu olma tatbikatının tümüyle dışarısına çıkarmayı başarmış. Sevgili kardeşlerim, gördük ki El-Vakıa suresi Vel-Asr suresi insanları amin oldukları takdirde kesin olarak cennetle müjdeliyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını garanti ediyor. Başka ayetlerle ve Allah'a ulaşanların da mutlaka cennete ulaşacağını. Hadi bir de onlara bakalım beraberce. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah Teala burada inne kelimesini kullanıyor. Muhakkak, kesin, mutlaka. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır diyor Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah Teala Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّا اِجْرَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu Allah mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hangi kişinin? Kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhunu mutlaka Allah-u Teala o tayin ettiği günde oraya Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Biliyorsunuz ki ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermek olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İnnel hüda hüdallah buyuruluyor. Alimler 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bakıyoruz Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bir kısım insanlardan bahsediyor. Onlar diyorlar ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız.
İşte hidayete erenler onlardır diyor Allah Teala. Yani kim ben muhakkak Allah'a ulaşacağım, ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım diyorsa onlar mutlaka hidayete ererler diyor Allah Teala. Öyleyse hidayete eren insanlar var. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar olmalı. Elbette var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendine, kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğüslerini şerh eder, İslam'a teslimi açar diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Kim bu insanlar? Son derece basit. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve dilemesi yeterlidir. Ulaştırmış vardı der. Ve o kişiyi mutlaka ulaşmış gibi cennetine alır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama öldü. Hiç ibadet yapamadı. Bu yeterli bir sebep. Allah Teala bu kişi eğer ben onu yaşatsaydım mutlaka ruhunu bana ulaştıracaktı. Buna kararlıydı. Ben onun kalbinde bu talebi işittim, bildim ve gördüm diyor Allah Teala. Öyleyse onu bana ulaşmadan emanetini geri alarak öldüren benim. Öyleyse yaşasaydı ben onu kendime mutlaka ulaştıracaksam, ulaştırdıklarımı mutlaka cennetime alacaksam, o zaman onu mutlaka cennetime alırım diyor Allah Teala. Gerçekten Allah'a ruhunu ulaştıranlar mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Ali İmran suresi 76 ve 77. ayetler: kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve içini ve nefsini Allah'a ilahe ederse, bunlardan bir tanesini gerçekleştirmesi yeterli. O kişiyi diyor Allah Teala takva sahibidir. Allah takva sahiplerini sever. Kim de Allah'a verdiği ahdi ve misaki gerçekleştirmezse onun ahirette bir nasibi yoktur diyor. Takva sahiplerini sever de diye Allah Teala'nın takva sahipleri hem Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde, hem Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde, hem de 198. ayet-i kerimesinde mutlak olarak cennete müjdeleniyor. Öyleyse kim Allah'a verdiği ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse, ki bu yeminin adı ahdtir, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek, görüyorsunuz ki garanti etmiş Allah-u Teala. Öbür taraftan Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Ey mutmain olanlar, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan, Allah'a verdiğin yemini gerçekleştir diyor. Ey ruh, Rabbine geri dön ve Rabbine verdiğin ahdi gerçekleştir. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul böylece, Allah'a kul ol, gel kullarımın arasına gir ve cennetine gir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirirse, ki bunlardan evvela ahd gerçekleşir, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse eşitliği bir defa daha tekrar edelim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eşitliğe dikkatle bakın. Ne görüyoruz eşitlikte? Diyoruz ki bir, cennete girmeyi dilemek eşittir Allah'a ulaşmayı dilemek, o da eşittir cennete girmek.
Son söylediğiniz kesimde hepiniz için söz konusu olan bir sonuca ulaştık. Bu sonuca dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer sonucuna ulaşıyorsunuz. Bir başka grup ayet-i kerime gene bunu kesin olarak ifade ediyor. Allah Teala Mülk Suresi'nin 8, 9 ve 10. ayetlerinde diyor ki: cehenneme girecek olanlar kıyamet günü orada toplanırlar. Delik delik cehenneme sürülürler. Orada cehennemde cehennem bekçileri onlara der ki: size buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelip de bunları söylemedi mi? Ona derler ki: söyledi. Ama biz ona inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, manasına varabilseydik ve idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse işitebilenler, idrak edebilenler, onlar Allah'ın cennetine girecek olanlar. İfade açık. Peki ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah derhal onun üzerinde rahim esması ile tecelliye başlar. Kulaklarındaki vakayı alır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemenin kendisini cennete gireceği muhtevasının manasına ulaşır evvela. Manayı anlar. Demek ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka ben Allah'ın cennetine girerim dizaynının evvela manasını anlar. Sonra bunu kalbine indirir ve Allah-u Teala'nın kalbindeki ekinliği alması, yerine ihbat koyması sebebiyle bunu idrak eder. Kesinlikle emin olur ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Bunun vasıtası ise mürşittir. Bir de bakar ki mürşide karşı nefret duyarken sevgi duymaya başlamış. Çünkü Allah Teala kalbindeki hicab-ı mesureyi almış. İrşad makamıyla arasında bulunan hicab-ı mesure adlı perdeyi almış. Ve irşad makamına karşı duyduğu nefret sevgiye dönüşmüş. Öyleyse burada son derece önemli bir sonuç çıkıyor. Allah'ın kanunu ayrı ayrı kaç tane açıdan birden gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine girmeyi dileyen kişidir. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Eşitliği hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Cennete girmeyi dilemek, o da eşittir. Cennete mutlaka girmek. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz bitmeden evvel meselemize bir de aksi yönden bakalım. Ya bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hali ne olur ki? Hali cehenneme gitmek olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme gitmek. Mutlaka cehenneme girmek. Kesin mi? Ne yazık ki kesin. Allah Teala buyuruyor ki: ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hüm an ayatina gafilun. Bilâike ve mâhümün nârı bi mâkânu meksibûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülâki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler.
Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceden itibariyle cehennemdir, buyuruyor Allah Teala. Sonuca bakalım, kim Allah'a ulaşmayı denemezse, onun gideceği yerin cehennem olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş. Öyleyse, iki cepheden de meseleye baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı denemezse, onun gideceği yer kesin olarak cehennemdir. O, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun gideceği yer kesin olarak cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Öyleyse, cehenneme giden kapıyı kapatan, cennete giden kapıyı açan bir anahtar var. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer dilerseniz cehennem kapısı sizin için kapanıyor, cennet kapısı sizin için açılıyor. Eğer dilemezseniz cennet kapısı sizin için kapanıyor, cehennem kapısı açılıyor. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gün dostlarım? İşte insanların bu kadar korktukları, endişe ettikleri, umamam dedikleri, bir türlü ümit edemedikleri cennet, aslında kendilerine, bütün insanlara düşünemeyecekleri kadar yakın bir tek dileklerine dayalı. Sadece bunu dilemeleri meseleyi kökünden çözüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın dizaynı son derece açık. Hepiniz Allah'ın cennetine girmek üzere yaratıldınız. Eğer akıl ederseniz, akıl ederseniz ki ben bir insanım, benim bir dileğim beni Allah'ın cennetine mutlaka alır, Allah'ın en üstün kıldığı mahluklardan, insanlardan biri de benim, hamd ederim, şükrederim ki Allah-u Teala'ya beni insan olarak yaratmış diyebiliyor musunuz? Öyleyse böyle bir dizaynda neredesiniz, yeriniz neresi? Kendiniz tayin edeceksiniz. Yeriniz cennet olabilir, Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Yeriniz cehennem olabilir, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Öyleyse Allah sizi cehennemine atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. İlimsizliğiniz yüzünden, Allah'ın hakikatlerini bilmemeniz yüzünden, şeytanın sizi bu konuda aldatması yüzünden. Sevgili kardeşlerim, İblis bütün gücüyle bütün insanları tuzağına düşürmek üzere harekete geçer. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'ın bu hakikatinden haberdar değil. İçinde bulunduğumuz bu devrede din adamlarının Allah'ın bu büyük hakikatinden hiç ve hiç haberleri yok. Ve öğrendikleri o klasik din öğretisini insanlara ulaştırmakla meşgul olan kızgın kafalar,
söylediklerinin dışında bir şey söylendiği zaman onu düşman olurlar. Her türlü iftiraya atmaktan çekinmezler. Ve o karanlık dünyalarında kendilerini cehenneme mahkum eden bu insanlar başka insanları da o cehaletin kör karanlığında sadece cehenneme çekecek bir karanlık ilmi insanlara lanse etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir kurtuluş kitabıdır. Kur'an bir ümit kitabıdır. Ümitsizlik kitabı değildir. Allah Teala bütün insanlara cennetini vaat etmiş. Sadece diyor, aklınızı kullanın. Aklını kullanmayanlara azap ederim diyor. Kimdir aklını kullanmayan? Bu kadar basite indirgemiş olduğu Allah Teala'nın bir hakikati, böylesine kolay ulaşılabilecek olan bir sonucu insanların reddetmesi neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Aklını kullanmamayı değil mi? Allah Teala kanunu koymuşsa üç eşitlikte, Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir cennete ulaşmayı dilemek, o da eşittir cennete mutlaka girmek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak, bir saadet davetiyesi olarak, bir saadet garantisi olarak indirmemiş mi? Niçin Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi? Çünkü Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse o benim mutlaka cennetime girer. Garanti veriyor Allah Teala. Dilemek girmeyi garanti ediyor. Peki davetiye, Allah Teala herkese emir veriyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemenizi emrediyorum diyor Allah Teala. Bu emri yerine getiren herkesin gideceği yer cennet olduğuna göre, Allah Teala da buna herkesi davet ettiğine göre, Allah Teala'nın muradı bu daveti icabet eden herkes icabet etsin de benim cennetime girsin oluyor. Reçetemi kesin, reçete nasıl gideceğinizi ifade ediyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse işte Allah ile ilişkilerinizin böylesine muhteşem olduğu, sizi mutlaka kurtuluşa ulaştıracak olan bir ortamda yaşamaktasınız. Allah'ın hakikatlerini hiç unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlara da bunu söyleyin. Varsın kabul etmesinler. Onların bileceği iş. Ama siz üzerinize düşen vazifeyi gerçekleştirin. Özellikle din adamlarının bundan mutlaka haberdar olmaları gerekiyor. Karşı çıkacaklarından emin de olsanız gene söyleyin. Israrcı olmayın. İnsanları üzecek davranışlarda bulunmayın. Sadece en hayırlı bir şekilde onlara Allah'ın hakikatlerini söyleyin. Kabul ederler veya etmezler. Bu onların hakkı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği beraberce yaşadık. Bir defa daha bu güzellik sona eriyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bizler bir defa daha beraber olmuşuz Allah-u Teala'nın huzurunda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bidat meclisi aslında değişiklikler anlamına geliyor. Aynı zamanda asıldan sapmalar anlamına geliyor. Yani Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatında olmayıp da sonradan insanlar tarafından katılan her şey bid'at olarak vasıflandırılıyor. Eğer İslam alemine sorarsanız bid'atın kapladığı alan bu kadar. Ama Allah-u Teala öyle söylemiyor. Bid'at meselesi bundan çok daha önemli bir safhada kendisini gösteriyor. İslam'ın temel farzlarını ortadan kaldırma müessesesi. İşte asıl bid'at bu. Neden o? Çünkü İslam'a sonradan katılan usul farklılıkları aslında insanların çok fazla bir şey kaybetmesini gerektirmez. İlk defa Birleşmiş Milletler binasında kıldığımız namazda gördük ki bütün dünyadan gelen İslam oradaydı. O cuma namazında bizim alıştığımız normal namazın ötesinde namazın belki 20 çeşidini gördük. Herkes kendi ülkesinin tradisyonuna, adet ve usulüne uygun bir standartta namazını eda etti. Orada gördüğümüz daha da önemli bir olgu, bizim Türklerin dışında hiçbir ülkenin bizim kadar uzun cuma namazı kılmadı. İki rekat cumanın farzını kılanlar oradan ayrıldılar. Ve oranın temizliğiyle meşgul olanlar doğrusunu isterseniz bize fena halde içerlediler. Ön sünnetler, son sünnetler, ve öğlenin iki rekatlık ilavesi, bir de zuhru ahir, bunlar birleştiği zaman oradaki koskocaman salonun zeminine sonra ilave edilen, aslında halı olmayan, belki perdelerin üzerinde kıldığımız olmadan sonra bütün o yere konulan, üzerinde namaz kıldığımız sistemlerin toplanması gerekiyordu. İnsanlar etrafımızda biriktiler ve sabırsızlıkla bizim namazı bitirmemizi beklediler. Böylece anladık ki bütün dünyada her ülke kendi standartlarında bir gelişme göstermiş. Ve neticede zamanla her şey farklılaşmış. Aynı şeyleri yapıyoruz. Hepimiz cuma namazı kılıyoruz. Ama Arap alemine baktığımız zaman ayaklarının birbirine birleştiği ve birbirine böyle bir dirsek yapısı değil de ayak parmaklarıyla ceylanın geçmesini temin eden bir sistem gördük. Hanefilerde ayaklar paralel olacağı için böyle bir şey oluşmuyor. Herkes birbirine farklı şeyler yaptığı için biraz kırgın gibi görünüyordu. Bunların aslında Allah-u Teala'nın dininde hiç önemi yok. İsterseniz birinciler gibi namaz kılın. Herkes kendisinin istediği gibi namaz kılsın. Mesela Şafiilerin her Allah'a ekber dedikte kulaklarımla ellerini götürdüklerini görüyoruz. Ama Hanefilerde böyle bir şey yok. Herkesin aynı mesele tabi olsalar bile ülkelerindeki tatbikat başka ülkelerdeki aynı mesele olanlardan yine farklı. Evet, bunların hepsine bidat diyorsanız bidatın genel anlamını yok etmiş oluyorsunuz. Bidat öyle bir şeydir ki insanlar usulleri değiştirmiş.

usullerdir. Ve bu değiştirilen usuller onları Allah'ın cennetinden Allah'ın cehennemine sürükler. Bidatın temelinde cennet imkanının yok edilmesi, cehennemin hazırlanması söz konusudur. Öyleyse bidat dediğiniz zaman asıldan sapmalar devreye için söz konusu. Bu sapmaların dizayn edildiği bir sistem eğer konmuşsa, tatbikata sokulmuşsa ve insanlar ona itaat ediyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin tatbikatına değil, o sonradan getirilen tatbikata icabet ediyorsa ve bu tatbikat o insanları Allah'ın cenneti yerine cehenneme götürüyorsa, işte bid'at budur. Bid'at müessesesi bir sakınca anlamına kullanılıyor. Yani mahzurlu bir şey, insanlara faydalı değil, zararlı bir şey olarak değerlendiriliyor. Öyleyse bir namaz seremonisinde, bir namaz merasimindeki bütün namazlar bir merasimdir. Eğer insanlar her seferinde her Allah-u Ekber deyip ellerini kaldırıp kulaklarına götürüyorlarsa, bir diğer grup götürmüyorsa, ne birinci grup ne de ikinci grup bundan bir zarar görmezler. Ya da farklı bir tatbikatın namaz merasiminin içine girmesi. Gene insanlara fazla bir şey kaybettirmez. Ama hani bizim Osmanlı'da bir söz vardır. Adamlar deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. İşte bu deveyi hamuduyla birlikte yürütmek var ya, o bidat olan odur. İnsanları Allah'ın cennetine götürecek olan temel farzları yok etmek. O farzların yok olmasıyla insanların cennete girmelerini %100 önlemek. İnsanların dünya saadetine kavuşmalarını %100 önlemek. İşte bu bid'at müessesesi ne yazık ki 14 asırda dört başı mamur olarak İslam'ın sinesine saplanan bir hançer gibi İslam'ın kalbine bir mikrop salgını halinde yerleştirilmiş. İslam bu yüzden bitkisel hayatta. İslam bu yüzden bacakları kesilmiş durumda. İslam bu yüzden kolları kesilmiş durumda. Zamanımızdaki İslam'a bakışın en önemli perspektif yönü, İslam'ın insanı kurtarabilecek olan bütün kurtuluş ümitlerinden soyularak insanların kurtuluşunun artık imkansız olduğu bir hedefe ulaşılması. İşte iblis, tağut adı verilen insan şeytanların yardımıyla bu hedefine ulaşmış durumda. Hiç önemli değil, insanların mezhebi varmış, insanların mezhebi yokmuş. Hanefi değilmiş, Şafii değilmiş. Ama o insan eğer 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı tatbik ediyorsa, kurtuluşun bütün standartlarına sahip bir tatbikatın içindeyse, o insan bidat yapmıyor. Aksini düşünelim, insanlar mezheplere ayrılmış durumda. Her mezhebin varlığı aslında bir rahmettir. Başkasından farklı bir yapıyı helal hususların içine soktuğu için, insanlara kolaylık getirdiği için, insanlara hedeflere daha kolay ulaşmayı sağladığı için, ulaştırmayı sağladığı için. Şeytan asıl önemli olan faktörü, cennete gitmek için yaratılan insanların cehenneme gitmesini sağlayan faktörleri
Kur'an'daki farzları yok ederek oluşturan müesseseyi bidat olarak görüyor. İşte Allah'ın penceresinden, Allah'ın görüş açısıyla bidat ait olduğu yere asırlar önce varmış. 14 asırda iblis İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzlarını yok etmiş. 14 asırda iblis insanları dünya saadetine ulaştıracak olan Kur'an'ın bütün farzlarını yine yok etmiş. İblis demiş ki insanlar ibadet etmelidir. İbadet etmelidir ki aldandıklarını anlamasınlar. Ama bu ibadetler hiç kimseyi kurtuluşa ulaştırmasın. Düşünebileceğinizin daha ötesinde kurnazca dizayn edilmiş ve hedefine ulaşmış bir takviyin karşısındayız. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bu devirde yaşıyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bütün bu hilelerin Rabbimiz tarafından öğretilmiş bir kölesiyiz. Öyleyse hepsinin farkındayız. Hepsini biliyoruz. Ama şu anda insanlık ve özellikle İslam alemi bilmiyor. Ve konumuzun can alıcı noktasındayız. Bidat meselesi neyin doğru, neyin yanlış olduğunu açıklamak sadedinde bir kilometre taşıdır. Bu standartın içinde neler insanları kurtuluşa ulaştırır, nelerin yok edilmesi insanları cennet için yaratılan dünya saadeti için yaratılan insanları nelerin yok edilmesi cehenneme götürür? İşte size bunları anlatmak istiyorum. Onlar bid'attır. Öyleyse önce çerçeveyi çizelim. Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safa. Allah mürşide ulaşmayı farz kılmış. 14 asır evvel bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Üçüncü safa, Allah bütün insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp İslam'ın, İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmelerini 900 defa insanların üzerine farz kılmış. 14 asır evvel bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişler. Allah-u Teala bütün insanların fizik vücutlarını daha sonra da nefslerini Allah'a teslim ederek, onları ahsen kılarak teslim ederek dünya saadetine ulaşmalarını da insanların üzerine böylece Allah-u Teala'ya teslim olarak ve İslam olarak dünya saadetini kazanmalarını da insanların üzerine farz kılmış. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişler. Dört tane safhada sahabenin Kur'an-ı Kerim'in bütün farzlarını uyguladığını görüyoruz. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Sahabe gerçekleştirmiş.
Bunları hadislerden söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim'den söylüyorum sahabe. Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince gerçekleştirdikleri kesin olan bir yargıdan bahsediyorum. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın ikinci safhada farzı mürşide ulaşmak. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaştırılarak teslim olması, teslim edilmesi ve İslam olmanın birinci safhasının bitirilmesi. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Üstelik de bir iki defa farz değil, 9 defa farz bu husus. Ve dördüncü safhada da fizik vücudun ve nefsin ahsen kılarak Allah'a teslim olması üzerimize farz ve sahabe bunu da gerçekleştirmişler. Öyleyse İslam yaşandı 14 asırlar. Kur'an'daki İslam yaşandı. O Kur'an'daki İslam'ın bütün sahabeyi sadece cennet sahasını değil, onun çok daha ötesinde ve çok daha zor kazanılabilen dünya saadetine de ulaştırdığını görüyoruz. Ve bidatla alakalı olan safhaya geldiğimiz zaman sadece bugüne bir göz atmak yeter. 14 asır sonra bugün dünyadaki İslam, 14 asır sonra bugün dünyadaki İslam, Kur'an'daki İslam değil. İslam'ın insanları cennet saadetine götürecek olan bütün farzları yok edilmiş. Artık tatbikatta değil. Yani Allah'a ulaşma dileği tamamen yok edilmiş. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir İslam ülkesinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedildiği artık hiç kimse tarafından gözlenemiyor. Mürşide ulaşmak bugün tatbikattan tamamen alınmış, yok edilmiş bir müessese. Bidatlardan, saffa bidatlarından en önemlisi bu, saffa bidatı olması. Yani bir bidat içerisine kim bilir kaç tane farzı birden alıyor. Ama ne yazık ki bir gerçekten bahsediyoruz. Mürşide ulaşmayan bir insan velayettedir. Mürşide ulaşmayan bir insan dalalette olduğu için gideceği yer cehennemdir. Mürşide ulaşmayan bir insan küfürdedir. Mürşide ulaşamayan bir insanın gideceği yer küfürde olduğu için de cehennemdir. Ve 14 asır sonra bugün mürşide ulaşmak İnsanlar tarafından yok edilen bir vesile. Bidatın asıl yönünü incelediğimiz zaman bidatın taraftar bulduğu ve din öğretiminin bütün dünyada bidat açısından gerçekleştirildiği bir safhayı yaşamaktayız. Bütün dünyadaki din alimleri bidatları öğreniyorlar. Ve bidatların bunların çoğu samimiyetle uygulanmasından yana. Bidat olduklarını bilmedikleri cihetle. Öyleyse Allah-u Teala'nın izinde insanların bidatlara nasıl baktığını gördüğümüz zaman tüylerimizin ürpermesi mümkün değil. Çünkü koskoca bir İslam alemi cehenneme hazırlanmış durumda. İblis öyle bir tuzak hazırlamış ki 14 asırda adım adım buraya gelmiş. Üçüncü safhaya geldiğimiz zaman bakıyoruz ki insan ruhunun 9 defa üzerimize farz kılınan
İnsanoğlu ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması keyfiyeti artık yok edilmiş. Din alimleri hayır diyorlar, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir vetire hiçbir şekilde mevcut değildir. Ancak Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu alır, ölürüz. Ve ancak ölümden sonra bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Öyleyse ne görüyoruz? Korkunç bir tane görüyoruz. Sahabenin yaşadığı devirdeki Kur'an tatbikatıyla bugünkü Kur'an tatbikatı arasında özellikle insanları cennet saadetine götürecek olan üç temel faktörün üç grup temel farzın farzların arasından çıkarıldığını ve inanılması güç bir şekilde yok edildiğini görüyoruz. Daha da kötüsünü görüyoruz. Öyle bir din alimleri grubu oluşturmuşuz ki 14 asırda bu din adamları bid'atların müdafiği olmuşlar. Onları korumakla vazifeli kesilmişler. Din öğretimi onlara sadece bunu sağlıyor. Yani yaptıkları şey, öğrendikleri din, insanlara öğrettikleri din, bidatları müdafaa eden, asılları yok etmeye çalışan bir hüviyet kazanmış. Yok etmek gerçek anlamda tabiatıyla mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an-ı Kerim'deki farzlar. Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar yok olması mümkün olmayan bir kitap. Bu sebeple yok etmeleri mümkün değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de yok edemedikleri farzları tatbikatta yok etmeyi başarmışlar. İşte bunun adı bid'attır. Var olan Kur'an'da 14 asır evvel bütün sahabe tarafından ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından tatbik edilen ve bütün sahabeyi hem dünya saadetine hem de cennet saadetine ulaştıran temel Kur'an farzlarının 14 asırda yok edildiğini görüyoruz. Öyleyse ortadan kaybedilen, yok edilen bütün bu farz tatbikatları Kur'an'ın hem lafzını hem de ruhunu içeriyor. Ruhu içeren kavramları devre dışı bırakanlar insanların dünya saadetine ulaşmasına mani olmuşlar. Lafzı içeren mefhumları Kur'an tatbikatında mevcut olduğu halde farzları yok ederek bugün tatbikattan çıkaranlar öyle bir bidat uygulaması yapmışlar ki insanların cennet saadetine ulaşması artık sadece bir hayal olmuş. Öyleyse bidat müessesesi bugün öyle bir dizaynın içerisinde ki insanların kurtulma çabaları hiçbir sonuç veremez. Eğer bu söylediklerimiz dikkate alınmazsa ve bütün bir din camiası bunların dikkate alınmaması istikametinde bir faaliyet içerisinde. Bidat nedir bilir misiniz? Din adamı hüviyetindeki insanların Allah'ın doğrularını değil, şeytanın yanlışlarını müdafaa eder duruma gelmeleri. Asılların tersine çevrilmesi. İnsanları kurtaracak olan şeylerin
öyle bir ustacığa dümen değiştirmesiyle insanları cehenneme sürükleyen şeyler haline getirilmesi. Öyleyse Allah-u Teala namaz kılın diyor. İnsanlar namaz kılıyor. Ve bu namazın asıl şartları olmadan kırılan namazın kendilerini cennete ulaştıracağını düşünüyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirip la ilahe illallah muhammedin resulullah demek öyle bir bidat oluşturmuş ki bunları yapanlar diyorlar mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah-u Teala diyor ki bunları yapanlar benim cennetime giremezler. Bu yetmez. Öyleyse cennetin standartlarını, insanların nasıl kurtulacaklarını nerede görüyoruz? Bütün faktörleri itibariyle Vel-Asr suresinde görüyoruz. Vel-Asr suresi bütün zamanların kılavuzudur. Bütün zamanlarda Vel-Asr suresi bir ışıktır. Vel-Asr suresi amir olanların bir Allah'a ulaşmayı dileyenler. Amir-i salihatta bulunanların mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp da bu sebeple hakkı tavsiye etmek yetkisine kavuşanların ve dört fizik dışlarını ve nefslerini nefslerindeki bütün afetleri yok ederek Allah'a teslim edenlerin dört ayrı cephede kurtuluşa ulaştıklarını bütün alemlere haykırıyor. Ama bidat cephesi bunlar için bunların hiçbir hükmü olmadığını, İslam'ın beş tane şartını yerine getiren insanın mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağını söylüyor. Ve bütün insanlar da din adına fetva veren, din adına hüküm sahibi olan bu insanların söylediğine en temiz yüreklerle inanıyorlar. Ve trajedi burada başlıyor. Allah'ın koyduğu kanunlar kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği İnsan adı verilen mahluku cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak için konulmuştur. Hal böyleyse Allah-u Teala'nın koyduğu kanunların tatbikatını da Allah'ın sergilemesi lazımdı Kur'an-ı Kerim'de. Sergilemiş mi? Kesin. Allah kanunlar koyuyor. Allah farzlar koyuyor. Bu farzların sonuçlarını bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Şunları yaparsanız şu sonuca ulaşırsınız. Ve sahabenin hayatından bize o farzların yerine getirildiği takdirde insanların nasıl kurtuluşa ulaştırılacaklarının kesin teminatlarını veriyor. Sahabenin hayatı kılavuz olarak Kur'an-ı Kerim'de bir rahledir. Kur'an-ı Kerim'de sahabenin hayatı bütün gelecek nesillere projekte edilmiş Allah'ın müstesna delilleridir. Allah-u Teala sadece şunları şunları şunları yapın, bunları yaparsanız şu neticeye ulaşırsınız demiyor. Onları fizik olarak yapmış olan sahabenin hangi neticelere ulaştığını Kur'an-ı Kerim ile bize ispat ediyor. Ve en basit gözlemlerle 14 asırda belki Kur'an farzlarıyla bugünküleri karşılaştıran insan korkunç bir tuzağa düşürüldüğünün hemen farkına varıyor. Ve de eğer kendisine bunları Allah öğretmişse
hayret ediyor din alimleri. Nasıl olur da bunları göremez diye. Çünkü söz konusu olan sistem bir resim değildir. Derinliği, genişliği, uzunluğu ve yüksekliği olan zamanı ve hızı dördüncü ve beşinci boyutlar olarak olan bir bütündür. Burada sahabenin hayatı bütün bir kainata örnektir. Zannediyor musunuz ki Kur'an-ı Kerim sadece bu dünyaya hitap eden bir Kur'an'dır? Zannediyor musunuz ki başka gezegenlerde yaşayan insanların içinde din diye bir müessesi yoktur? Orada da Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları savaş halindeler. Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne Allah Teala'nın dediğini hatırlıyor musunuz? Seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Seni bu dünyaya rahmet olarak yarattım demiyor. Bu dünyanın dışındaki şu aleme şu aleme rahmet olarak yarattım demiyor. Bütün alemlere diyor. Bütün kainatta Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'de ondan evvelki bütün peygamberlerde tanınıyor. İslam Allah'ın indirdiği son din değildir. Allah'ın indirdiği ilk ve son dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. İşte o dine dikkat edin ki bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan o dindir. Şimdi beraberce okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i ve Âl-i İmrân suresinin 119. ayetinde Allah-u Teala'nın ne söylediğine bakıyoruz. Ey sahabe! Onlar size buğz ettikleri halde arkasında işkence var. Arkasında öldürmek var, katletmek var sahabeyi. Buna rağmen diyor, siz onlara karşı yine de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın, kitabın bütününe iman edersiniz. Burada Allah-u Teala kitapları çoğul manasına kullanmış veya tekil manasına kullanmış önemli değil. Niçin önemli değil? Çünkü Allah'ın son indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim ama daha indirdiği Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i defalarca Kur'an-ı Kerim'de misal vermiş Allah-u Teala. Eğer insanlar o kitapları değiştirmemiş olsalardı, o kitaplar Kur'an bugün kelime kelime ne söylüyorsa sadece onu söylemekte olacaklardı. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine dikkat edin. Sahabenin Kur'an-ı Kerim konusundaki Allah'ın görüşüyle durumuna dikkat edin. Siz Kur'an'ın, kitabın bütününe iman edersiniz. Yani onun bütününü tatbik edersiniz. İşte bu din-at müessesesini bütün gözlerden ayıran insanların sahtekarlıklarını bütün boyutlarıyla bid'atları tek tek teşrih ederek, teşrih masasına yatırarak sizin ayırma standartlarına sahip olduğunuz bir noktaya götürür. Orada her şey bellidir. Aradan geçen derinleri şöyle elimizin kenarıyla itelim. Başa bakalım. Ne var? Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Ne var? Allah'a ulaşmanın farziyeti var. Ne var? Mürşide ulaşmanın farziyeti var. Mürşide ulaşanlar var. Ne var? Ruhların Allah'a ulaştırılmasının farziyeti var. Ve bunları gerçekleştirenler var. Fizik vücudun ve ruhun ve nefsin Allah'a teslimi keyfiyeti var. Bunları gerçekleştirenler var. İşte Kur'an, işte tatbikatını Allah'ın emrettiği biçimde yapıp sıfır kottan salah makamına 28. basamağın en üst noktasına ulaşan insanlar var.
onların yaptığı hiçbir şey bid'at değildi. Neden? Kur'an-ı Kerim ne emretmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in liderliğinde hepsi tek vücut olarak hepsini yaşadılar. Bugün hangi mezhepte olurlarsa olsun insanlar veya mezhepsiz olsunlar ama Kur'an tarzlarını uygulamıyorlar. Bu bakımdan gelecek devirlerin gözlerini en çok üzerinde tutacakları dünyadaki ön vakıf olan bir vakfı Allah'ın sonsuz koruması altındadır. Biz Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizi bid'atlardan münezzeh kılmış Allah-u Teala. Onlar ne yapmışlarsa bu vakfın nasipleri aynısını yaparlar. Bid'atlar bizim için geçerli değildir. İşte konumuzun can noktasına ulaştık. Can alıcı noktasına ulaştık. Neden biliyor musunuz? 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabenin Kur'an'da uyguladığı bütün farzları uygulayan bizler, o farzların hepsini unutup da insanları cehenneme sürükleyen bugünkü din alimleri tarafından muahede ediliyoruz. Bizlerin gerçekleri söylemediğiniz iddia ediliyor. Hatta onların uygulamadığı ama bizim uyguladığımız Kur'an tarzları onlar tarafından bid'atlar olarak ortaya konuluyor. Öyleyse şeytanın şu korkunç tuzağına bakın. İnsanları nasıl iblis böyle bir tuzağın içine düşürmüş. Sadece 14 asır. Hangi devirde bunlara ne katılmış, neler olmuş, orasının hiç önemi yok. Kalın çizgilerle 14 asır evvele bakın, kalın çizgilerle bugüne bakın. Gördüğünüz manzara korkunçtur. İnsanların iblis tarafından cennete gidecek olan bütün faktörlerin devreden çıkarıldığı bir ortama nasıl mahkum edildiğini göreceksiniz. Öyleyse beraberce olaylara bakalım. Sadece sebep ve netice ilişkilerine bakacağız. Bu anlatım sadece sebep ve netice ilişkilerini oluşturacak. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider. Yunus suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Diyor ki, onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize müzakiye etmeyi düşünmezler. Dilemezler, böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla doyumlaşırlar. Emirlerimizi yapmakla değil. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bütün bir din alimleri grubu, hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil. Ve Allah-u Teala sözünü tamamlıyor. 8. ayet Yunus suresi. Onların gidecekleri yer, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah-u Teala. İşte 14 asır sonra bugün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi diye bir farzın Kur'an'da olmadığı iddiasıyla karşı karşıyayız. 14 asır evvel sahabe
bunu uygulamış, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabenin Allah'a ulaştıkları kesin, sadece ruhlarını Allah'a teslim etmedikleri, daha da öteye geçtikleri, fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Şimdi şu anda ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini düşünelim. Zümer 18, bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Ne olur? Şu olur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Öyle midir? İşte Rad suresi 20-21-22. ayetler. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ يُعْفُ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَاقِ. Onlar Allah ile olan bütün yerlerini, misaklarını, ahdlerini gerçekleştirirler. Ve özellikle ruhlarının Allah'a verdiği, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırma misakini nakletmezler, bozmazlar. Yani ifa ederler, gerçekleştirirler. Nedir bu? İzah veriyor Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ يَسُعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne olmuş sahabe? Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Bu sebeple nakletmedikleri, yerine getirdikleri misaklarını böylece yerine getirmişler. Bunu ispat ediyor Allah Teala. Sonra وَيُوْهَا فُوْنَ سُوَا نِسَابْ. Kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması ve cehenneme gitmekten korkanlar. Ey ahşerle Rabbim, Rablerine karşı hücudu duyarlar. Vellezine sabirip tigae ve çe Rabbim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'a ulaşanlar kimlermiş? Allah'ın zatını dileyenler. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Ve Allah'ın zatını diliyorlar. Allah'ın zatına ulaşmayı, daha ötede aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi diliyorlar. Ve hepsi bunları dileyen insanlar. Mürşitlere ulaşmışlar mı? Bunu söylemek için bir ispat vesikasına ihtiyaç yok. Hepsinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduğunu biliyoruz. Yetmez. Ona tabi olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye de tabi olduklarını biliyoruz. Öyleyse tabiyet müessesesi bütünüyle gerçekleşmiş. Allah-u Teala tabiyeti farz kılmış mı? Ve tegu ineyil vesile ediyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Hayır, Allah'ı tavsiye sebebiyle diyor. Sebillerin tayin edilmesi, tespit edilmesi, kast edilmesi, mürşitlerin kast edilmesi, ortaya konulması, kim hangi mürşide gidecek onun tespit edilmesi Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Ve Allah'tan mürşidinizi istihareyle isteyiniz diyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Öyleyse bütün sahabe mürşitlere ulaşmışlar mı? Evet. Mürşide ulaşmak farz mı? Evet. Ulaşmayan ne olur? Ulaşmayanın gideceği yer cehennemdir. 10 ayeti kerime mürşidine ulaşmayanın dalalette olduğunu söylüyor. 7 grup ayeti kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse 14 asır evvel sahabe mürşitlerine ulaşmışlar. 14 asır sonra bugün bütün din alimleri ağız birliği etmişler. Mürşidi deveden çıkarmışlar. Mürşit yoktur diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ondan sonra artık mürşit gelmez. Gelmesi söz konusu değildir. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'i bırakmış. Ve işte mürşit budur demişmiş. Peki çok güzel, Kur'an-ı Kerim mürşit. Neden onun emrini dinlemiyorsunuz o zaman diye sormaz mıyız sayın alimlere? Çünkü Kur'an-ı Kerim söylediğiniz gibi yaşamakta olan
hayatı olan mürşide mutlaka tabi olmamızı, tabi olmazsak velayete kalacağımızı, velayete kalırsak cehenneme gideceğimizi söylüyor. Geçmez. Eğer mürşidimize tabi olamazsak kalbimizin mühürlü kaldığı, kalbimizin içinde de küfür yazdığı ve kafir olarak öldüğümüz ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu açıdan sahabenin gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerek ondan sonra gelenlerin Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmaları onların kurtuluşu için kesin bir işarettir. Bidatlardan onların masum olduğunu, onların dışında olduğunu en açık şekilde gösteren hakikatlerdir. Ve bugün birinci bidat Allah'a ulaşmayı dilememek, ikinci bidat mürşide ulaşmayı dilemeyerek iki sebepten dolayı da Allah'ın cenneti yerine cehenneme gitmek. Bütün sahabe bu bidatların dışında Allah'ın farzlarını gerçekleştirmişler ve bu istikamette kendileri düşünü yapmışlar. Üçüncü safhaya vardığımız zaman şunu görüyoruz ki insan ruhunun Allah'a ulaşması Allah tarafından tam 9 defa üzerimize farz kılınmış. Bütün sahabe bu lazimeyi yerine getirmişler. Hepsi hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bugün din alimlerinin insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir emir Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İnsan ruhu ancak ölümden sonra Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. Çünkü Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için bizden ölürüz. Ve öldüğümüz zaman da ruhumuzu o Allah'a götürür. Ölmeden evvel hiç kimsenin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorlar. Böyle bir dizaynda insanların Allah'ın güzelliklerini böylesine unutabilmeleri, bidatları böylesine 14 asırda ihtas etmeleri bütün insanlık için bir ibrettir. Ders alınması gereken en önemli olaylar dizisi. İnsanlığın mahvına sebep olan, insanların kitle halinde cehenneme gitmesine sebebiyet veren bid'atlar işte böyle oluşmuş. Gerçekten Allah-u Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını tam 9 defa üzerimize farz kılıyor. Buna rağmen 73 tane 93 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ifade etmesine rağmen bütün bu ayetlerin çeşitli dillere çevrilirken parantez içinde hep ölümden sonra ifadeleriyle değiştirildiğine şahit oluyoruz. Ve bid'atlar bir bid'at arkasından gelip insanların cehenneme gitmesi için kesin sonuçları oluşturuyor. Öyleyse şu farzlar neymiş? Kısaca görelim. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması farz mı? Farz. 9 defa farz. Birinci farz Şura suresi 47. Üzerimize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'ın davetine icabet edin.
İkinci farz, Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasına emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırmasını emretmiş, farz kılmış bize. Yedi ayet daha var. Bunun ikisiyle beraber 9 oluyor. Birincisi Zümer 54. Ve eyyuhu ya Rabbiküm ve eslemu lehu min kavle yetekmin azabe. Üzerinizde kabir azabı gelmeden evvel Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münimine ileyhi ve yettekun. Ona dön ruhunu, Allah'a döndür, ulaştır ve takva sahibi ol. Ulaştırmak emrediliyor. Fecr 28. 3. ayet. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geldiğin yer Rabbindir. Ey ruh, sen tekrar Rabbine geri dön. 4. ayet-i kerime Zariyat elli fefirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sevila ben edave ileye kim bana ulaşmışsa, mülaki olmuşsa sen de onun yoluna uy, aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. 6. ayet-i kerime Yunus 25 Allah'u yecudarü selamü yehdi men yeşâyü ilâ sırat müstekim. Allah teslim yurduna davet eder. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakimine ulaştırır. Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Ve 7. farz ve eskül ismi Rabbike ve tevettülüleyhi tebdila. Güzelini çekil. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne gördük? 7 tane ayet-i kerime ve 2 tane ayet-i kerime daha, tam 9 ayet-i kerime bize ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasını farz kılıyor. Bütün sahabede bunu gerçekleştirmişler. Öyleyse bugün bunun mümkün olmadığını söyleyen, bu ayetlerin hepsini devreden çıkaran bütün bir bidat meselesi faaliyette. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması keyfiyetine bakıyoruz. Ve Allah-u Teala'nın onu da daha sonraki nefsimizin Allah'a teslimini de üzerimize farz kılmış. Evvela Zümer 54 ile diyor ki ve eyyuhu ilâ rabbiküm ve eslimu lehu bir kabrini yetiştirmiş azabı üzerinize. Kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu döndürüp ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Âl-i İmran suresi 112. ayet-i kerime. Ey insanlar, siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün buyuruyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala bir üçüncü ayet-i kerimesinde diyor ki Enam suresinin 58. ayet-i kerimesi اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَادُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْجَهَا. Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Üç emanetiniz var. Ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsiniz. Hepsini de onların sahibi olan Allah'a teslim olmanız farz kılınıyor. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? İki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Birisi Ali İmran 20. Habibi Muhammed'e ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım Muhammed'e ve kitap sahiplerine, onlar da kendilerini Allah'a teslim etmişler mi? Etselerdi, önce hidayete ereceklerdi, yani ruhlarını Allah'a teslim olacak, etmiş olacaklardı.
Ve Allah-u Teala diyor ki ne zaman onlarla yaptığınız muahide onlar sözlerini tutmazlarsa onlara deyin ki muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse bütün sahabe 14 asır evvel teslimlerini 3 vücutlarında teslimlerini tamamlamışlardı. Bugünkü din adamlarımızın 3 vücudun tesliminden bırakınız onların reddedilmesi haberleri bile yok. Ve dolayısıyla Allah'a fizik vücudun teslimi, Allah'a nefsin teslimi, Allah'a ruhun teslimi üçü de insanlar tarafından devre dışı bırakılmış olan ve biraz önce ispat ettiğimiz gibi bütün sahabenin tatbik ettiği ve Allah'ın farz kıldığı hususlardır. Öyleyse bidatlar kesiminin ilk üçü Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a teslim edilmesi, insanları cennet saatine ulaştıracak olan temel hükümler ve bugün tatbik edilmiyor. Bu farzlar tatbik edilmiyor. İnsanların cennet saatine gitmeleri, ulaşmaları bütünüyle engellenmiş durumda. İnsanların fizik vücutlarını, insanların nefslerini Allah'a teslimi ise onları dünya saatine ulaştıracak olan temel farzlar 14 asır evvel sahabenin gerçekleştirdiğini gördük. Farz olduğunu gördük. 14 asır sonra bugün farzların arasında bunlar yok. Geçmez. Bu hedeflerin hepsine varmamızı sağlayacak ortak bir silah var. Zikir. Allah Teala hem zikri hem de daimi zikri farz kıldığı halde bugün zikir farzların arasında mevcut değil. Yani bidatların en büyüğü işlenmiş durumda. İnsanların kurtuluşu her açıdan engellenerek sıfıra ulaştırılmış. 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'la 14 asır sonra bugün uygulanan İslam'ın ilk 3 emri yasak edilerek devreden çıkartılarak İslam'ın bacaklarını kesmişler. Sonraki iki emir dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar yok edilerek İslam'ın kıllarını da kesmişler ve İslam'ı bitkisel bir hayatın içine atmışlar. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan İslam dini bu hedeflerin hepsinden mahrum kılınarak mahvedilmiş. İşte bidat bütün boyutlarıyla budur. Bütün bir dünyayı cehenneme mahkum eden bir uygulama stratejisi. Bütün kurtuluş standartlarının yok edildiği bir dizayn. Böyle bir dizaynı Allah-u Teala'nın bütün emirlerine Kur'an-ı Kerim'de sahabenin yaşadığının kesin ispatına rağmen 14 asırda gerçekleştiren İblis ve onunla işbirliği yapan hemfaları yani Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde şeytanın taraftarları dediği tağut, insan ve cin şeytanlar bunu başarmışlar. İşte insanlığa bu büyük tehlikeyi, bu büyük bid'at müessesesini haber vererek İslam'ın kurtuluşunu bize emrettiği için Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Hepinizin bu bid'atların dışında kalarak sahabenin yaşadığı İslam hayatını yaşamak suretiyle Allah'ın cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat.

kızına bırakmayı, onun üzerindeki haklarından vazgeçmeyi ifade eder. Biz insanlar Allah'a üç emanetimizi de teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnnallâhe ye'murüküm en tuaddül emanâti ilâ ehliha. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri sahibine iade etmek üzerimize farzdır. Dünya hayatında emanetleri sahiplerine iade etmek farzdır. Ama Allah ile olan ilişkilerimizde bize verilen üç emanetin ruh, fizik, vücut ve nefs yegane sahibi olan Allah'a emanetleri teslim etmekle mükellefiz. Nitekim Nisa 58'de Allah Teala emanetleri çoğul olarak kullanmış. Emanat diyor ama sahiplerini çoğul olarak kullanmamış. Ehli diyor. Emanetleri ehline, sahibine teslim etmenizi Allah emreder diyor. Öyleyse emanetlerin sahibi bir tane ama emanetler çok. Üç emanet. Ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz. İşte bunları Allah'a teslim etmedikçe siz Allah'a teslim olamazsınız. Öyleyse Allah'a teslim olduklarını zannedenler, yani İslam olduklarını zannedenler bu kasetimizi çok dikkatle dinlemeliler. Ne zaman Allah'a teslim olursunuz? Kısacık onu anlatmak istiyorum size. Bakınız, Allah'a teslim olmak için nerelerden geçmeniz lazım? Birinci basamak olaylar cereyan eder etrafınızda. İkinci basamakta bu olayları değerlendirmeye başlarsınız. Muhakeme edersiniz, karşılaştırırsınız olayları birbiriyle ve Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı, yani Allah'a karşılıksız olarak teslim etmeyi dilemek mecburiyetindesiniz. Böyle bir dileğin sahibi değilseniz gideceğiniz yer ne yazık ki cennet olamaz. Ne yazık ki Allah Teala bu böyle olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Yani bırakınız ruhunuzu Allah'a fizik olarak ulaştırmayı, bunu dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor. Şimdi beraberce bakalım Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine. Sonra size bir sualimiz var. Elinizi vicdanınıza koyarak o sualimin cevabını vereceksiniz. Hepinize soruyorum bu İslam'ı yaşadığınız nedenlere. Siz Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu Allah'a ölmeden evle ulaştırmayı, ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi, böylece Allah Teala'ya kul olmayı dilediniz mi? Yoksa bu kavramları birbirine mi karıştırıyorsunuz? Allah Teala'ya ulaşmayı dilemek, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. Dilemiyorsunuz, öyleyse ayet-i kerimeyi dinleyin. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. 7. ayet şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı, ruhlarını bize teslim etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime, Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi hepimize şunu söylüyor. Onların gideceği yer cehennemdir diyor, ateştir diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediğine dikkatle bakın. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemeyenler. Böyle bir talepleri olmayanlar. Şimdi soruyorum sizlere İslam'ın 5 tane şartını
yerine

0: getirip de İslam olduğunu iddia edenlere soruyorum. Sizler ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Allah'a teslim etmek gibi bir hedefiniz var mı? Olması mümkün değil. Çünkü size bunu öğretmediler. Öğretmek mevkiinde olanlar da bilmiyorlar. Ama bundan 14 yıl evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Siz de dileseydiniz ne olacaktı? Dileseydiniz 3. basamağa çıkacaktınız. Bundan sonraki bütün basamaklara çıkmak hakkını elde edecektiniz. Daha siz 3. basamağa çıkar çıkmaz Allah rahmet fazlını size tecelli etmeye başlayacaktı. 4. basamağa ulaşacaktınız. Kulaklarınızdaki bakrayı alacaktı. 5. basamakta olacaktınız. Kalbinizdeki ekinleti alacaktı. 6. basamakta olacaktınız. İrşat makamıyla aranızdaki icab-ı mesmayı alacaktı. 7. basamakta olacaktınız. Ve bu noktada bile cennete gitmeyi hak edecektiniz. Görüyor musunuz? Bir köprüden geçmek gibi bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe diye kapalı bir ifade kullanmış oluyorum. Daha açayım. Allah'a ruhunu ölmeden evvel teslim etmeyi, yani İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmeyi dilemeyenler Allah'ın cennetine giremezler diyor Allah Teala. Bu mümkün değil. Öyleyse dileyenler ne olur? Kim bunu dilerse söylediğimiz 3 husus gerçekleşir ve amin olurlar bunlar. Bu insanların irşat makamıyla aralarında bulunan icab-ı mesulatı perde alınmıştır. Bu insanların kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kalplerindeki ekinnet alınmıştır. Amini olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen, kesinlikle diledikleri Allah-u Teala tarafından tespit edilmiştir. Bu sebeple Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı almıştır. Kalplerindeki ekinleti almıştır. Onları cennet saadetine layık kılmıştır. Daha bu safhada. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırıp ona teslim etmeyi dileyen bu kişi böyle bir dileğin sahibi oldu ve öldü. Allah Teala onun hep kalbine bakar. Kalbinde böyle bir talebin varlığını görür, işitir ve bilir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. Allah Teala amel olanların, Allah'a ruhlarını ölmeden ulaştırmak isteyenlerin mutlaka kurtulacağını söylüyor Velas suresinde. Bu İslam olmanın başlangıç şartı. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor diye İslam oldu mu? Hayır, olmadı. Ne ruhunu, ne fizik vücudunu, ne nefsini Allah'a teslim etmedi. Ama yaşasa mutlaka bunları gerçekleştirecek. İşte Allah-u Teala'nın en azından ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirecek olan bu insanlara bir hediyesi oluyor. Onlara hedeflere ulaşamadan rahmetli olurlarsa Allah-u Teala bir söz vermiş onlara. Kim ruhunu bize teslim etmeyi dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Bu teslimi gerçekleştiririz diyor Allah-u Teala. İşte kimin böyle bir talebi yoksa birinci safhasını İslam'ın asla gerçekleştiremez. Öyleyse sizlere soruyorum, böyle bir talebiniz var mı? Var derseniz eğer gösterin bana, namaz kılmak mı bu? Oruç tutmak mı, zekat vermek mi, hacca gitmek mi, kelime-i şehadet getirmek mi? Hangisi? Bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şart ben göremiyorum. Eğer siz görüyorsanız lütfen siz bana gösterin. Devam ediyorum. Kişi bu hedefe ulaşıp tamamen olduğu zaman Allah onun kalbine hidayet eder. Allah onun kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Kişi zikir yapınca nefsinin kalbine yavaş yavaş rahmet sızar ve o kişi huşu sahibi olur. Bunlar 8, 9, 10, 11, 12. basamaklardır. 13. basamakta hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini diler. 14. basamakta Allah'ın kendisine 13. basamakta gösterdiği mürşidini ulaşıp belinden çöküp tövbe eder. Tövbe ettiği zaman dalaletten hidayete adım atmıştır. Eğer siz İslam'ın 5 tane şartıyla yaşıyorsanız, bunların arasında mürşide ulaşmak diye bir şey görünmüyor. Sizin anladığınız anlamda görünmüyor. Oysa ki bilseydiniz ki kelime-i şehadet getirme müessesesi, hacet namazını kılan, böylece mürşidini bulan, mürşidin önünde bu tövbeyi yaptığı zaman gerçekleşecek olan bir olguysa, o zaman o kişiyi mutlaka cennetlik kılar. Yani bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse bundan derecat kazanır. Bu güzel bir şeydir. Söylenmesi, her zaman söylenmesi lazım gelen kelime-i şehadet çok güzel bir ifadedir. Ama hiç kimse kelime-i şehadet getirdi diye kendi kendisine Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın cennetine girmek için ne yapması lazım? Mürşidin de söylemesi lazım bunu. Ne olur söylerse kalbine iman yazılır. Kalbine iman yazılırsa ne olur? O kişi mümin olur. Mümin olsa ne olur? Mümin suresinin 40. ayeti kerimesi gereğince Allah'ın cennetine girer. Peki bu kişi ruhunu Allah'a teslim etti mi? Etmedi. Öteki vücutlarını hayır. Ama bunun ilk hazırlığı içerisinde yola çıkmaya hazırlandı. Mürşidine ulaştı. Yola çıktı ruhu. Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilemeyen hiç kimsenin ruhu Allah'a doğru yola çıkamaz. Çünkü böyle bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa zaten böyle bir farzdan haberi de yoktur. İrşad makamına ulaşmak farz mı? Allah-u Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْمَسِينَةِ ediyor. Öyleyse bu noktaya dikkatinizi çekiyorum. Mürşide ulaşmak, kim sizi Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirecekse, ona vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Bu vesileye ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edenlerin dalaletten hidayete adım attıklarını söylüyor 10 ayet-i kerime. Öyleyse böyle bir vecibeyi gerçekleştiremeyenlerin hiçbirisi hidayette değildir. Hepsi dalalettedir. Öyleyse nasıl olacak? Hem dalalette olacaksınız, hem de biz İslam'ız diyeceksiniz. İslam'ın 5 tane şartını uyguladığımız için İslam'ız diyeceksiniz. Oysa ki İslam Allah'a teslim olmaktır. Bu noktada da insan gerçi Allah-u Teala henüz teslim olmamıştır ama teslim olmanın ilk hareketini gerçekleştirmiştir. Mürşidine ulaştığı gün, önünde de çekip tövbe ettiği gün, mürşidin ruhu kendi başının üzerine gelmiştir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince kendi ruhuna vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince. İşte bu ruhunu Allah'a teslim etmek için ikinci adımdır. Birinci adım Allah'a ulaşmayı dileyip ameli olmak. İkinci adım mürşide ulaşıp dalalete hidayete geçmek. Yani ruhunu Allah'a teslim etmek üzere vücudundan ayırıp sırat-ı müstakime ulaştırmak. Ne olur? Kişi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, marzi ve teskiye kademelerinde nefsinin kalbinde %7 mi mülkimini devam ettirerek %7, %14, %21 neticede %51 nur birikimini gerçekleştirir 7 kademede. Ruhi ise nefsinin her olgunlaşma kademesinde bir gök katı yükselir. Neticede 7. katı ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar karanlıklara hakim olduğu gün ruhu da 7. gök katına ulaşmış. 7 tane alemi geçmiş. Sitedin müntahayı açmış, yokluğa ulaşmış. Yoklukta Allah'ın zatına vasıl olmuştur. İşte bu İslam olmanın birinci aşamasını gerçekleştirmektir. Kişi burada İslam olmuştur. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştiren bir İslam. İslam olmanın bütün safhalarını tamamlayamamıştır. Ama cenneti hak etmiştir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o kişi nefsini tezkiye eden bir kişidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı için cennetliktir. Nefsini tezkiye ettiği için cennetliktir. Ve böylece fizik vücudu Allah'a kul ettiği için, fizik vücudunu Allah'a kul ettiği sıfatla cennetliktir. Çünkü bu üç safa Kur'an-ı Kerim'de kişiyi takva sahibi kılar. Ve çünkü Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nden 15. ayet-i kerimesinde hem de 198. ayet-i kerimesinde kim Allah'a teslim olduysa onların hepsinin kim nefsini tezkiye ettiyse, kim ruhunu Allah'a ulaştırarak Allah'a teslim ettiyse, kim fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiyse, üç ayrı ayetle bu insanların hepsinin takva sahibi olduğunu söylüyor. Ve kim takva sahibi ise, söylediğimiz gibi o kişi Allah'ın cennetine ehildir. Öyleyse vuslat, yani insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması, o kişiyi mutlaka İslam'ın birinci safhasını uygulamış, bir hedefe ulaştırmıştır. Bundan sonra ne olur? Kişi 21. basamaklıdır ve velayete ulaşmıştır. Allah-u Teala'nın evliyası olmuştur. Onun cennet saadeti kesinleşmiştir. 7 tane makamın sahibi olacaktır sırayla. Şimdi fena makamının sahibidir. İfne almıştır ruhu Allah'ta. Sonra Allah-u Teala onun bir ruhunu vücuda getirerek onu tahtta, altın bir tahtta konuşlandıracaktır. Burada kişi tahtta daimi kalacağı için, o tahtta daimi baki olacağı için beka makamının sahibidir. 3. makam kişinin zikrini günün yarısından öteye geçirdiği makam. Kişi zahit olur. Ve bundan sonra ancak fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu ikinci teslimdir. Basamak 25. Sonra daimi zikre ulaşıp ullerbap olur. 26. Ullerbap olduktan çok kısa bir zaman sonra nefsindeki bütün afetler yok olur. Kişi nefsini de Allah'a teslim eder. 27. basamak. İşte burası İslam'ın 3 ayrı safhada gerçekleştiği bir özellik taşır. Ruhun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Allah Teala açık bir şekilde Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hepsi hidayete ermişler. Yani hepsi ruhlarını Allah'a ölmeden evvel teslim etmişler. Bu İslam'ın birinci safhasıdır. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ve nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Onların son teslimlerini gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim'de açık olarak yer almış. Böylece birinci, ikinci ve üçüncü teslimler bütün sahabe tarafından tamamlanmıştır. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim onlara de ki o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim edecek. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı onlar mutlaka önce ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim etmiş olacaklardı. Bütün sahabenin sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettikleri, bu ayet-i kerimeden belli olduğu gibi, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden de belli. Çünkü Allah-u Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe için diyor ki, o sahabe kuleli benim var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse bütün sahabeye tabi olunduğuna göre sahabe nefsin teslim olan ihlas makamının kesin olarak derecesine gitmişler. Salaha ulaşmışlar. Öyleyse bundan 14 sıra evvel gerçek anlamda İslam olanlar vardı. 28 basamakta Allah'a teslim olanlar. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartını yerine getirenler, sizlere sesleniyorum. Gerçekten İslam mısınız? Böyle bir şeyi iddia edebilir misiniz? Biz Kur'an'daki İslam'ın şartlarını aynen uyguluyoruz. Kur'an'da Allah Teala kimleri nasıl İslam etmişse biz de onlar gibi İslam'ız diyebilir misiniz? Sahabe gibi İslam oldunuz mu? bırakınız İslam olmanın üç tane safhasını, birinci safhasını vücuda getirip de en azından cennet saadetine sahip olabildiniz mi? Hayır. Eğer siz İslam'ın beş tane şartıyla amel edip de bununla kurtuluşa ulaşacağınızı zannediyorsanız boş bir hayalin içindesiniz. Hiçbiriniz ikinci basamaktan yukarıya çıkamazsınız. Çıkamazsanız hiçbir şekilde kurtulmanız mümkün değildir. Ama bunları bilmiyorsunuz. Size öğretmesi lazım gelenler de bilmiyorlar. Ve bizim bu kadar gayretimiz sizlere bunları anlatabilmek için 1963 yılından bu yana çalışmalarımız hala sizlere bir şey veremedi mi? Öyleyse sözlerimizi ne zaman ciddiye alacaksınız? Kendinize ne kadar yazık ettiğinizin farkında değil misiniz? Dikkat edin. Biz size sadece Kur'an-ı Kerim'in farzlarını söylemiyoruz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de biçimlendirdiği şekilde bütün sahabenin Allah'ın bu farzlarını yerine getirdiğini de söylüyoruz. Bunları tartışamazsınız. Çünkü hadislerden bahsetmiyoruz. Diyeceksiniz ki onların arasında uydurma hadisler kurmuştur. Bu yüzden onlardan bahsetmiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim, eğer onun bir tane ayetine inanmazsanız sizi kafir yapar. Öyleyse sözlerimizi değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Özellikle din adamlarına sesleniyorum. Sizler değerlendirmek mecburiyetindesiniz. İki açıdan. Birinci alternatif, biz doğruyu söylemiyoruz. Eğer öyleysek o zaman yanlışımızı yakalayıp bizim yüzümüze çarpmak için bizi dinlemek ve bunları Kur'an-ı Kerim'den karşılaştırarak ne ölçüde doğru söylediğimizi araştırmak mecburiyetindesiniz. İki, biz doğruyu söylüyoruz. O zaman gene araştırmak mecburiyetindesiniz. Eğer doğruyu söylediğinizi tespit edebilirseniz, o zaman öğrendiğiniz yanlışlardan vazgeçip Allah'ın doğrularına ulaşmanız gerekir. Her iki açıdan da anlamak, incelemek, tahkik etmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın, omuzlarınızda 60 milyon insanın, 70 milyon insanın vebali var. Ve biz bir şeyler söyleyip de kenara çekilmiyoruz. Söylediklerimizin arkasındayız. Hep sözümüzü sadıkız. Hiçbir şey de bizi bu istikameti yolumuzdan çeviremez. Biz sadece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini söyleriz. Sizse şu andaki davranışlarınızla Kur'an-ı Kerim'e karşı bir noktadasınız. Her açıdan. Evvela insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını men ettiğiniz için. Sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini. Kısaca siz bu dinin din yöneticileri 70 milyonluk bir kitlenin İslam olmasına karşı bir hareket içindesiniz. Onların İslam olmasını önlüyorsunuz. Neler önlüyorsunuz? Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması diye bir şey yoktur diye bir iddianın sahibisiniz. Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusunda 73 tane ayet-i kerime sizin tarafınızdan şekil değiştirilerek insanların gözünden saklanmış. Evet, bunu tespit ettik. Ve kitap halinde de yayınladık. 73 tane ayet-i kerime nasıl sizin ifadelerinizle 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde, hepsi bu kadar zaten, hepsini tek tek inceledik. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde 73 tane Allah'ın ayeti nasıl insan ruhlarının Allah'a ulaşması istikametinde kullanılmasına rağmen sizin tarafınızdan dejenere edilmiş, asli hüviyetlerden uzaklaştırılarak Allah'a ulaşma, insan ruhunun Allah'a ulaşma fiili yok edilmiş ve insanları bu tuzağa düşürmüş oluyorsunuz hepiniz. Bu kitabı alın, ibretle okuyun. O 73 tane ayet-i kerimeyi birer birer inceleyin. ve görün bakalım yaptığınız şey Allah-u Teala'nın katında sizi nereye götürür? Bu 73 tane ayetin 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayete ulaştırma vasfını kaybetmesi, yani insanların Allah'a ölmeden evvel ruhlarını ulaştırması manasına kullanıldığı halde Kur'an-ı Kerim'de siz onları doğru yola ulaşmak diye nitelendirmek suretiyle insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına nasıl set çektiniz? İşte onları görün ibret gözünüzle. Öyleyse insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyen sizler, insan ruhu ancak Azrail Aleyhisselam onun ruhunu aldıktan sonra Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa Allah'a Teala'ya ulaştırılır diyen sizler, bu konuda ne kadar büyük bir gaflet içindesiniz. Bu gaflete dikkatle bakın. Gelecek konuşmamızı sırf bu konuya hasretmek istiyoruz. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve siz onu nasıl yok etmişsiniz? Bu hususun din alimleri tarafından reddedilmesi, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur demesi, sizin resmen İslam'a savaş açmanız anlamına geliyor. Çünkü İslam budur. İslam'ın birinci safhası, insan ruhunun ölmeden evvel vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yaptığı bir seyr-i sülük isimli yolculuğu tamamlaması ve Allah'ın zatında kaybolması, ifna olmasıyla noktalanan bir metinedir. Tam 21 basamakta gerçekleşir. Ve bu yolculuğun sizin tarafınızdan reddedilmesi, Allah-u Teala'nın İslam olma standartlarının birincisi olarak Kur'an-ı Kerim'inde ilan ettiği, ifade ettiği bu hususu sizin inkar etmeniz aslında İslam'ı inkar etmeniz anlamını taşıyor. Bir düşünün, ne yapmışsınız Allah-u Teala'nın dinini? İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasını yok etmişsiniz. Fizik vücudun Allah'a teslimini ikinci teslim yok etmişsiniz. Nefsin Allah'a teslimini yok etmişsiniz. Bunlardan hiç bahsetmiyorsunuz. Zaten bilmiyorsunuz. Farzların arasında da bunların mevcut olmadığını görüyoruz. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması konusunda kişinin demek ki evvela bir talebin sahibi olması lazım. Bu onu yedinci basamağa ulaştırır. Sonra mutlaka mürşidine ulaşması lazım. Siz mürşidi inkar ediyorsunuz. Mürşit yoktur diyorsunuz. Allah-u Teala sizi kim Allah'a ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Siz de onu reddediyorsunuz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasına gelince onu toptan reddediyorsunuz. İnsan ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olamaz diyorsunuz. Öyleyse nasıl bir İslam bu sizinkisi? İslam'ın İslam yapan bütün standartlarından tarafınızdan ayrıldığı ve bilinmeyen meçhullere götürüldüğü bir İslam adına bütün insanları Allah'ın yolundan çıkaran bir davranışın içindesiniz. Bu davranıştan mutlaka vazgeçmeniz lazım. Doğruları öğrenmeniz ve öğretmeniz gerekiyor. Biz hayatımız boyunca bunları hep söyleyeceğiz. Ne yazık ki hiç kimseyi zorla İslam yapamayız. Ama aklı normal standartlarla çalışan herkes gün geçtikçe bizim söylediklerimize gereken önemi verip Kur'an-ı Kerim'den tahkik ediyor. Ve birçok din adamı artık bizim aramızda. Bu sebeple aramızda her söylediğimizin doğru olduğunu kesin olarak Kur'an'dan tespit ettikleri için bizim aramızda. Geri kalan sizler için de her kim bu tahkikatı yaparsa Kur'an ayetlerini elini vicdanına koyarak gerçek Arapçaları üzerinden başka insanların yazdıklarına bakarak değil, onlara uyarak yoldan çıkarak değil, Arapça açısından Allah Teala ne söylüyorsa onun değerlendirmesi açısından incelerse, bir de bizim o ayetlerin birleştirilmesi konusunda Rabbimizin bize ihsan edildiği, o hangi ayetlerin birbiriyle ilişkili olduğu standartlarına dikkatle bakarsa, başka bir yere ulaşması mümkün değildir. Hepinizin İslam'ı Allah Teala'nın emrettiği biçimde ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim ederek tamamlamasını ve İslam olmanızı, böylece cennete dünya saadetini açmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Sohbetimize başlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta mustakîm. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaşmasını, ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bir yeni gün, bir yeni güzellik ve bizler beraberiz. Kalp kalbe günün gününe bir aradayız. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Siz varsınız ya, mutluluğumuzun mutlak bir parçasısınız. Sessiz olmaz. Her güzel şey beraberce bir güzellik olarak tamamlanıyor. Eğer taraflardan biri yoksa hep bir eksiklik var demektir. Siz varsınız orada, biz varız burada, birbirimizi tamamlıyoruz. Allah ise hem sizinle hem bizimle birlikte. Öyleyse onunla kuvvet buluyoruz. Onunla güçleniyoruz. Onunla daha bir başka oluyor insan. Hep o en güzeli ifade eder. Her şeyin en güzelinin gerçek sahibidir. Bütün güzellikler ona ait. Çirkinliklerse nefsimizin afetlerinden, şeytan kanalıyla kaynaklanan olaylar dizisi. Öyleyse her şey öylesine güzel izah edilmiş ki Allah Teala tarafından. Bize sadece hayran anlatmışıyor. Gökyüzüne bakın. Masmavi bir gökyüzü. Beyaz bulutlar. Mavi de beyaz birbirine en güzel giden renkler. Sonra yeşiller başlıyor. Ağaçlar, yapraklar. Tomurcuklarla dolu olan baharı geride bıraktık. Artık Haziran'dayız. Yaz söz konusu. Yaz da bir başka güzelliktir. Her mevsimi ayrı ayrı donatmış Allah-u Teala. Gönlünce her şeyi en güzel yaratan, en güzel donatan Allah-u Teala bizleri de akılla, iradeyle teçhiz etmiş. Sonra da bilgiyle en güzele bağlamış. Allah her zaman öğretmendir. Öğreticilerin en ulusu. İşte ilme bakıyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İlim deyince herhangi bir konunun uzmanları bazen Allah'ı unutuveriyorlar. Kendilerini onun yerine koymaya kalkıyorlar. Onun adına hüküm vermeye kalkıyorlar. Öğrendikleri bir damla şeyle gerçekten onun gururuna kapılıyorlar. İşte zamanımızda genomlar, gen teknolojisi, kromozomlar, insanları Allah'a daha dost kılacak yerde Allah'a asi olmaya götürüyor. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihinin başından bugüne kadar değişmeyen bütün hakikatleri hep mukaddes kitaplar söyler. Geçmişten elinize ne kalmış? Ne yazık ki değiştirilen bir Tevrat kalmış. Değiştirilen bir İncil kalmış. Ve de hamdolsun ki bir kelimesine bile dokunulamayan bir Kur'an-ı Kerim kalmış. Bunlar var. Öyleyse bu güzellikleri hep beraber yaşamalıyız, görmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Allah'ın güzelliklerinde hep en güzele yönelik olmalıyız. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki her şeyi berbat eden biz insanlarız. Her şey ölçülmüş, biçilmiş. Bütün dizaynlarda yerlerine oturtulmuş. Ne zaman biz de insanlar devreye girmişsek tabiatı hep tahrip etmişiz. Sevgili kardeşlerim, işte trollerle denizin bütün diplerini tarayarak, balık çuvalarını dağıtarak balık avlamak ve sonuç, Türkiye yavaş yavaş balıksız bir ülke oluyor. Başka ülkeler balıkları korumak için ne kadar çok tedbirler getirmişler. Üretmek için ayrı metotlar kullanıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, herkes ülkesinin tabii servetlerini korurken biz bunları hiç dikkate almıyoruz. dünyanın en geniş bor madenine sahip olan ülkemizde Torium'un ikinci büyük ülkesi olan biz onların bugüne kadar hiç kıymetini bilemedik. Ülkemizi yeniden kalkındırmaya yetecek olan bütün hazineler, sadece %5'ini kullandığımız enerji nehirleri gözümün önünden böylece akıyor. Ve biz de o akan nehirlere bakıyoruz. Ama enerjiyle beraberinde taşıyıp gidiyor nehirler. Allah Teala ne gerekirse vermiş ama onun kıymetini bilememişiz. Sofrasından binlerce yıldır yemişiz, içmişiz. Hor kullanmışız ülkemizi. Ormanları mahvetmişiz. Ama o güzelliklerini hala saçmakta ve bizden vazgeçmemekte. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bakın şimdi etrafınıza. Eğer güzellikleri görmek için bakarsanız, güzellikleri görürsünüz. Çiçeklerin binbir rengini görürsünüz. Allah'ın o çiçeklerle ne kadar güzel renkler oluşturduğunu görürsünüz. Hepsi sizin için yaratılmış. Bir çiçek onun o güzel renkleriyle gönlünüz şenlensin diye yaratılmıştır. Arılar onlardan balı yapacak olan malzemeyi alsın diye yaratılmıştır. Arılar bu arada onların hedefe yürümelerine, delenmelerine sebebiyet verir. Her şey başka varlıklar için bir fayda temin etmek üzere yaratılmıştır. İşte bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. İşte bitkiler fotosentez yoluyla köklerinden aldıkları, topraktan aldıkları suyu, güneşin enerjisini ve havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak karbonhidratları oluştururlar. Yani yerlerinden kımıldamayan ağaçlar kımıldamadan karbonhidratları, gıda maddelerini kendileri oluştururlar. Ve onunla beslenirler karbonhidratlarla. Ve daima oksijen açığa çıkarırlar. Biz insanlar için hayati madde. Oksijensiz bir dünya düşünebiliyor musunuz? Hiç kimse yaşayamazdı. Anlasın ki Allah Teala insanı bir dizaynla ortaya koyduğu zaman onu topraktan, kilden oluşturdu. Falfalinden veya tıyından. Hepsi de kil anlamına geliyor. Böyle bir dizaynda aradan kim bilir kaç bin, kaç yüz bin yıl geçti ona insan hüviyetini Allah-u Teala'nın vermesi için. Veya ondan kim bilir dünya içine göre kaç bin, kaç yüz bin yıl sonra insanı dünya duvarından bu gezegene indirdi. İndirdiği zaman atmosfer yapısını koymuştu. İnsanın yaşayabilmesi için denizlerinde, göllerinde insan için bir gıda olan balıkları, karada insana faydalı olacak olan bütün hayvanları vücuda getirmişti. Yani Allah'ın rahman esması kainatta bir düzeni oluşturmuştur. İnsanın yaşamasına elverişli bir iklim, bir ortam ve dünya. 23 derece eğimle yaratılan, güneşten bir belli uzaklığı olan, 365 gün 6 saat, bilmem kaç dakika, bilmem kaç saniyede güneşin etrafını tam olarak dönen, milyonlarca seneden beri bir saniyenin binde biri kadar bile dönüşünde bir değişiklik olmayan Allah'ın muhteşem eseri dünya. İnsana da verilen en sevgili kulunun yaşaması için yarattığı bir dünya. Ve o dünyada siz yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer dünya güneşle arasındaki mesafeden daha ötede olsaydı, soğuktan kimse dünyada yaşayamazdı. Daha yakında olsaydı, o zaman da sıcaktan kimse yaşayamazdı. Her şey muhteşem bir ölçüyle, muhteşem bir dizaynla Allah Teala tarafından yaratılmış ve ortaya konmuş. Sizler için, sizleri çok seviyorum. Öyleyse onun sevgisine layık olmamız gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Onun sevgisine layık olmak. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki muhtevadaki her parça ayrı ayrı muhteşem bir hesabın neticesinde dizayn edilmiş. Her şey insan için yaratılmış. Yaratılan her şeyin mutlaka insana bir faydası var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha el ele, gönül gönüle, ayrı iklimlerde bir tasavvuf sohbetini yaşıyoruz. Allah'la birlikte olmanın o muhteşem güzelliğini teneffüs ediyoruz. Bizi seven, bizi asla bırakmayacak olan, bütün tehlikeleri üzerimizden def eden Yüce Allah her zaman bizlerle birlikte, mutluluğumuz için var. Öyleyse bizim mutluluğumuz onu mutlu eder. Onu mutlu etmek istemez misiniz? Öyleyse Allah için yaşayın. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamak anlamına geliyor. Ne zaman kendinizi başkalarına adarsanız, başkalarına vakfederseniz, başkalarının mutluluğu için var olduğunuz demektir. Her başkalarına yardım ettiğiniz, hizmet ettiğiniz noktada siz varsınız, Allah var, ruhunuz var. Ve yaptığınız güzellikler, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Ne mutlu sizlere. İnsanlar iki standart içinde, genel çerçeve içerisinde bulunurlar. Ya başka insanlara yardımla, hizmetle onları mutlu etmekle meşgul olurlar. Ya da başka insanlara zarar vermekle, onlardan intikam almakla, onlara kötü davranmakla. Bu ikincisini yapan bir insan, başka insanlara haddini bildirmeye çalışan, onları aşağılayan, azarlayan, onları mutsuz eden bir insan Allah'ın ülkesinde yaşamıyor. O şeytanın ülkesinde yaşıyor. Bir kenarında şeytanın, bir kenarında nefsinin afetlerinin, bir kenarında kaybettiği derecelerin oluşturduğu bir şer üçgeninde, bir şeytan üçgeninde yaşıyor. Öyleyse apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın hep üzerinde olun. Kendinizi başkalarına adamının o büyük huzurunu yaşayın. Allah için olmanın huzurunu, Allah'la beraber olmanın huzurunu, kime hangi gün bir yardımda bulunmuşsanız, bilin ki o olayda siz Allah ile berabersiniz. Sizinle beraber olmaktan büyük mutluluk duyar. Ne zaman başkaları içinseniz, ne zaman başkalarına yardım ulaştırıyorsanız, ne zaman başkalarını mutlu etmek konusunda düşünmeye başlamışsanız, bu dahi, yani sadece düşünmek dahi, başka bir insanı mutlu etmek için düşünmek dahi sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Dikkat edin, size mutluluğu verecek olan şey başka insanlara yaptığınız hayır sebebiyle, güzel davranışlar sebebiyle o insanlar değildir. Size mutluluğu verecek olan onlara bu iyiliği ulaştırdığınız için, ulaştırmaya çalıştığınız için Allah'tır. Ne zaman düşünce platformunda başka insanlara yardım etme kararı kafanızda oluşmuşsa, Kerem'in Kâtim'in melekleri her an hayat filminizin düşüncelerinize tahrik eden kesimini de devamlı çekmektedir. İşte o zaman Allah Teala size derhal yardıma başlar. Kime? Hangi güzelliği ulaştıracaksınız? Kime mutlu kılmak istiyorsanız, onu istediğiniz andan itibaren düşünce platformunuzda ona nasıl yardım edebileceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın yolunda bir merhale kat ettiniz demektir. Allah sizinle beraber oldu demektir. Size yardıma başladı demektir. Ve sizi mutluluk içerisinde yaşatmaya başladı demektir. Bir mutluluk dünyasında bir hayatla dizayn etti demektir. Sizinle beraber demektir. Kendi ülkesinde sizi misafir ediyor demektir. Çok seviliyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O sizleri çok ama çok seviyor. Beklemediğiniz, düşünemediğiniz kadar çok. Siz de onu sevin. Başka insanları sevmek de aslında Allah'ı sevmektir. Ama sevgi fedakarlıktır. Gerçekten seviyor musunuz? Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah yolunda her şeyinizi feda edecek kadar onu seviyor musunuz? Öyleyse Allah yolunda hizmet, başkalarına hizmet, zikir kadar size mutluluk veren bir faktördür. Allah'ı çok zikredin. O zikretmenizi ister. O çok zikretmenizi ister. O Allah daim zikrin sahibi olmanızı ister. Zikir, çok zikir ve daim zikir onun size hedefidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde lazım gelen değeri vermelisiniz. Yaşamanızın sebebi başkalarını mutlu etmek ve onlara verdiğiniz mutluluk sebebiyle onların iki katı mutluluğu yaşayabilmektir. Şeytan insanlara kendilerine menfaat temin ettikleri zaman yapılması icap edeni yaptıkları intibarını verir. Ve insanlar bu yüzden hep mutsuzdur. Hep kendilerine yontarlar, kendi menfaatleri ön planlıdır. Başkaları için yaşamazlar. İblis onları o istikamete teçhiz eder ki onlar mutsuz olsunlar ve insanlar hep mutsuzdur. Hep mutsuzdur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz öyle yapmayın. Kendinize yontmayın. Menfaat teminine çalışmayın. Siz başkalarına yardım için var olun. Sizde var olanı vermek için yaşayın. Başkalarında var olanı almak için değil. Eğer böyle yaparsanız o verdiklerinizin 700 katını Allah Teala size verecektir. Eğer böyle yaparsanız her verdiğiniz bir hediye, bir davranış biçimi, bir hatır sormak, bir güler yüz, insanları mutlu edebilecek olan bütün davranış biçimlerinde onlara verdiğiniz mutluluğun en az iki katı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse mutlu olmak elinizde sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak güneş gibi, ışık gibi bir şey. Sizin elinizde. Siz isterseniz mutlu olabilirsiniz. Kim mutlu olmayı dilemez ki diyeceksiniz. Doğru. Ama ikinci kesiminde kimseyi bulamıyorsunuz. O mutlu olmayı dileyenler

insanız. Hedefiniz başka insanların mutluluğunu sağlamaksa, siz mutlu bir insansınız. Allah'ın mutluluk fikrini en iyi tatbik edenlerden birisiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz. Acaba neden mutsuz bu insanlar? Mutlu olmanın sırrını bilmedikleri için. Vermeyi değil, almayı önce tuttukları için, vermeyi değil, almayı hedef iddiaz ettikleri için, hep o istikamette bir dizaynın sahipleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda size düşen o kadar çok güzellikler var ki, kendi mutluluğunuzun mimarı her zaman olabilirsiniz. O sizin gayretinize bağlı bir husus. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Böyle bir dizaynda saadet hakkınız olan bir şey ve mutluluğunuz başkalarını mutlu etmenize dayalı. Her güzel şey sizinle beraber, siz isterseniz. Aynı dünyada yan yana yaşadığınız insanların bir kısmı karanlıkta yaşarlar, bir kısmı nurların içinde. Karanlıkta yaşayanlar kendi menfaatleri için yaşayanlardır. Onlar kurnazdırlar ve onların ölçülerinde onlar sadece kurnaz değildir, başkaları da aptaldır. Başkaları onlara bir şeyler verdikleri için, başkalarından onlar bir şeyler alabildikleri için kendilerini kurnaz düşünürler, akıllı düşünürler, zeki düşünürler. Hep başkalarından, hep almak için yaşarlar. İşte kaybedenler onlardır. Onlar şeytanın tuzağına düşmüş zavallılardır. Zavallı olduklarını ancak öldükleri gün anlayabileceklerdir. Boşuna geçirdikleri koskoca bir hayat onlara hiçbir şey sağlamamıştır. Hiçbir şey üzerine olmamışlardır. Ne Allah'ın rahmeti, ne fazlı, ne salavatı onlara ulaşmamıştır. Ne de herhangi bir konuda bir yardımı. Allah kimlere yardım eder? Allah'ın emirlerini yerine getirenlere. Allah kimlere yardım eder? Allah'ın yasaklarına riayet edenlere. Allah kimlerden razı olur? Bu iki gruptan. Allah'ın emirlerini yerine getirenlerden, yasaklarına riayet edenlerden Allah razıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne kadar verirseniz onun iki katını mutlaka alırsınız. Öyleyse mukaddes olanla meşgul olun, vermekle. İnsanları gülümsediğiniz zaman bir şey kaybetmezsiniz, çok şey kazanırsınız. İnsanları sevin. Onlara iyi davranın.

incitmeyin. Özellikle annenizi, babanızı, ailenizin fertlerini, etrafınızda size en yakın olan insanları hep en güzel standartlarda onlarla beraber olmaya çalışın. Onlar için olmaya çalışın. Her biri sizi bütün dertlerine yardımcı olarak görebilmeli. Size güven duymalılar. Güveni ancak böyle sağlayabilirsiniz. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe Allah'ın size mesela her şeyi vücuda getirmiş olursunuz ve mükafatını her zaman alırsınız. Mutlu bir insan olursunuz. Her yaptığınızın arkasından Allah size çok şeyler öder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah için olmak. Güzelliklerin en büyüğünü yaşamak için bir ölçüdür, bir kalıptır. O kalıbın içinde olun. Kendinizi başkalarına adayın. Ne kadar adarsanız o kadar üst seviye bir güzelliği yaşarsınız. Ve her verdiğiniz şey insanlara verdiğiniz halde Allah-u Teala tarafından Allah'a verilmiş kabul edilir. Diyor ki hanginiz bir daha almamak kaydıyla ihtiyaç sahiplerine borç verirsiniz ki bu Allah'a verilmiş bir borç kazı hasen olur diyor Allah-u Teala. Hanginiz kime hangi iyiliği yaparsa o bunu düşünmeye başladığı andan gerçekleştirdiği ana kadar Allah'ın mutluluk içinde yaşayan bir insandır. Allah'ın kendisinden razı olduğu bir insandır. Başkaları için yaşadığınız zaman zikir yapmak olan bir insanın yaşadığı mutluluğun aynını zikir yapmadığınız halde yaşarsınız ve devamlı derecat kazanan birisi olursunuz. Ne zaman kendinizi başkalarına adıyorsanız Allah'ın size verdiği zamanı, parayı, düşünce standartlarını, enerjinizi başkalarının mutluluğunda birleştiriyor musunuz? Onlara mutluluk sağlamak için size verilen her şeyi devreye sokuyor musunuz? O zaman siz Allah'ın istediği yapıda bir insansınız. Başka insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olan hayatını onlara adamış bir insan olmaya çalışın. Şeytan size hep aynı şeyi söyler. Kendisini akıllı zannedenlerin sizlere bakış açısı sizin enayi olduğunuz intibanı onlara verecek bir dizayn olmalı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların en akılsızı en akıllı geçinenlerdir. Başkalarını bir menfaat aracı olarak kullanan zavallılardır. Sağladıkları şeylerin onlara hiçbir zaman bir faydası olmaz. Hep kayıpta olanlardır. Onların enayi dedikleri bizlerse hep Allah yolunda mutluluğu yaşayanlarız.
Sevgili kardeşlerim, almak, insanları kötüye kullanmak, onların elindekilere, onların rızaları olmadan el koymak, insanlardan menfaat temin etmeye çalışmak, bunu birçok insan akıllılık ve kurnazlık olarak değerlendirir. Aslında akılsızlık ve aptallıktır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki olay yaşarsınız. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz. Unutmayın, Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama o akıllı geçinen insanların dizaynı içerisinde siz hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Kim başkalarını kandırmak için yaşıyorsa, kim almak için yaşıyorsa, başkalarını emellerine alet etmek için yaşıyorsa, o kişi Allah'ın elinde makbul bir insan değildir. Her şeyden evvel o devamlı şeytanın ülkesinde yaşayan bir insandır. O ülkede olduğunuz sürece sadece mutsuzluğu yaşarsınız. Ama akıllı geçinenler de hep orada yaşarlar. Absis ve organ eksenlerinin kesiştiği yerin alt dünyasında, aşağısında, negatif alemde, şeytanın aleminde. Ve kendilerine yazık ederler. Bunu dünya hayatında devamlı mutsuz olarak öderler. Öldükleri zaman kabir azabına tabi tutulurlar ve hayatlarını cehennemde geçirdiler, sonsuz hayatlarını. Öyleyse şu dünyanın bir damlacık menfaati için bütün geleceğini kaybeden bir insan akıllı olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bu dünyada uzun yaşadığınızı düşünelim, 100 sene yaşadınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. Cennet hayatı 200 trilyondan, 200 katrilyondan daha uzun seneleri kapsayan bir sonu olmayan zaman parçasıdır. Orada trilyonlarca sene mutluluğu yaşamak söz konusu iken akıllı geçinenler kendilerini cehennemde buluverdiler. Allah'ın emir doğrultusunda hareket etmemişlerdir. Nefslerin istikametinde şeytanın kandırma gayetlerinin standartlarına uygun bir hayat yaşamışlardır. Başkalarını aldatmaya dönük, başkalarından fayda sağlamaya dönük, başkalarından almaya dönük, başkalarını elinde tutmaya çalışırlar. Başkalarına yardımcı olmazlar. Başkalarından hep yardım talep ederler. Hep bunu bir akıllılık zannederler. Arkadaşlarına bir şey alırken kefil olmalarını söylerler. Sonra ödemezler. Ve arkadaşlarına özetlerler. Sevgili kardeşim, bunu akıllılık zanneden milyonlarca insan yaşıyor Türkiye'de. Sayıları da her geçen gün çoğalıyor. Türkiye bir güzelliklerin ülkesi olmalıdır. Dinini yaşamak isteyen bir insanın
gönlünce yaşayabildiği, dinini yaşamak istemeyen bir insanın da gönlünce yaşamadığı bir ortamı oluşturmalıyız. Zorlama olmamalı. Oysa ki şimdi zorlama var. Sevgili kardeşlerim, her devirde insanlardan hasbelkader kuvvetin sahibi olanlar kendilerine her zaman hakkın da sahibi ilan ederler. Ve ellerindeki kuvveti haksız haklılığı sağlamak için kullanırlar. Kendilerine yazık ederler. Hep huzursuzdurlar. Hep sıkıntılıdırlar. Başkasına huzursuzluk vererek, onları rencide ederek kendileri huzursuz olur. Sevgili kardeşlerim, sizinle dış alem devamlı bir ilişki içindedir. Sizden çıkan her şey onlara ulaşınca tekrar size geri dönecektir. Aynı kişiler tarafından değil, başka kişiler tarafından ne verirseniz dışınıza onu geri alırsınız. Yani başkalarını aldatıyorsanız sizi de aldatırlar. Siz de aldatılırsınız. Yani başkalarını mutlu ediyorsanız siz de mutlu kılınırsınız. İnsanlardan size akan şey, sizden daha akan şeyle hem paraleldir hem de eşittir. Birilerine kötülük ettiğiniz zaman onlardan olmasa bile başka bir yerden aynı kötülük mutlaka misliyle size ulaşacaktır. Öyleyse bu kanunu yerine oturtursanız başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz o kadar çok mutluluk alırsınız onlardan. Siz mutlu olursunuz. Başkalarının mutluluğu için koşturan insan aslında farkına bile varmadan kendi mutluluğu için koşturuyor demektir. Çünkü neticeleri otomatik olarak alacaktır. Başkaları için var olduğu bütün zaman parçalarının mükafatı Allah-u Teala tarafından ona mutlaka bütün zamanlarda ödenir. O Allah'ın dostluğuyla muhteşem bir hayat yaşar. Onun için başkalarına fayda sağlamak söz konusudur. O bunun için yaşar. Ama farkına bile varmadan başkalarından kendisine ulaşan mutluluk rüzgarlarını hep hisseder. Sizden başkasına ne çıkıyorsa, ne ulaşıyorsa etrafınızdaki insanlardan da size tekrar o aynen geri döner. Bütün hesaplar ödenir. Bütün faturalar ödenir. Kötülüğün mukabili iki kat kötülük, iyinin mukabili iki kat iyiliktir. Başkasına ne kadar mutluluk verirsiniz, onun iki katını siz yaşarsınız. Öyleyse bir katı insanlardan, bir katı Allah'tan mutlaka size sonuçlar ulaşacaktır. Birleşik kaplardaki su gibi sizden başkasına gidenlerle başkasından size, başkalarından size geri dönenlerin seviyesi daima birbirine eşittir. Ve Allah Teala sizden razı olmak ister. Her işlediğiniz günahta Allah sizden razı olmaz. Her yaptığınız yanlışlıkta, kalp kırmada Allah sizden razı olmaz.
Hayatınızın her saniyesi derecat kazandığınızda Allah sizden razıdır. Derecat kaybettiğinizde Allah sizden razı değildir. Her razı oluşumda mutluluğu yaşarsınız. Her rızasına ulaşmadığınız alayda onu karşısında bulursunuz. Hayatınızın her saniyesinde ya pozitif bir şeyler yapar, derecat kazanırsınız ya da negatif bir şeyler yapar, derecat kaybedersiniz. İnsanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayacaksınız. Sosyal bir varlıksınız, insansınız. Başka insanlara sizin ihtiyacınız var, başka insanların da size ihtiyacı var. Çevrenizdeki her kişi sizin için bir hayır kapısıdır. Sizi mutlu etmeye memurdurlar. Farkına bile varmadan hazır bir potansiyel olarak sizin mutluluğunuz için vardırlar. Hangisine hangi iyiliği yaparsanız yapın, parsayı siz toplarsınız. Onlara ulaştırdığınız mutluluğun iki katını Allah ve ruhunu size mutlaka ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmanın anahtarı, sizin mutluluğunuzun anahtarı başka birinde değildir. Siz kendinizi mutlu edebilecek olan yegane insansınız. Hayatınızın en önemli düsturu bu hakikati bilmek olmalıdır. Siz kendinizi mutlu edebilecek yegane insansınız. Siz kendinizi mutsuz edebilecek yegane insansınız. Mutsuzluğunun sebebini şeytan ve nefsiniz hep başkalarına fatura etmek isterler. Ama hangi insan mutsuzsa bunun faturası kendisine aittir. Mutsuzluğun mimarı mutsuz olanın ta kendisidir. Hep şeytan onun tersini ispat etmeye çalışır. Hiçbir zaman ispat edemez. Ama sizleri kandırmak için her an her şeyi yapmaya hazırdır. Şeytan kadar büyük bir düşmanınız hiç olmayacaktır. Herkese düşmandır. Herkesin sadece mutsuz olmasını ister. Öyleyse şeytan neyi temsil eder? Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı temsil eder. Şeytan neyi temsil eder? Şeytanın yasaklarını yaptırmak için gayret sarf etmeyi ifade eder. Hayatı, sonsuz hayatı hep sizleri kandırmakla geçecektir. Kandırmaya çalışmakla geçecektir. Hep daha çok, daha çok, daha çok günah kazanmakla ve günah kazandırmakla geçecektir. Öyleyse en büyük dostunuz Allah'tır. En büyük düşmanınız da İblis, yani şeytan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytana dikkatle bakın. Onu hayatınızın dışında tutmaya çalışın. Hilelerini öğrendiğiniz zaman onu çok yakından tanımak imkanının sahibi olacaksınız. Bilin ki şeytan hiçbir devresinde hayatının hiçbir insanın dostu olmamıştır. Kim şeytan ilimleri öğrenmişse arkasından sonsuz bir mutluluğu, bir stresi,
her zaman yaşamıştır. Öyleyse şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, hüddam yapan zavallılara hep acıyın. Onlar birer zavallıdırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her açıdan sizin için bir dizayn söz konusudur. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizi Allah Teala seviyor. Sizi şeytan sevmiyor, sizden nefret ediyor. Sadece size kötülük yapmak için var iblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize hep mutluluğu yaşarsınız. Şeytanla olan ilişkilerinize de hep mutsuzluğun. O iblistir. Bütün hayatınca bütün insanları mutsuz etmek için vardır. Allah Teala ile olan dizaynda hepimiz için söz konusu olan saadeti yaşamaktır. Allah sizin için sonsuz bir mutluluğu hedef göstermiştir ve buna ehil kılar sizi. Ama siz isteyeceksiniz. Siz kendinizi başkalarının hizmetine adayacaksınız. Başkalarını mutlu ettikçe onların yüzlerindeki sevinci, mutluluğu, huzuru göreceksiniz. Ve bu sizi ayrıca mutlu edecek. Bir taraftan her yaptığınız yardımın başkalarını mutlu etme gayretinin mükafatını Allah-u Teala'dan alırken iş dünyanızda bunun saadetini yaşayacaksınız. Hayatınızın hep böyle geçmesini temenni ederiz. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her zaman en güzeli yaşamanız Allah-u Teala'nın temel hedefidir. Her zaman sizi mutlu kılmak, sizi mutlu görmek ister. Her güzelliği yaşamanızı ister. Her şeyde sizinle beraber olmak ister. Ama sadece pozitif anlarınızda Allah sizinle beraberdir. O anlarınızda sizden razıdır. Sizden razı olduğu zaman sizin tarafınızdadır. Sizinle beraberdir. Ama insanlara odaklanan zaman sizinle beraber değildir. Sizden razı da değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel standartlarda oluşmasını dilerim. Allah'ın yolunda başka insanlara hizmet ederek, onları mutlu olarak, sonsuz mutluluklara sahip olmanızı dilerim. Etrafınızdaki herkesin mutluluğunuzun bir parçası olduğunu sakın unutmayın. Onları mutlu ederek asıl mutluluğu sizin yaşayacağınızı hiç unutmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlarda başka insanlara devamlı mutluluk ulaştıran
her zaman mutlu olan o müstesna insanlardan kılması duasıyla hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Allah-u Teala'dan dileriz. Mutlu olun, saadeti yaşayın ve Allah'ı çok ama çok sevin. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun söylediklerini sizlere anlatmak üzere bir araya getirdi. Konumuz zühd. Zahit olmak deyince insanlar hep bir lokma bir hırka diye düşünürler. Zahit kimdir? Zahit dünyaya değer vermeyen, paraya değer vermeyen, sırtında bir gömlekle yarı aç, yarı tok bir hayat geçiren insandır derler. O dünyaya sırt çevirmiştir. Allah'la ilişkilidir derler. Yani zühdü parasal açıdan değerlendirirler. Parası olmayan bu konuda bir gayrete sarf etmeyen insan zahittir derler. Şimdi Kur'an'daki zahit tarifine bakıyoruz. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar yani kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Onu birkaç dirheme sattılar. Yusuf'a değer vermiyorlardı anlamı çıkıyor. Acaba kimdir zahit? Gerçekten böyle yarı aç, yarı tok yaşayan, para kazanmasam da olur, sırtımda bir tane mintan varsa o bana yeter, zengin olacakmışım da ne olacakmış diyen insan mı zahittir? Zühdün Allah'ın katındaki manası nedir? Zühd iki ayrı manayı sinesinde birleştiren bir hüviyet taşır. Dünyaya değer vermeyen ama bunu Allah'a değer vermekle ispat eden kişi. Öyleyse ne demek istiyoruz? Size sorsak, Allah katındaki kişileri üstünlük mertebesine hangi sıra dahilinde acaba tabi tutabiliriz? Bunun bir ölçüsü var mıdır? Allah'ın yolunda olan insanlar için bunun en sağlam ölçüsü zikirdir. Bir defa zikir en büyük ibadettir. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekum salate inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Habibim, sana Kur'an'dan vahyettiğim o ayetler var ya, o vahyettiklerimi onlara, sahabeye oku, anlat. Yani böylece Kur'an-ı Kerim'i zikret. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Namaz kıl,
ve namaz zikrini gerçekleştir. Vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de bir zikir olan namaz kılmaktan da ikisinden de daha üstün bir zikir var diyor Allah Teala. Bu zikir zikrullah'tır. Öyleyse bu zikir bizi nereye götürür? Ve zühdün ölçüsü nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç cins zikirden bahsediyor. Müzemmil 8. Vestur ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, yani Rabbinin ismi olan Allah ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek zikret. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Öyleyse Allah'a ulaşmanın vasıtası zikirdir. Bir teslim olma silahıdır zikir. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a teslim eden ibadetin adı zikirdir. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir zikir muhtevası vermiş. Allah'a ulaşmayı temin eden temel vasıta olduğunu söylüyor. Ve her şeyden kesilerek zikir yapmamızı, böylece Allah'a ulaşmamızı, Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştırmamızı farz kılıyor üzerimize. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminu zükürullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'ı çok zikirle, çok zikrederek zikredin. Çok zikirle zikredin. Yani her gün zikriniz 24 saatlik bir zaman parçasının yarısını aşsın. Zikirli geçen zamanınız her 24 saatte zikirsiz geçen zamanınızdan fazla olsun. Bu ayete dikkatle bakın. Bu ayet aslında zühd ayetidir. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi bizi Allah'ın katındaki zühd muhtevasına götürür. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Yani her gün 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Siz bu 24 saatlik zaman parçasının 12 saatten fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. Manası zahid olun. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala şöyle bir husustan bahsediyor. Veskurallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bu daimi zikrin işaretidir. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyor haldesiniz.
uzanmışsınız, yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Sadece üç halde bulunabilirsiniz. Ayakta olmak, oturuyor olmak ve yatmak. Yatmayı da Allah-u Teala yan üstü yatmak olarak tavsiye ediyor. Acaba neden? Düşünün, kıbleyi sağınıza olarak, sağınıza alarak yattınız. Sırt üstü yattığınızda kıble sağınızda olacak. Oldu. Yer kıbleye doğru yüzünüzü döndünüz. Ne oldu? Ön cepheniz kıbleye geldi. Kulağınız, sağ kulağınız yastığa geldi. Yastığın üzerinde kulağınızı biraz sağa sola oynatın. Ne zamana kadar? Birkaç saniye içinde bulursunuz. Kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını kulağınızda hissettiğiniz noktaya kadar azıcık sağa sola oynatın kulağınızı. Onu yakaladığınız zaman o vaziyette kalın. Üç tane ayet-el kürsi okuyun. Sonra da dilinizi dahi kımıldatmadan içinizdeki sesle kalbinizin atışlarına ayak uydurun. Kalbinizin her çift atışında sessiz sesinizle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. İşte devam edin zikrinize. Kulağınızdan diğerine bir zikir kaseti takarsanız bunu garanti etmiş olursunuz. Gene kulağınızda o zikir kaseti varsa zaten yan yatmak durumundasınız. Diğer kulağınızın üzerine yatacaksınız. Kalbinizin atışları ve aynı tempodaki zikir. Yatarken zikirle yatacaksınız. Kalktığınız zaman da zikirle kalkacaksınız. Uykudayken de zikir size eşlik edecek. Ne zaman zahit olursunuz? İki tür fakir insan vardır. İkisi de yoksuldur. Birisi yoksuldur. Ama zikrini günün yarısına kadar, yarısını aşacak noktaya ulaştırmıştır. İkincisi de yoksuldur. Ama zikirle ilişkisi yoktur. İkincisi birincisinden daha yoksul da olsa bu onun zahit olduğunu ifade etmez. Bir insanın dünya nimetlerine sırtını çevirmesi zühd işareti değildir. Bir insanın zahit olabilmesi için Allah-u Teala'nın ölçüsü dünya fukaralığı değildir. Zikir fukaralığıdır. Kim ki zikrini, her günkü zikrini günün yarısından öteye taşıramaz, o kişi zahit olamaz. Zahit olabilmeniz, her gün Allah'a bu dünyaya dönük olmadığınızı, zenginliğe değil, Allah'a dönük olduğunuzu, Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat etmek durumundasınız. Zühd makamı
bir makamdır. Velayetin yedi makamından fenafillah, vekabillah ve züht adı verilen üçüncü makamı ifade eder. 21. basamaktan, affedersiniz, 22. basamaktan 28. basamağa kadar 7 basamak, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, bu 7 basamak 7 tane makam ifade eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, görüyorsunuz ki züht makamı üçüncü makamdır. Sonra muhsinler makamı, sonra ulul-elbab makamı, sonra ihlas makamı, sonra salah makamı. Yedi tane makam. Evliyalık makamları. Öyleyse bir insan fakirdir, zenginliği de istemiyor, öyleyse o zahittir diyebilir miyiz? Hayır, o zahit değildir, o miskindir. O belki çalışamaz durumdadır. Ölçü sadece buysa o kişi zahit değildir. Eğer o kişi günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, o zaman o kişinin parası olsa da o kişi zahittir. Züht makamının sahipleri sadece varlıksızlar değildir. Varlığı olanları da ikiye ayrılırlar. Hasis olan, pinti olan, Allah'ın verdiği bütün parayı saklayan ve başkalarına hiçbir faydası olmayan insan, asıl ifadesiyle Allah'ın kendisine verdiği parayı Allah'ın yolunda kullanmayan insan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, paranız varsa onu Allah yolunda kullanmalısınız. Aranızda bunu yapan yüzlerce fedakar kardeşimiz var. Onlar zahit midirler? Eğer zikirleri günün yarısını aşmışsa hepsi zahittir. Dikkat edin, para kazanan insanlardan da parasını kendi hasis menfaatleri için değil, Allah yolunda harcayan, parasının, harcadığı paranın yarısından çoğunu Allah için harcayan kişi, parasını Allah yolunda sarf eden kişi, Allah yolunda parasıyla başkalarını infak eden kişi, işte onlar zahitlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun başından alırsak eğer, ne zamana kadar kişi zahit değildir? Evliya olmuştur ama zahit değildir. Allah Teala kendisine taat ihsan etmiştir, hala zahit değildir. Zahit olduğu yer taht ihsanından sonradır. Fizik vücudun tesliminden evvelki son makam, son velayet makamı zühttür.
Öyleyse bir kişinin zayiat olmasına kadar geçecek olan standartlara gelin beraberce bakalım. Birinci basamak olayları yaşar insanlar. İkinci basamak olayları değerlendirir. Bu kişinin seçildiğini düşünelim. Seçilmiştir Allah-u Teala tarafından ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse üçüncü basamağa ulaşmıştır. Sonra ne olur? Üçüncü basamağa ulaşan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için oradadır. Allah Teala derhal işitir, bilir ve görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli o kişinin dördüncü basamakta olduğunu gösterir. Tecelliye ard arda meyvelerini verir. Bir, Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır ve görme hassasının üzerindeki dışavet adlı perdeyi açar. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü açar. Kişinin kalbindeki mührü alır, kalbindeki küfrü alır, kalbindeki ekinleti alır ve kalbine iman, kalbine ihbat koyar. Böylece kişi muhbit olur. Artık irşat makamının söylediklerini anlayabilen, irşat makamına baktığı zaman onu başka insanlardan ayırabilen, onun mürşit olduğunu anlayabilen ve sözlerini anladıktan sonra, irşat makamının sözlerini anladıktan sonra kalbine indirdiğinde, kalbinde idrak edebilen kişidir o. Yedinci basamakta bu noktaya gelmiştir kişi. Sonra Allah onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için göğsünden kalbine nur yolu açar. Oradan içeri girer Allah Teala, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir ve kişi zikir yapmaya başlar. İşte kişinin züht niteliğini belirleyen olay bundan sonra başlar. Yani zikrin o kişinin kalbinde vücuda getireceği sonuç. Bu noktada bu kişi zikir yaptığında Allah Allah Allah Allah Allah diye zikrin muhtevası zühdün ölçüsüdür. Günün yarısından daha az zikir yapan kişi züht makamının sahibi olamaz. Fakir olsa, dünyanın en fakir insanı olsa, Allah'ın yolunda da olsa, zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi zahit hüviyetine giremez. Onun dünya nimetlerinden el çekmesi kendisi için bir fedakarlık olabilir ama bu zühdü ifade etmez. Fizik standartlarda o kişi fakirdir. Allah'ın da yolundadır ama zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi zahit olmak imkanının sahibi değildir. Zühdü sakın ola ki sadece bir fakirlik özelliğine dayalı müessese
sanmayın. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve yedinci basamakta bir yerlere geldi. 8, 9, 10. basamaklarda dediğimiz şartlar oluştu. Kişi zikir yapmaya başladı. Zühdün muhtevası burada başlar. Allah'ın yolunda olduğunu iddia eden kişi bu noktalarda hiçbir zaman zahit olamaz. Daha onun kalbinin içine Allah'ın nuru bile bundan sonra girecektir. Kişi bundan sonra zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama rahmet ve fazladan fazıllar kalbin içine giremez. Çünkü kalbe Allah-u Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Öyleyse zühdün muhtevasına baktığımız zaman kalbinde iman yazılı olmayan kişi zahit olamaz. Bir defa zühdün sahibi olan kişinin zahidin 19 tane iman şartının sahibi olması mutlak bir gerekliliktir. Ki bu da çok fazla bir şey ifade etmez. Konunun sadece başlangıcını ifade eder. Bir insanın başka bir ifadeyle paraya önem vermemesi, fakirliği onu zahit yapmaz. Zikre önem vermesi, zikrini her gün günün yarısından yukarı çıkarması o kişiyi zahit yapar. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefslerinize zulmetmeyiniz çünkü nefs üzerinizde hak taşır ifadesi hep yanlış anlaşılmışsa nefsimiz kumar oynamak istiyor. Eğer biz nefsimizin dediğini yapmazsak o zaman nefsimize zulmederiz diyen o zavallı insanların

der. Bu Allah'la sizin aranızdaki bir zulümdür. Bir de başka insanlara zulmedersiniz, onlara kötülük yaparsınız, gene derecat kaybedersiniz. Bu da zulümdür. Öyleyse nefsinize ne zaman zulmedersiniz? Bu şartlar vücuda geldiği zaman zulmedersiniz. Yoksa nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili istediği zaman nefsinizin dediğini yapmazsanız değil, Allah'ın yasak ettiği fiili işlerseniz nefsinize zulmedersiniz. Çünkü bu size derecat kaybettirir. Derecat kaybetmek zulmün kesin işaretidir. Zühdün kesin işareti ise günün yarısından daha ötede bir zikirdir. Ön şartları gerektirir. Kim zahitse önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim zahitse mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Kim zahitse ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmıştır. Kim zahitse Allah'ına Allah'ın katında bir taht vermiştir. Kim zahitse o kişi bütün bu olaylardan sonra zikrini günün yarısından öteye taşımıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes zahittir. Önce zahit olmuştur, ondan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zühd ölçüsüne dikkatle bakın. Hurafelere yer vermeyin. Kur'an ışığınız olsun. Öyleyse neredesiniz? 10. basamaktasınız. Zikre başladınız. Göğsünüzden kalbinize yol açıldı. 10. basamaktasınız. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbine Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ulaşıyor. Ama fazıllar nefsinizin kalbine giremiyor. Çünkü nefsinizin kalbinde fazılları kendisine çekecek olan bir çekim alanı mevcut değil. Rahmetle fazıldan rahmet nurları kalbinize girebiliyor. Onlar da ancak %2 nefsinizin kalbinde yer edebilirler. Çünkü zikir bittiği zaman karanlıklar bütünüyle kalbinize geri dönerler. Rahmet nurları için sadece %2'lik bir imkan söz konusu olabilir. Ve bu kişi %2 nura nefsinin kalbinde ulaştığı zaman zahit olmuştur. Affedersiniz, zahit olmuştur diyorum. Çok yanlış. Zahit olmamıştır. Huşu sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir. Ve o kişi huşu sahibi olmuştur. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu sahibi olması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Hadid 16. Huşu sahibi olan kişiye Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince mutlaka mürşidini gösterir. Huşu sahipleri hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidlerini sorarlarsa mutlaka Allah-u Teala onlara gösterir.
kendi ruh

şu sahibi Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin olan kişidir. Ve bunun için o mürşidine ulaşacaktır. 13. basamakta Allah ona mürşidini gösterir. Sebillerin kastedilmesi Allah'a aittir. Kimin hangi mürşide ulaşacağının tayini kişiye ait değildir, Allah'a aittir. Allah o kişiye o mürşidin sevgisini verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. 14. basamak hepiniz için bir dönüm noktasıdır. Velayete fizik standartlarda adım attığınız yer. Nefs tezkiyesi sizi velayete ulaştırabilir. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiremeyen bir insan Allah'ın evliyası olamaz. Öyleyse 14. basamakta ne olur? Devrin imamının ruhu derhal başınızın üzerine gelir, yerleşir. Allah'ın birinci nimeti. Allah Teala bu sebeple devrin imamının ruhunu başınız üzerine yerleştirdiği sebeple kalbinizin içine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Başlarının üzerine o ruhla desteklenirler. Yani o ruh orada kalır. Ve onların kalplerinin içine, sadece onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Başkasının kalbinin içine imanı yazmam diyor. Mutlaka devrin imamın ruhu bir nimet olarak başının üzerinde olacak kişinin. İkinci nimet Allah Teala'nın kalbinin içine iman kelimesinin yazılması. Üçüncü nimeti dereceleri yükseltiyor Allah Teala. İki şekilde birden yükseltiyor. Bir, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Daha evvel o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi aldığında, kulaklarındaki vakayı aldığında, kalbindeki ekineti aldığında o kişinin derecatını arttırmıştı ve yedinci basamağa geldiği zaman o kişinin sevapları günahlarını aşmıştı. Böylece Allah onun günahlarını örtmüştü. Yedinci basamakta günahların örtülmesi, 14. basamakta günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Allah'ın derecatı arttırmadaki 14. basamaktaki birinci faktörü o kişinin günahlarını sevaba çevirmek. İkincisi ise o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken, her kazandığı tek bir dereceye 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlaması ve gelecek devrelerde bunu 700 katına kadar çıkarmayı garanti etmesi. Allah'ın dereceleri yükseltmesi iki yönlü bir olay. 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi, ikincisi kalbimizin içine iman yazılması, üçüncüsü Allah'ın dereceleri arttırması. Nasıl? Evvela bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra da bize o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 700'e kadar çıkaracak. Allah'ın 4. nimeti nefs tezkiyesine başlamamız. 5.'si ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşması ve Allah'a doğru yola çıkması. 6.'sı
fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Bu ikinci defa Allah'a kul olmaktır burada. Buradaki nimet. Birinci defa kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a kul olmuştur. 14. basamakta ikinci defa Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve yedincisi nimetlerin, irademizin de nefsimizin afetlerinin nefs tezkiyesi sebebiyle zayıflaması gerçeğine dayalı olarak irademizin de güçlenmesi. İrademizin güçlenmesi bir vakadır. Öyleyse 14. basamakta aldığımız 7 tane nimetle zühde yaklaşıyoruz. Zahit olduk mu? Hayır, olmadık. Nefs tezkiyesini yapıyoruz. Nefsimizin kalbine gelen rahmetle, fazla rahmetle salavat nurları nefsimizin kalbine ulaşınca mührün üzerine baskı yapıyor. Mühür zulmani kapıyı kapatıyor. Nefsimizin kalbine giren fazıllar nefsimizin kalbinde toplanmaya başlıyor. Bu toplanma, fazıl toplanması şu sebeple tahakkuk eder. Nefsimizin kalbindeki iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Manyetik sahibidir. Onun zıttı olan kutup fazıllardadır. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker ve yapıştırır, etrafında toplamaya başlar. İşte bu fazıl birikimi, %2 rahmet birikiminden sonra başlayan bu fazıl birikimi çok önemli bir merhaleyi ifade eder. Çünkü nefsimizin kalbinde her %7 nur birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselecektir. Bir rehini olan nefsimizin her katın kapısını açması sebebiyle. Böylece ilk %7 nur birikiminde ruhumuz zemin kattan birinci kata yükselir, nefse emmare. İkinci defa %7 nur birikiminde ruhumuz ikinci gök katına yükselir, nefse levvame. Üçüncü defa %7 nur birikiminde nefsimiz, ruhumuz üçüncü kat gök katına yükselir, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlarız. Dördüncü defa %7 fazıl birikimi, ruhumuz dördüncü gök katına çıkar ve mutmain oluruz, doyuma ulaşırız, Allah'ın verdiklerini yeterli buluruz. Beşinci defa %7 nur birikimi, burası nefsi mutmainedir, dördüncü kat. Beşinci kat, nefsi radiye, Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz beşinci katta. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah temizden razı olur. Ruhumuz altıncı gök katında ve yedinci kademe, nefsi tezkiye, nefsimiz tezkiye olmuştur. %49 fazıl, 7 defa %7 ve %2'de rahmetten oluşan nurlar nefsimizin kalbindeki karanlıkları yenmiştir. İşte burası evliya olduğumuz nokta. Allah'ın bir kişiyi zahit kılmadan evvel mutlaka onu evliya yapması söz konusudur. Hiçbir zahit evliya olmadan zühd makamının sahibi olamaz. Zühd, evliyalığın bir fonksiyonudur. Evliya olmayan insan zahit olamaz. Evliya olabilmek içinse nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olması şarttır, yetmez. Ruhunun da Allah'ın zatına ulaşmış olması gerekir. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'a ulaşır. Velayet kademeleri bundan sonra başlıyor. Ruhu Allah'a ulaşan kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olur.
Allah'ın kendisine geri dönecek bir emanet olarak biz insanlara verdiği ruh, ki sadece insanlara Allah-u Teala ruhunu vermiştir. O ruh Allah'a geri dönmüş ve insan Allah'a karşı olan borcunu ödemiştir. Ruh Allah'ın zatında yok olduğu zaman. Bu makama velayetin birinci makamı olan fena fillah adı verilir. Fena fani olmak demek. Fi içinde Allah, fena fillah Allah'ın zatında yok olmak demek. Ruhun yok olması demek. Hiç kimsenin ruhu Allah'a hayattayken ulaşamaz derse, ona açık ve kesin bir şekilde sen yalan söylüyorsun diyebilirsiniz. Ama bunu onu kırmadan söylemek çok kolay değildir. Bu sebeple o tarzda bir konuşma yerine ona bunları anlatmanız uygun olur diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece iki nevi insan vardır. Allah'a çağıranlar, Allah'a çağırmaya mani olanlar. Allah'a çağıranlar ve şeytana çağıranlar. Kim Allah'a çağırmaya mani oluyorsa, kim bir insanın ruhunu Allah'alaştırmasına mani oluyorsa, o tağuttur. Bir insan şeytandır. Cinler içinde gene tağuttur. Bir cin şeytandır. İşte ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Bir gün Allah Teala size oraya nasıl ulaştığınızı ihlastan sonra Allah'ın zatında nasıl yok olduğunuzu gösterecektir. Önce Allah da vardır, siz de varsınızdır. Sonra siz yok olursunuz. Fena fillah oldunuz. Allah'ın zatında yok oldunuz. Bu bir makamlık bir yokluktur. Çünkü bir sonraki makamda, beka billah makamında Allah Teala size bir taht verecektir. Fena makamını işaret eden ayetlere beraber bakalım. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki: ve uzlifetül cenneti lil muttakin gayri vaid haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Bütün evvab ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvela diyor ki takva sahipleri için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz başının üzerinde devrin imamını taşıyan 14. basamağa gelen herkesi ifade eder. Evvab ise meaba sığınmış olanları ifade eder. Meaba sığınan evvab adını alır. Kur'an'da Allah'a dönmüş, Allah'a ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kim ona ulaşırsa evvab olur. Allah'a sığınmış olur. İşte fena makamının işareti Allah'a sığınmış olmaktır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Bundan sonra ne olur? Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde diyor ki: onlara Rablerinin katında selam yurdu vardır diyor. Teslim yurdu vardır diyor. Rablerinin katında selam yurdu.
Allah'ın zatı da teslim yurdudur. Allah'ın katında da teslim yurdu vardır. Allah'ın katındaki teslim yurdu tahtlardır, altın tahtlar. Birçok taht göreceksiniz orada. Altın. Hiçbir yere dayanmadan boşlukta dururlar. Ve oradaki onları boşlukta tutan melekleri, arşı tutan melekleri göremezsiniz. İşte beka makamında size bir taht verilir. Allah'ın indinde, indi ilahide ruhunuz yeniden vücuda getirilerek orada altın tahtlardan birinde sizi Allah-u Teala misafir eder. La mekana kavm olursunuz Yunus gibi. İşte ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbinde %51 nur oluşmuştur. Fena filah olduğunuz zaman bu rakam %61'e çıkar. Bekabillah olduğunuz zaman, Allah'ın katında o altın tahtı aldığınız zaman %71'e çıkar. %61'den sonra artış devam eder. Bu makamdan sonrası züht makamıdır. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa zahit olursunuz. Züht makamının sahibi olursunuz. Züht makamının sahibi fizik vücudunun teslimine çok yaklaşan biridir. Zikri günün yarısını mutlak olarak aşmıştır. Aşmayan kişi bu noktaya ulaşamaz. Zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi hep bekabillah makamında kalır. Ölçü kesindir. Kişi zühdünü Allah'a ispat etmek mecburiyetindedir. Bu dünyaya değil, zikirsizliğe değil, zikre dönük bir hüviyetin sahibi olduğunu her gün Allah'a ispat etmek mecburiyetindedir. İşte bu zevki yaşayanlar züht makamının sahipleridir. Züht makamı fizik vücudun teslimi makamına götüren bir merhaledir. Günün yarısını açtınız mı zikrinizin daha öteye gitmesi daha kolaylaşır. Hızla zikrinizi arttırırsınız. Bu zikrinizi arttırmak sizi öyle bir güne ulaştıracaktır ki o gün geldiğinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmamıştır. Daimi zikre ulaşmamışsınızdır. Ama fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamıştır. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlamıştır. Hem de iç dünyasından bir karşı koyuşa, rezistansa rağmen, bir zorluğa rağmen, karşı koymaya rağmen bunu gerçekleştirebilmektedir. İşte zikrinizin günün yarısını aşmasından fizik vücudunuzun teslimine kadar geçen devrede siz zahitsiniz. Her gün Allah'a bir şey ispat ediyorsunuz. İspat ediyorsunuz ki siz her gün dünyaya değil Allah'a daha çok dönüksünüz. Allah'a dönük olmanın ölçüsü zikirdir.
zikrin sahipleri bütün ibadetlerini ona paralel olarak en güzel şekilde yaparlar. Ölçü zikirdir. 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından daha fazlasını, 12 saatinden fazlasını zikirle geçirmedikçe zahit olamazsınız. Zühd makamının sahibi olamazsınız. Zühd makamının sahibi olduğunuz an nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşmıştır. Zühd makamı sizi fizik vücudun teslimi makamına, muhsinler makamına götürecektir. O güne ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman bileceksiniz ki zühd makamını aştınız. Zühd makamının arkası fizik vücudun teslimidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zahit olmak bir para işi, zahit olmak bir yoksulluk işi değildir. Fakir olmak, zengin olmak, zühdün işareti, gerçek işareti değildir. Allah'a dönük olduğunuzu paranızla değil, zikrinizle ispat etmek mecburiyetindesiniz. Ne zaman zikriniz her gün 12 saate aşan bir devamlılık gösterir, o zaman zahitsiniz. Zühd makamının gerçek sahibisiniz. Allah Teala'nın hepinizi zahitler kılmasını ve sizlerin zühd sahibi olan olduğunuzu görenlerin de zühd sahibi olmak için gayret sarf etmesini sağlayacak olan bir form göstermenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine bunların en üst kademelerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz, içinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç tefritle idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnı doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? Üç tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. Üç tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler, bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve cümle'l-Şeytan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve müzeyni. Kim sırat alezine enalti aleyhim dahil mazdubi aleyhim aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var. Allah'ı tanımak. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah Teala insana da verilen, kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin, ama hepinizin mutlu olması için Allah Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleri sadece afetlerden oluşuyor. Yani Allah'ın insanları mutlu kılmak konusunda verdiği bütün emirlere isyan eden bir nefsiniz var. Gene Allah Teala'nın insanları mutlu kılmak konusunda koyduğu yasaklara asla riayet etmek istemeyen bir nefsiniz var. Bir nefse sahipsiniz. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Bütün yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Yani sizin mutsuzluğunuzun kökeninde yapınızın bir parçasını oluşturan bir vücudunuz var, nefsiniz. kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya, yasak ettiği fiilleri ise özellikle yaptırmaya, işletmeye çalışan bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah-u Teala mutlaka ona bir mutluluk vererek teşhiye eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey, hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil, sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da, ben onlara verseydim de, onları mutlu etseydim de, bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır. Bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah veriyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, her bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biriysek, ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir. O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin. Sevinçle arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah-u Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler. Her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar. Ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada ibret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, ona bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah-u Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri neye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum. Diyorsa arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah-u Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken ruhunuz da nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece iç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız. Başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı, ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı, onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın. Gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim Efendimiz. Sahibimiz. Onun için yaşıyoruz. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Her şeyinizi başkalarının mutluluğuna adamalısınız. Her an Allah'ın size öğrettiklerini, hep içgüdünüzde Allah'ın öğretisi vardır. Bir güzelliği hissedersiniz. Eğer falancaya şu iyiliği yaparsanız, onu mutlu edecek olan şu davranışta bulunursanız, mutlu olacağınızı Allah Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala sizi mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum, başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız, hem de konuşmayın isterseniz, konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle, davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah Teala bunu niye emretmiş hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için iki, karşı taraftan da size pozitif bir davranış biçiminin geri dönmesi için üç. Bir tek kişiden bahsettim. Onu bitirdiniz. Bir başkasıyla meşgul olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var. Onu da mutlu edin. Birkaç sözünüzle, bir gülüşünüzle ona da bir şeyler söyleyin. Hiç kimseyi ihmal etmeyin. Öyle bir noktada olun ki etrafınızdaki herkes sizi sadece sevsin. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız sürece meyveleri toplayacaksınız. Etrafınızda 10 kişi var diyelim. Her birine mutluluğu vermeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. İkinciye geçtiniz. İkincisi için de aynı şeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. Üçüncüye geçin. Sevgili kardeşlerim ne oluyor? Başkaları için yaşıyorsunuz. Sonsuz bir saadetin içindesiniz. İşte sizden etrafınızdaki herkese o sevecen dalga boylarının yayılması, onlardan da size aynı tipte dalga boyların ulaşması, sizinle çevreniz arasında tam bir uyumun sağlanmasını içerir. Ve bu uyum içerisinde bir güzelliği yaşarsınız. Böyle bir toplumda hiç kimse kimseyi ezmez. Onu basınç altında tutmaz. Onlara bir yanlışlığı oluşturmaz. Ulaştırdığı hep güzelliktir. Karşılığında alacağı da öyledir. Ve bu standartlar içinde sizden çevrenize hep güzellikler akacak. Çevrenizden de size geri dönecek. Sevgili kardeşlerim, herkesin aynı anlayışı göstermesini beklemeyin. Birçok kardeşimiz ne söylediğimizi anlıyor ve güzel bir şekilde tatbikata geçiriyor. Ama bir kısmı anlamıyor ve onun idrak sahasına söylediğimiz güzellikler giremediği için kardeşlerine karşı aynı güzellikleri sergileyemiyor. Bir kısmı da anladığı ve bu güzelliği uygulamak istediği halde iblisin ve nefsinin tesiriyle gerçekleştiremiyor. Hepsi ayrı açıdan bir takım sonuçlara ulaşıyor. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz kitle halinde mutluluğu yaşamalıyız. Onun için varız. Öğreti Allah'ın öğretisi ve söylediğimiz gibi Allah Teala mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Sizi kainatın en değerli mahlukları kılmış. Biliyorsunuz Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda, yerlerde yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim diyor, hasrettim diyor. Bütün kainat canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Dünyanın en üstün mahlukları olduğunuzu bilerek, meleklerden de cinlerden de üstün olduğunuzu bilerek söylediklerimi değerlendirin. Öyleyse insan Allah'ın mutlaka mutlu olmasını istediği ne göre kaydeler koyduğu bir mahluku. Bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. İşte sizlerden Allah Teala'nın istediği sadece bu. Sizlerin mutlu olmanız. Bunun için yaratıldınız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den evvel başka mukaddes kitaplar da indirmiş. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her birinin bir mukaddes kitabı olmuş. Ama zaman içerisinde kaybolmuş büyük kısmı. Kalanlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'dan evvelki kitaplarda bir takım değişiklikler olduğu da ifade ediliyor. Ve sonuca ulaşıyoruz. Kur'an Allah'ın hiçbir noktasında değişiklik yapmasına müsaade etmediği son kitabı. Ve

Dilemek. Neticesi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmak. Tabi olmak. Neticesi ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi. Fizik vücudun muhsinlerden olup teslim olması Allah'a. Nefsin ahsen kılınıp Allah'a teslim olması. İrşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bu safhaları neden koymuş Allah Teala? Mutluluğu yaşayabilmeniz için. Kur'an bütün kendinden evvelki mukaddes kitapların standardı içerisinde indirilmiştir. Ve sadece kainatın o tek dinini, Kur'an'da da bahsedilen Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatan bir muhteşem kitap. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de Hanif olduğunu söylüyor. Bu dinin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'nın önerdiği her şeye dikkatle bakın. Hepsi sizin mutlu olmanızın temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temelinde ne vardır? Mutsuzluğun temelinde kavga vardır. Kaos vardır. Anlaşmazlık vardır. Stres vardır. Mutluluksa kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Neyle oluşuyor? Allah'a teslimlerle. Kur'an-ı Kerim'deki o 7 muhtevanın 7 ayrı cepheden 28 basamağa Allah-u Teala'nın bakışı var. Her bir açıdan Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hidayet açısından bakın, 4 tane teslim göreceksiniz. Ruhunuzu, veçinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri o 4 varlığın hidayetidir. Allah'a kul olmak açısından bakın. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul etmek. Fela açısından bakın. 7 kademenin 4 tanesini bunlar oluşturuyor. Ve her birinde daha üst kademede bir felahın, bir cennet kurtuluşunun sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7 safhası var. Bu 7 safhanın birincisine ulaşan birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen. İkincisine ulaşan, Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla müşrikine ulaşan ve tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin sahibi olur. İrşada ulaşan altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibi olur. Adn cennetlerinin.
Öyleyse felah

hayatta da gene 4 tane teslim görüyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu 7 safhada 7 tane takva göreceksiniz. Gene 4 tane teslim içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslim boyunca, teslimler boyunca daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim kesin bir olgu. Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki وَاَنُوبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتَيْكُمْ اَزَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah Teala bu emri verdiğine göre bu emir 7 safhada 4 teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor. Mutluluk rehberi. Nasıl yapacağız ve ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah bize 10 tane ihsan verecek. Mürşidimize ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Hacet namazı kılacağız. Allah'tan soracağız. O noktaya ulaşmışsak mutlaka Allah gösterecek. Sonra
zikir yapacağız. Zikri nasıl yapacağımızı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu zikrin neticesinde nasıl ruhumuzun Allah'a ulaşacağını anlatıyor. Zikrimizin gereği geçtikten sonraki safhasında fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. İrşada ulaşmamız lazım. İrademizi, kalbimizi müzeyyen kılarak irademizi de Allah'a teslim etmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağımızı, nerelerden geçeceğimizi, yolumuzun nerelerden geçeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla anlatıyor. Bu arada bize sağladığı aslında bir hiç karşılığı bize sağladığı o muhteşem yardımlarını anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz. Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi 3. kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor 3. kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz dikkat edin. Ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse sizden sadece bir dilek. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah-u Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez. Kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarımızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor ben yarattım onu. Onun mutluluğundan ben sorumluyum. İşte onu mutluluğa ulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Ve bir de garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor. Cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem bir davetiye var saadete, mutluluğa, hem
mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik müessesesi var, eksiksiz, mükemmel ve bir de garanti var. Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk, Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak. Kim şeytanla işbirliği yaparsa o Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade serbestçe kullanılmalıdır. Hiçbir müdahalesi olmaz Allah-u Teala'nın iradenize. Peki Allah'ın iradesine müdahale ettiği kişiler var mı? Var. Kim ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonra Allah-u Teala onu huzur namazının imamlığına seçmişse, o kişinin iradesi de Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah-u Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşad makamının sahibi kılabilir sizi ve en üstün cennetler olan ant cennetlerine ulaşmanız mümkün olur. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan, bir de bu nefsiniz şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık. Ve her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor. Nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette. Nefse tam aksine, yasakları işleyen, emirleri yerine getirmeyen bir hüviyette. Ve şeytan onun yardımcısı, azdırıyor onu. O zaman
ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı. Her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde. Ve kavga var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz. Kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur? O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da nefs de büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir. Anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle. Bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında onun evvelce diğerine yaptığı olayın bir karşılığıdır. Ama kişi bunu hiç hesaba katmaz. Fena halde içerler kendisine bir kötülük yapıldı diye ve bunun arkasından da huzursuzluk duyar. Bu huzursuzluk onu nefsi bütün afetlere dolu olduğu için onu da intikam almaya sevk eder. İntikamını alabilirse intikam almanın huzurunu yaşayamaz. Bu zulmani bir olaydır. İntikam almak nefsin afetiyle tahakkuk ettiği için
Netice sadece Allah'ın azabının o kişiye ulaşmasıyla, ruhun da nefse azap etmesiyle sonuçlanır. Kişi sadece gene huzursuzluk duyar. İntikamını alırsa arkasından bu bir günah işlediği için azaba muhatap olacağı için huzursuz. Ya alamazsa, gene huzursuz. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarında stres hiçbir zaman oluşmaz. Ama şeytanın dostları her zaman stres altındadır. Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam, yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan. Bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor. Onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar. Stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar. Peki daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış. O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek davranışta bulunmaz. Hiçbir zaman hedefi bu olamaz. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlarda bulunmuyorsa, başkalarına ondan hep mutluluk ulaşıyorsa, bunun arkasından sadece Allah-u Teala o kişiye ferahlık verecektir, huzur verecektir, mutluluk verecektir. Başkalarına ulaştırdığı her güzel davranışın arkasından. Ruh da nefse huzur verecektir. Nefs zaten ruhun aynı standartlara bürünmüştür. Artık hep huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki kendisinden bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysunlar. Peki hiç kimse ona kötü davranmayacak mıdır? Davranacaktır. Ama onu etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin nefsinde afetler yok artık. Şeytanın o afetlerin üzerinden o kişiye tesir edip de onu üzmesi artık mümkün değil. Ruhun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Bu kişi etrafındaki insanların davranışı sebebiyle huzursuz olmaz. Kendisi onlara kötülük etmediği için onlar kendisine intikam almazlar. Ama kötü davrananlar olur. Kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri? Başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor. Yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa,
o kişi Allah'ın bütün emirlerini doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir. Her emrin yerine getirilişin arkasından da Allah Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir, ruhta, nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirdiği için, zevkle yerine getirdiği için, her emrin büyük bir zevk olduğunu, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, bütün ibadetlerin doyulmaz zevklerden ibaret olduğunu kişi yaşamaya başlayacaktır. Öğrenmiş olacaktır, test etmiş olacaktır ve yaşamakta olacaktır. Ne oldu? Kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler yani yasaklar cephesinde gene kesintisiz bir suç ve sükun halinin kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldu. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir suç ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir suç ve sükun hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah-u Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: As-salavat Allah'ım salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Rabbil alemin, er-Rahman, er-Rahim, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini birlikte inşallah oluşturacağız. Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz bu. Kod numarası 1.2.12.2. Bakara Suresinin 283. ayet-i kerimesiyle inşallah ders konumuza giriyoruz. Allah razı olsun. Bakara Suresi 283. ayet-i kerime. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْمُودًا فَاِنْ اَم۪ينَ قَادِكُمْ بَعْدًا فَلْ يُؤَدِّلْ لَز۪يتُ مِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقُ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةِ وَمَنْ اَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ عَس۪يمٍ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمٍ Allah Teala buyuruyor, eğer sefer üzereyseniz, yolculuktaysanız, yolculuk yapıyorsanız ve bir yazıcı da bulamazsanız, borç alacak akdini, kağıdı dökecek olan birisini bulamazsanız, o takdirde alınan rehinler diyor Allah-u Teala. Demek ki bazen borç müessesesi rehinle tamamlanıyor. Taraflardan biri borç veriyor ama karşılığında borç ödememesi ihtimaline karşılık rehin alıyor. Ve yazılı bir senet yoksa da rehin zaten kafi teminatı teşkil edeceği için bir problem kalmıyor. Allah Teala devam ediyor. Eğer birbirinizden eminseniz, birbirinize karşı tam bir güveniniz varsa, güven duyulan kişi emanetini ödesin. Buyuruyor Allah Teala. Güven duyulan kişi emanetini ödesin.

Rabbi olan Allah'a takva sahibi olsun. Rabbine takva sahibi olsun. Ve şahitliği gizlemeyin. Ve kim onu, o şeyi, şahit olduğu şeyi gizlerse muhakkak ki o zaman kalbi günahkar olan bir insandır. O kişinin günahkar bir kalbi olması söz konusudur. Allah yaptıklarınıza alimdir diyor. Allah yaptıklarınızı bilir diyor. Allah'ın ismi de biliyorsunuz. El-Alim. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın yazıcılar diye bahsettiği kişiler zamanımızdaki noterlere çok benziyor. Biliyorsunuz bir alacak borç akdini gidip noterde yaparsanız en sağlam alacak bir borç akdini yapmış olursunuz. Yani üç nisadan birisi noterde kalır. Yani yazıcı. Kur'an'da yazıcı olarak geçen noter bir nisaya sahip olur. Bir nisayı borçlu alır. Bir nisayla alacak olur. Herkesin imzası vardır. Şahitlerin de imzası vardır. Şahitler huzurunda, notar huzurunda bir alacak borç işlemi yapılmıştır. İşte Kur'an'a en uygun borç alacak işlemi bu. Ama bunun da birçok zaman kaybettirici faktörü var. Evvelen noterde bazen uzun süre sıra beklemek söz konusu olabilir. Vesaire vesaire. Ama böylece şahitlerin ve noter huzurunda aslında Allah'ın huzurunda bir borç ve alacak hakkı tahakkuk eder. Şimdi seyahattesiniz ve gittiğiniz yerde de böyle bir yazıcı yok. O zaman ne yapacaksınız? Allah Teala diyor ki o zaman rehin alın. Rehinleri aldığınız zaman zaten konu bitmiş olur. Buyuruyor.

İki kişi birbirine güven duyuyorsa ne olacak? Tam bir güven söz konusuysa, yani borçlu alacaklı arasında tam bir güven söz konusuysa, o zaman alacaklı çok rahat bir şekilde emaneti, yani vermesi lazım gelen parayı, alacağını teşkil eden parayı borçluya verir. Çünkü borçluya karşı güven duyuyor, hiçbir sakıncası yok ona göre. O zaman böyle bir borç alacak işlemi şahitlerin huzurunda olmayabilir de. Böyle bir netice çıkıyor ortaya. Eğer kişiler birbirine karşı güven duyuyorlarsa, alacaklı elindeki emaneti, o borçluya vermek üzere kendisinin ayırdığı o parayı borçluya verir. Ve böylece takva sahibi olmanın gereklerinden bir tanesini yerine getirir. Acaba bu takvadan Allah-u Teala'nın dizaynında kişilerin basamaklarına beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Başlangıç takvasındasınız. Mürşidinize ulaştınız. Ön takvadasınız. İşlemler harekete geçti, ruhunuz ve içiniz, nefsiniz hidayete adım attı. Hidayet yolunda ilerlediler. Ruhunuz Allah'a ulaşarak Allah'a teslim oldu. Gerçek takvadasınız. Takva sahibi oldunuz. Sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Ekber takvanın sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Azim takvanın sahibi olacaksınız. İşte kişinin verdiği borç da bu kademeler arasında şekil değiştirir. Başlangıç takvasında kişinin kimseye itimadı henüz yoktur. Henüz sadece Allah'a ulaşma konusunda bir kararın sahibidir. O notardan kağıt yaptıracaktır. Veya alacak senedi alacaktır kişiden. Her bugünün tatbikatında alacak senetleri ve çekler bu işleri görüyor. Ama iki taraf düşünün. İkisi de ihlaslı olsun. O zaman taraflar birbirine karşı tam bir güven içerisinde ve derhal kişi diğerine onun ihtiyacı olan parayı teslim ediyor. Böyle bir teslimiyette onlar arasında ne bir senede ne bir çeke hiçbir şeye ihtiyaç olmaz. Allah'ın emanetini almıştır birisi, diğer de o emaneti diğerine tevdi etmiştir. O alan kişi için bir emanettir. Takva sahibi olan birisi için, bu azim takvaya ulaşmış birisi için emanet, hiçbir şekilde ihanet edilmesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Sevgili öğrenciler, isteyenler, takva sahibi olmanın kademeleri yükseldikçe muhteva değişiyor. Başlangıçta insanların birbirine itimat etmesi elbette söz konusu değil. O zaman notarlar huzurunda, yazıcılar huzurunda, şahitler huzurunda sözleşmeler yapılıyor karşılıklı iki tarafın borçlanmasına, alacaklanmasına karşı şahitler şahitlik ediyor. Borçlu da, alacaklı da, yazıcı da, şahitler de birer tane nüshası bulunuyor bunun. Ama konu ilerledikçe, kişinin takva sahibi olma seviyesi yükseldikçe o zaman bunların uzunlukları biraz birer kalkıyor. Öyle bir duruma gelmiş ki iki kişi iki taraf birbirinden eminse bu takdirde onlar taraflı olanlardır. Sadece
parayı verecek olanın onun için hazırladığı emaneti ona teslim etmesi söz konusudur. Bu onun takva sahibi olduğunun kesin işaretini teşkil eder. Şahitliğe gelince, şahitlik Allah-u Teala'nın indinde önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala şahitliği gizlemeyin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Akrabanız da olsa, bir yakınınız da olsa Allah'ın huzurunda hakikati söylemekten çekinmeyin. Sadece doğruyu söyleyin diyor Allah-u Teala. Bunun manası menfaatiniz de olsa, yakınlarınızın menfaatlerini halelde etseniz, sizin doğruyu söylememekte menfaatiniz de olsa, yakınlarınızın da menfaati olsa, hiçbir zaman bunu gerçekleştirmeyin diyor Allah Teala. Sakın diyor hakikati değiştirmeyin. Şahit olduğunuz şeyi gerçek anlamıyla mutlaka doğru olarak intikal ettirin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim şahitliğini gizlerse, yani şahit olduğu şeyi gizlerse, onun günahkar bir kalbi vardır diyor Allah-u Teala. İşte Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi'nin 283. ayet-i kerimesinde karz akdine, borç akdine mütalik bunları söylüyor. Diyorsunuz ki kadiyatende bundan da daireli bir seviye var. Orada borcunu veren kişi borçluya parayı veren alacaklı onu unutmak için verir. Parayı verir ve unutur. O para hiçbir zaman bir daha geri istenmeyecektir. Ama alacaklı bu parayı istemese de borçlu getirip teslim ederse o zaman alacaklı onu alacaktır. Tekrar başka bir ihtiyaç sahibinin kullanabilmesi için kullanacaktır. Öyleyse bu güzellikleri Allah'ın lütfları sergileyebilir sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler. Bir gün hepiniz bu dizayn üzere en güzele ulaşacaksınız. Her şeyin çok güzel olduğunu yaşayacaksınız. Her şeyin Allah Teala'nın indindeki en güzeline yaklaşacaksınız. Öyleyse Allah'a teslim olmaya çalışın. Allah razı olsun. Allah Teala 284. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي نُفُوسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah-u Teala diyor ki göklerdeki ve yerdeki şeyler Allah'a aittir. Her şey. Bütün gökler, bütün yerler ve göklerde ve yerlerde ne varsa canlı ve cansız her şey Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, bizler de Allah'ınız. Allah için yaratılmışız. İşte bir gün Allah'ın sahibiniz olduğunu idrak edeceksiniz. O zaman ona köle olmuş olacaksınız. Allah'a kul olmanın ötesi.
içerisine geçeceksiniz. Bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman anlayacaksınız ki siz de sadece bir kulsunuz. Allah sizi yaratmış kendisi için. Aslında siz Allah'a ne kadar layık olabilirseniz o kadar siz mutlu olursunuz. Sizi kendisi için yaratan Allah'ın muradı ona bir fayda sağlamanız değildir. O sadece sizi kendisi için ama siz mutlu olasınız diye yaratmış. Yani Allah'a ne kadar layık olursanız siz bu kadar mutlu olursunuz. Liyakatiniz arttıkça mutluluğunuz artar. Ve bir gün anlarsınız ki Allah-u Teala bütün ibadetleri sadece insanları o ibadetleri yapsınlar da ibadetlerin mutluluğunu yaşasınlar diye koymuş. Her ibadet Allah ile aranızda bir mutluluğu işaret eder. Bir mutluluğu oluşturur. Bir mutluluk vasıtasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buna dikkatle yerli yerine oturtun. Size Allah-u Teala ne emretmişse onun yerine getirirken duyduğunuz hislere dikkat edin. Eğer Allah'ın size emrettiği şey size bir angarya gibi geliyorsa siz ait olduğunuz yerde değilsiniz. Hala şeytanın emrinde olan bir zavallısınız. Ne zaman ibadetler size angarya gibi gelmezse o zaman Allah'a kul olmanın yarısındasınız. Ama ne zaman ibadetlerinizden zevkleri, doyulmaz zevkleri almaya başlamışsanız, idrak etmişseniz Allah'ın koyduğu bütün ibadetlerin sadece sizi mutlu etmek için birer vasıta olduğunu ve hepsinin mutluluğa açılan bir kapı olduğunu idrak ettiğiniz zaman asıl büyük zevkleri o zaman yaşayacaksınız. İşte orası kölelik makamıdır. Nelerden vazgeçerseniz onlardan çok daha fazlasını Allah-u Teala size karşılıksız olarak nimet standartlarında mutlaka verecekler. Sevgili kardeşlerim, şeytan Allah'ın bu kanununu çok iyi biliyor. Sizlerin mutluluğunuzun bunu anlamaktan geçtiğini çok iyi bildiği için devamlı nefsinizi bir vasıta olarak kullanacaktır ömrünüz boyunca. Siz hakim oldukça o kullanmaya yine çalışacaktır. Başaramasa da vazgeçmez. Ama her şey sadece sizlerinizde. Bilin ki sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız size ait olan şeyleri kullanamadığınız için onları kullanmanızda hiçbir engel yok. Siz Allah'ın kanunlarını anladığınız zaman bu konunun mutluluğunu yaşamaya başlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Bu kanunların hepsi ama hepsi sadece bütün insanları mutlu kılmak üzere dizayn edilmiştir. Ve Allah'ın kanununda mutluluğa karşı mutluluk, mutsuzluğa karşı mutsuzluk söz konusudur. Herkes kendi mutluluğunu o mutluluğa verdiği önem derecesinde doğruları tatbik edebilme seviyesinde yaşar.
Öyleyse doğru nedir? Doğru bizleri mutlu edecek olan her şeydir. Yanlış nedir? Yanlış da bizleri mutsuz edecek olan her şeydir. Dikkat edin. Hiçbir zaman mutluluğu nefsinizin afetleri istikametinde yaşayamazsınız. Mutluluğu sadece ruhunuzun hasletlerine paralel uygulamalarda yaşayabilirsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, izleyenler, unutmayın, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sizin ve hepsi sizin kendinizi Allah'ın emrettiği standartlarda bir yönetimle yönetmenize bağlıdır. Yani sadece ruhunuzun taleplerini yerine getirdiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse nefsiniz ne ister? Başkalarına emretmek ister. Başkalarından üstün olmak ister. Sizi saysınlar diye başkalarını küçük gördüğünü her zaman beyan etmek ister. Peki ruhunuz ne ister? Ruhunuz başkalarına yardım etmek ister, hizmet etmek ister, bunun için yaratıldığını bilmektedir. İşte siz ne kadar başkalarına yardım etmekten kaçınırsanız, o kadar nefsinize hizmet etmiş olursunuz. Ne kadar nefsinize hizmet ederseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Şunu hiç unutmayın, nefsinizin afetlerine itaat ettiğiniz sürece aslında yalnız şeytana itaat ediyorsunuz. Ve şeytan bu kainattaki en büyük dostunuzdur, en büyük düşmanınızdır. Ve şeytan sizden sadece mutsuz olmanızı ister. Tek bir talebi vardır, şu dünyada sizi mutsuz kılmak ve kıyametten sonra da mutlaka sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek. İşte iblisin istediği şey budur. Bunun için de elinde hazır bir donanım vardır. Bu nefsinizin afetleridir. Allah-u Teala bütün insanları kulvara eşit şartlarda koyar. Nefslerinin kalpleri %100 afetlerle dolu olarak hayırlarda yapılacak olan bir yarışa girersiniz. Bu yarış ya ömrünüz boyunca hep kötülüklerde yapılan yarış olarak kalır. Ya da bir gün gerçekten hayırlarda yapılan bir yarışta derece alırsınız. Bu birinci ve ikinci ve üçüncülüğü alabilmek sevgili kardeşlerim hepinizin daimi zikre ulaşmanız da mümkün. Kim daimi zikre ulaşabilirse o ulvelbap kademesinde üçüncülüğü kazanır. Yani üçüncüler arasına girer. Kim ihlasa ulaşırsa o ikincilerin arasındadır. Kim selam makamına ulaşırsa selam makamının bütün katlarında birinciler vardır. Bütün mürtebasında yedi kademesinde de onların hepsi birincilerdir. Yani nasıl zamanımızda müsabakalar yapıldıktan sonra o müsabakanın birincisi tayin edilir, ikincisi tayin edilir, üçüncüsü tayin edilir. Onlar müsabakanın birincileri, ikincileri ve üçüncüleridir. İşte hayırlarda yapılan müsabakalarında birincileri, ikincileri, üçüncüleri

Siz de onlara tesir etmek suretiyle sizi yönetebilir. İşte müsabakalarda başaranlar, sabikun, şeytanın size tesir alanlarını %100 yok edebilenlerdir. Daimi zikir, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok eder. O zaman siz mutlaka daimi zikre ulaştığınız zaman hayırlarda yarışanlardan olursunuz. Unutmayın bundan o zatı sıra ver. Bütün sahabe daimi zikre başladılar. Şimdi sıra sizde. Daimi zikre ulaşabildiğiniz takdirde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayabileceksiniz. Öyleyse bütün insanlar için hesaba çekilmek söz konusudur. Ama salihler için hesaba çekilmek hiçbir şey ifade etmez onlar için. Hesap zaten önceden bellidir. Bütün hayat filmlerini zaten görmüşlerdir. Ölmeden evvel. Onlar için sadece hayat filmlerini görmek bir mutluluk vesilesidir. Onların o sonsuz saadete ulaşacaklarının bir garantisini teşkil eder. Onların hayat filmleri, yani Allah'ın onları mahkemeye çekmesi. Allah bizi nasıl hesaba çeker? Mahkeme-i Kübra'da hesaba çeker. Mahkeme-i Kübra et demek, Allah Teala sizi karşısına alıp da, ey kulum anlat bakalım bana neler yaptın, hangi hataları işledin, hangi güzellikleri yaptın mı diyecek zannediyorsunuz? Hayır, diyor ki biz o gün kıyamet günü sizin ağzınızı mühürleriz diyor. Yani size konuşma yetkisi vermiyor Allah Teala. Ve uzuvlarını söyler diyor. Uzuvlar nasıl söyler yaptıkları şeyi? Görüntüye alınıyor bütün yaptıklarınız. Kiramen Katibin melekleri tarafından hayatınızın doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen her saniyesi iki filmle filme alınır. Birisi davranışlarınızın, aksiyonlarınızın filmidir. Bütün hareketleriniz, bütün davranışlarınız doğumunuzdan ölümünüze kadar filme alınmıştır. Bu sonuç filmidir. Bir de sebep filmi seyredeceksiniz. Sebep filmi düşüncelerinizin filmidir. Melekler, Kiram-ı Katim'in melekleri düşüncelerinizi de tespit ederler. Ve düşüncenizle davranışlarınız arasındaki rabıta bu sebeple ortaya çıkar. Hangi suçu kim işlemiş? Bu suçu işlerken suçtaki kasıt derecesi acaba ne kadar? Bir insan bir başkasını kazara öldürebilir. Hiçbir zaman onu öldürmeyi dilemediği halde elinden düşen bir silahtan yere düştüğü anda çıkan bir mermi bir kişiyi öldürmüş olabilir. Bunda onun hiçbir dahli yoktur. Sadece ihmali vardır. Hayat filmi bunu net olarak gösterir. Çünkü düşünceler de filme çekiliyor. Eğer kişi tamamen bunu yaptıysa önce ince ince planlayacaktır. Falan yerde o kişinin karşısına çıkacaktır. Silahındaki bütün kurşunları kişinin kalbine sıkacaktır. Onu öldürecektir. İşte bu külliyen kasıttır, taammüttür. Öyleyse Allah-u Teala bizi nasıl hesaba çekiyor? Kıyamet günü ulaşıyoruz mahşer meydanına. Orada öldürülüyoruz. Sonra hepimiz aynı yaşta ve cennet ve cehennem hayatını yaşayacak şekilde yeniden canlandırıyoruz, canlandırılıyoruz. Nefsimiz de aleminden geliyor. Fizik vücudumuzun içine giriyor. Nefsimiz ve fizik vücudumuz beraberce indi ilahiye ulaşıyoruz. İndi ilahide herkesin kendi hayat filmine çekilmesi söz konusudur. Otomatik sistemler
Kişiyi kendi hayatını

0: uçarak ulaştırır. Ve orada doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınızı rakamlı bir kitap gibi göreceksiniz. Hayatınızın her saniyesi rakamınızın değiştiğini göreceksiniz. Bütün negatif filminizin negatif devresi, yani kısaca derece kaybettiğiniz her saniye sol tarafınızda Kiramen Katib'in melekleri tarafından muhafaza edilir. Size derecat kazandıran bütün olaylar da sağ tarafınızdaki kiramen katibi melekleri tarafından muhafaza edilir. Ve hayat filminizin her iki tarafı da eksiktir. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim, kıyamet günü oraya giderseniz hayat döneminizin tamamlanmış olduğunu ve kronolojik sıraya göre dizildiğini ve size ya sağınızdan ya solunuzdan verildiğini göreceksiniz. Eğer sağınızdan verilirse hesabı yüzünün akıyla verdiniz. Allah'ın cennetini hak ettiniz demektir. Önce herkes gibi siz de cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemin durumunu mutlaka Allah-u Teala kıyamet günü gösterecek size. Allah-u Teala'ya şükretmeniz için. Sizi cehennemine değil de cennetine kabul buyurduğu cihetle ona şükretmeniz için. Hamd etmeniz için. Öbür taraftan cehenneme gidenlerin de hayat filmleri sol ve artık taraflarından verilir. Cennete gidecek filmlerin sağ ve ön taraflarından verilmesinin bir zıttı işlem gerçekleştirilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Ve kemiği kübra sizin hayat filminizi seyretmenizin adıdır. Bu hayat filminde her şey önceden size gösterilmek üzere hazırlanmıştır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. O zaman bizim tavsiyemiz olur ki Allah'a kul olmayı tamamladıktan sonra da ona yaklaşmaya devam edin. Ona köle olun. Allah'a esir olun. O zaman Allah'ın sizi çekeceği hesap sadece mutluluğunuzun bir vesilesi olur. Allah razı olsun. Allah Teala Bakara Suresinin 285. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Âmeder Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve resûlihi. La nüferriku beyne ehadin min resûlihi. Ve kâlu semînâ ve âtânâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel mesîr. Allah Teala buyuruyor ki Bakara Suresinin 285. ayet-i kerimesinde Resul ve müminler Rabbinden ona, Resul'e, indirilene iman ettiler. Öyleyse burada Allah-u Teala kitabı olan bir Resul'den bahsediyor. Bu Nebi Resul ise mutlaka şeriat kitabı söz konusudur. Bütün peygamberler için onlara Allah-u Teala'nın şeriat kitabı verdiğini görüyoruz. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim kainatın son şeriat kitabıdır. Bir daha değişmeyecek olan ve kıyamete kadar dünyayı şeriatta yönetecek olan Allah'ın indirdiği son mukaddes şeriat kitabı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bilindiği gibi Nebilerin sonuncusudur. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Hatem'in Enbiya olduğunu söylüyor. Nebilerin Hatem'i mührü yani hitamı noktasında olan kişi, mühürlendiği noktada olan kişi. Hitam kelimesi sona ermek istikametinde kullanılıyor. Aynı kökten gelir. Hatem kelimesiyle, mühür kelimesiyle son bulmak manasına gelir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Ama resimler artık peygamber olmaları mümkün değildir. Peygamber bir resim hiçbir zaman gelemeyecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar. Ama resimler, peygamber olmayan resimler bütün kavimlerde var olacaklardır kıyamete kadar. Bütün kavimlerde yaşayacaklardır. Allah-u Teala kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller göndereceğini kesinleştirmiş. Mü'minun Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde, Nâhâ Suresinin 36. ayet-i kerimesinde, Âl-i İmrân Suresinin 164. ayet-i kerimesinde, İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde, sevgili öğrenciler, izleyenler, bilinmeyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Resul hem de müminler diyor, ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilene iman ettiler. Sonra diyor hepsi de Allah'a ve meleklerine ve kitaplarına ve Resullerine iman ettiler. Burada Amintu'nun altı kesiminden sadece dördü ele alınmış. Konuyu bitirelim, tekrar dönelim oraya. Onun resimlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler. Hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hem de bütün sahabe onun Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın resimlerinden, Allah'ın resimlerinden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a dair hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler diyor. Bunu diyenlerin arasında Resulün kendisi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabede diyor ki Allah'ın Nebi Resulleri gelmiştir. Allah'ın Veli Resulleri gelmiştir. Kıyamete kadar da Veli Resulleri gelmekte devam edecektir. Ve biz onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hazreti Musa, Hazreti İsa arasında, Hazreti Nuh arasında, Hazreti İbrahim arasında bir farklılık söz konusu değil. Böyle bir farklılık yok. Böyle bir farklılık izah edilmemiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyette görünüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hem sosu en güzel standartlarda göstermiş, dizayn etmiş. Gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerek bütün sahabe Allah'ın resulleri arasında fark etmiyorlar. Acaba niçin fark etmiyorlar? Çünkü Allah'ın bütün resulleri, ister Peygamber resul olsun, ister Nebi resul olsun, yani isterse Veli resul olsun, netice değişmez. Hepsi, hiç istisnası olmadan, hepsi sadece Allah'a teslim olmayı Allah'tan öğrenmiş ve beraberlerinde olanlara öğretmişlerdir. Neyi öğretmişler? Allah'a teslim olmayı. Ruhunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Beçinizi, fizik vücudunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Nefsinizi nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Allah'ın bütün Nebi Resulleri ve Veli Resulleri insanlara bu temel hakikatleri öğretmişlerdir. Yetmez, bütün Resuller ve onlara tabi olanların hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse hangi peygamberden bahsediyorsanız bahsedin, hepsi Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de teslim etmişlerdir. Onlara tabi olanlar da aynı şeyi yapmıştır. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala hangi peygamberden bahsetmişse mutlaka onun Allah'a teslim ettiğine dair bir ayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Mutlaka o Nebi veya o Resul, Nebi olmayan Resul mutlaka Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse bu işareti herkes için aynı standartta görüyoruz. Bütün nebiler, bütün resuller ve onlara tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir teslim standardı içinde bütün insanlar var. Ve bu açıdan meseleye bakıyorsak, hepsi Allah'a teslim oldularsa, öyleyse Allah'ın kendilerine öğrettiği şey Allah'a teslim olmaktır. Bütün Resullere, ister Peygamber Resul olsun, Nebi Resul olsun, ister Evliya Resul olsun, Allah'ın velisi olsun, netice değişmez. Hepsi Allah'a sadece teslim olmayı öğrenmiş Allah-u Teala'dan ve dinlerini öğrenmek isteyenlere de Allah'a teslim olmalarının farz olduğunu öğretmişler. Hem kendileri bu farzları yaşamışlar hem de öğrettikleri kişiler bu farzları yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sebebe dayalı olarak bütün Resuller, bütün Nebiler sadece Allah'a teslim olmayı Allah'tan öğrendikleri için ve öğrettikleri kişilere bu hakikati öğrettikleri için hepsi aynı görevi, aynı titizlikle, aynı standartlarla gerçekleştirmişler. Üç teslimi de realize etmişler etrafındakilerde. Öyleyse tabi olmazsa sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emrinde tabi olan kişi Allah'ın yardımıyla mutlaka hedeflerine ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisine ulaştıracağını ikrar etmiş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek safhası, mürşide ulaşma safhası ve ruhun Allah'a ulaşma safhası Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Geri kalanlar da Allah'ın yardımıyla gerçekleşir ama kişinin gayreti asıldır. Daimi zikre ulaşmak, ondan evvel fizik vücudu Allah'a teslim etmek, kişileri aynı hedeflere ulaştıracaktır. Bu durumda tabiatıyla eğer bütün Allah-u Teala'nın resimleri, yani Evliya resimlerde, Nebi resimlerde Allah'a hem kendileri, ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim etmişlerse hem de etraflarındaki insanların bu teslimlerin gerçekleşmelerine sebep olmuşlarsa o zaman bu da birbirinden ayırt edilmeden icap edilecek hiçbir şey yoktur. Bütün peygamberler Allah'ın yegane dinini, teslim olma dinini insanlara öğretmişlerdir. Onun için aralarında bir farklılık yoktur. Onun için Âl-i İmrân suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Resulleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin birbirinden ayırt etmediklerini, aralarında fark gözetmediklerini ifade ediyor. Burada da böyle bir dizayndan sonra Allah Teala diyor ki ve dediler ki işittik ve itaat ettik. Rabbimiz mağfiretini verir. İşittik ve itaat ettik. Hatırlayacaksınız olayı. Araf 172'de Allah Teala diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun evlatlarını, onun çocuklarını, onların sırtlarından onların çocuklarını ve hepsinin sırtlarından çocuklarını çıkartarak huzurumuzda bütün Adem oğullarını topladık diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bir sorgusuyla karşı karşıyayız. Diyor ki Elestü ve Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki o ezeldeki eles vezmindeki günde evet demişiz, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nesler, size sizden yemin istiyorum. Nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulmak ve bana teslim olmak konusunda hepinizden yemin istiyorum. Bana teslim olmayı garanti etmenizi istiyorum diyor Allah-u Teala. tezkiye ve tasfiye olmanızı istiyorum diyor. Sonra diyor ki, ey fizik vücutlar, sizden de ahd istiyorum. Şeytana kul olarak sizi dünyada vermem bir gezegene göndereceğim. Orada şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Hepinizden şeytana kul olmaktan kurtulmanızı ve bana kul olmanızı istiyorum diyor bütün fiziklere, bizim fizik vücutlara ve fizik vücutlarımızdan da ahd alıyor Allah Teala bu konuda. Ahd vermelerini istiyor. Sonra da ruhlara dönüyor, sizden de ey ruhlar misak istiyorum diyor. Fizik vücutlarımız ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair sizlerden de misak istiyorum diyor. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Bütün nefsler, ruhlar, fizik vücutlar orada ilestibirat hüküm günü diyorlar ki, semina, işittik. Allah-u Teala da buyuruyor, öyleyse emrime itaat edin diyor. Yemin verin ey nefsler, misak verin ey ruhlar, ahd verin ey fizik vücutlar buyuruyor Allah-u Teala ve nefslerimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya, tasfiye olacaklarına, Allah'a nefslerini tamamen afetlerden temizleyerek nefslerini teslim edeceklerine dair. Ruhlarımız misak veriyor Allah-u Teala'ya. Biz hayattayken bizden ayrılıp Allah'a doğru yapacakları seyri sülûkü tamamlamayı, Allah'ın zatında ifna olmayı garanti eden misak veriyorlar Allah-u Teala'ya bütün ruhlar. Ve bütün fizik vücutlar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda Allah'a ahd veriyorlar. Ve Allah-u Teala soruyor Maide 7. İtaat ettiniz mi? Emrimi yerine getirdiniz mi? Yemin, misak ve ahdi gerçekten verdiniz mi? Dil ile ikrar deniyor buna. Ve bütün nesler, ruhlar ve fizik ruhlar hepsi diyorlar ki atana, emre itaat ettik. Ve Allah Teala buyuruyor ki ben de yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdlerinizi üzerinize farz kıldım. Üzerinize yükledim diyor. Artık yeminle, misakla ve ahdle yükümlenmiş durumdasınız diyor. İşte Bakara Suresi'nin bu 285. ayet-i kerimesi bu açıdan yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz açısından ezeldeki bu dizaynın bizden alınması muhtevası içerisinde Allah-u Teala tarafından üzerimize yeminin, misakin ve ahdin farz kılındığı bir özellik taşır. Ve Araf 172 Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi ve Bakara Suresinin bu 285. ayet-i kerimesi yeminimiz, misakimiz ve ahdimizle alakalı. Ve zaten Allah'tan mağfiret diliyorlar. Yani bize mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir talebiyle geliyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mağfiret talebi Allah-u Teala'nın, biliyorsunuz ki mürşidimizin önüne ulaştığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen birisini Allah 10 tane nimet ihsanda bulunarak mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. 10 tane ihsanın 10.'sü mürşide ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala 10. ihsanda mürşidi gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım atmıştır. Allah mürşidini ona göstererek 10. nimet, 10. ihsanda mürşide ulaşmaya hazır hale getirmiştir onu. Kul 2. adımı atar, mürşidine ulaşır. O zaman da Allah'ın 10 tane nimeti oluşur. İşte bu nimetlerden bir tanesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi işlemidir. Bu işlem Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde en güzel şekilde ifade edilmiş. Cehenneme gitmeyeceğini söylüyor Allah Teala mürşidine tabi olup tövbe edenlerin. Mümin olacaklarını söylüyor. Nefs tezkiyesine başlayacaklarını söylüyor. Ve mümin olup nefs tezkiyesi yapan bu tabi olanların günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Onlara mağfiret edileceğini söylüyor. Bakara Suresinin 285. ayet-i kerimesi Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesiyle alakalı. Arşı tutan melekler oradaki kişi mağfiret talebinde bulunuyorlar Allah Teala'dan. Demin söylediğimiz Furkan Suresinin 72. ayet-i kerimesiyle alakalı. Nisa Suresinin 168. ayet-i kerimesiyle alakalı. Orada mürşitlerine tabi olmayanların Allah'tan mağfiret alamayacakları ifade ediliyor. Ve bütün olay tamamlanıyor. Dönüşümüz ancak sanadır. Ruhumuz ancak sana ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir güzel gün daha Kur'an-ı Kerim tefsiri standartlarında sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi en iyiye ulaştırmasını dilerim. Öyleyse bütün bir dizaynı sizlerle beraber bir mutluluk süreci içerisinde geçirerek tamamladığımız için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum. Ve Allah'tan hepinizi Allah-u Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak zülcenahin kılmasını dileyerek, bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Ay-Rahman-Rahim. Elhamdülillah. Es-Sirat-ı Müstakim. Sirat-ı Aleyhine Rab-Tarih. Gayr-ı Makbul-Aleyhine. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
1: İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafiyelik'in ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacaksınız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift gecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, kurtuluştan bahsetmek üzere, cennet saadeti ve dünya saadeti. Bu akşamki konumuz, velayetin yedi makamından sonuncusu olan, en üst makam olan salah makamı. Velayet makamları biliyorsunuz yedi tanedir. Birincisi fena makamı, kötü anlamına fena değil tabii. İfna olmak istikametinde, Allah'ın zatında yok olmak istikametinde fena makamı. İkincisi beka makamı, Allah'ın indi ilahisinde bir taht üzerinde baki olmak anlamına geliyor. Üçüncüsü züht makamı, günün yarısından daha fazla zikrederek kulun Allah'a dünyadan daha dönük olduğunu ispat etmesi her gün söz konusu. Burası züht makamı. Dördüncü makam, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu muhsinler makamı. Beşinci makam, daimi zikre ulaştığımız ve zemin katın gösterildiği ulilelbab makamı. Altıncı makam, ihlas makamı. Nefsimizin, kalbinin tamamen halis olduğu, göğün yedi katının gösterildiği makam. Yedinci makam ise şu anda konumuz olan salah makamı. Öyleyse salah makamına kadar kısa kısa cümlelerle ulaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Kimler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlarsa onlar seçilmiyorlar. Geri kalanlar ikinci basamakta seçiliyor. Allah'a ulaşmayı bildikleri halde dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanlar, onlar seçilmezler. Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa geçeriz. Mutlaka seçilenlerden biriyiz ve üçüncü basamağa geçeriz. Peki sonra ne olur? Sonra dördüncü basamak söz konusu olur. Dördüncü basamakta Allah rahim esması ile tecelliye başlar. Bu tecelli kimlerin üzerine tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine. Ard arda 10 tane ihsan temin eder bize. Allah'tan 10 tane ihsan gelir. Bu sebeple. Birincisi, Allah'ın bizlere birinci ihsanı, ilk ihsanı rahim esması ile tecellidir. İkincisi, gözlerimizdeki icab-ı mestulenin alınmasıdır. Üçüncüsü, kulaklarımızdaki vakranın alınmasıdır. Dördüncüsü, kalbimizdeki ekinetin alınmasıdır. Beşincisi, yerine ihbat konmasıdır. Bunlar bize yedinci basamağa ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledik.
dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelliye başladı. Beşinci basamakta gözümüzdeki hicab-ı mestür alınır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ikinet alınıp yerine ihbat konulur. Sekizinci basamakta ne olur? Allah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta göğsümüzden kalbimize, dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Onuncu basamakta

Allah Teala gözümüze, kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta zikir yapmaya başlarız. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlüdür. Ama gelen rahmetle fazlan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlar. 11. basamak. Bu sızan rahmet %2 bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. Sonra ne olur? 12. basamakta huşu sahibi olduktan sonra Allah bize mürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız. Ne yaptık? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Bir adım attık. Allah bize tam 10 tane ihsanda bulundu. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederiz. 14. basamaktayız. Ne olur? 10 tane nimet alırız Allah-u Teala'dan. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik. 10 tane ihsan aldık. İkinci adımı attık, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık. Allah içimize mürşid sevgisi verdi. İbadetleri yapma sevgisi verdi. Ve tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İki, Allah kalbimizin mührünü açar. Üç, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbimizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Sonra ne yapar? Sonra günahlarımızı sevaba çevirir. Beş. Ruhumuza emir verir devrinin ruhu. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. Sonra

nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Yani Allah'tan gelen rahmet, fazla rahmet, salavattan fazıllar, kendisini çekim kuvveti olan, fazılları çeken, iman kelimesine manyetik alan sebebiyle yapışır. Etrafında toplanmaya başlarlar fazıllar. Bu nefsin kalbindeki fazıl birikimidir. Bu birikim nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle kaplıydı. Afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Yani Allah'ın bütün emirlerini dinlemeyen, hiçbir emrini dinlemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen, nefsin %100 afetlerle dolu olan nefsimizin içine, ruhumuzun hasletlerine paralel olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen fazıllar dolmaya başlar. Ve bunun adı nefs tezkiyesidir. Sonra Allah'ın 8. nimeti, fizik vücudumuz, nefsimizin afetleri azaldığı kadar şeytana kulmaktan kurtulmaya, aynı ölçüde şeytana kulmaktan kurtulmaya başlar, kurtulur, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsin tezkiyesine, temizlenmesine paralel olarak. Bu da fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıdır. Sonra ne olur? Nefsimizin tezkiye edilmesi süreci içerisinde, her %7 nefs tezkiyesinde irademiz nefsin afetleri azalacağı için, şeytanın hakimiyeti de azalacağı için, nefsimizin afetlerine karşı bir kuvvet olarak kullandığımız irademiz her geçen gün kuvvetini arttırır. Nefsin afetleri yok olduğu için, karşısındaki düşman kuvvetler devamlı azaldığı için irademiz güçlenir. Ve Allah-u Teala'nın bu 9. nimetidir. 10. nimeti de, o güne kadar Allah-u Teala bize 1'e 10 verirken, o gün 1'e 10'u 10'a katlar, 1'e 100 olur. Nefs tezkiyesi her %7 artışta, nefsimizin kalbinde, ruhumuz gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır ve 7. gök katının tamamen geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Burası 14. basamaktan itibaren 7 basamakta 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. basamaktır ve 21. basamakta ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası velayet makamlarının birincisidir. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuştur. Fena makamındayız. Sonra Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki nurlar %61'i bulduğu zaman bir taht ihsan eder bize. O tahtın üzerinde oluruz. Öyleyse bir taht söz konusu. O tahtın üzerinde olmak söz konusu. Beka makamı. Baki oluyoruz tahtın üzerinde. Velayetin ikinci makamı. Birinci makamda ruhumuz Allah'ın zatına bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına sığınağa ulaşmış ve sığınağa sığınmıştır.
Allah meaptır, sığınaktır. Ruhumuz da o sığınağa sığınandır. Sığınma olayı tamamlanmıştır. Ruhumuz Allah'a sarılmıştır. Bu tarzda bir ifade kullanılır. Bir de meaba sığınan, meaba sığınan, sığınmış olan evvab adını alıyor. İkinci makam, beka makamı, Allah'ın katında indi bir taht ihsan ediliyor. Boşlukta duran tahtlardan birisi, mekansızlığa karışıyor kişi. Mekansızlıktan birisi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca kişiye böyle bir taht ihsan eder Allah Teala kişinin yeni bir ruhuna. Ve bundan sonra o kişinin züht makamına ulaşması söz konusudur. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi %61'in ötesine geçebilir. Nur birikiminde. Burası züht makamıdır. Kişi her gün günün yarısından daha fazla zikretmektedir. Ve Allah-u Teala'ya ispat etmektedir. Her gün ispat etmektedir ki o zahittir. Yani dünyadan çok Allah'a dönüktür. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa bunu her gün Allah'a ispat ediyor demektir. Ve nefsin kalbindeki nurlar %61'i 71'i geçecektir. Zikrimizin günün yarısını açtığı noktada ve nefsimizin kalbindeki nur birikimi %81'i aşınca fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudun Allah'a teslimini daimi zikir takip eder. Daimi zikir üç makamdan oluşur. Hullelbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı. Üçü de daimi zikir makamıdır. Burada kişi hikmet sahibidir. Hullelbab makamında, İhlas makamında ve Salah makamının ilk dört kademesinde kişi hikmetin sahibidir. Daimi zikir kişiyi otomatik olarak hikmet sahibi kılar. Özelliği nedir hikmet sahibi bir insanın daimi zikrin sahibini? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetler terk etmiştir. Kalbi tekrar kalbe geri dönmeleri mümkün değildir. Kalbin muhtevasında bu olay var. O kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman daimi zikrin sahibi kişi bir, bu sebeple daimi zikir sebebiyle nefsinin bütün afetleri kalbi terk etmiştir. Kalp nurlarla dolmuştur. Kalbi %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları doldurmuştur. Kalp %100 nurlarla doludur. Kalbin nurlarının boşalması mümkün değildir. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı olarak rahmet, faz ve salavat nurları zulmani kapıyı mühürlü tutan, kapalı tutan, kilitleyen
mühürün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı devam ettiği sürece mühür Zülmani kapıdan ayrılamaz. Ayrılamazsa Rabbani kapının, Allah'a dönük olan kapının hep açık kalması söz konusudur. Zülmani kapının da kapalı. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı taze nur gelecektir. Rahmet, fazl ve salavat nurları. Bunlardan fazıllar yerleşecektir. Rahmetle fazl tekrar Allah'a geri dönecektir. Rahmetle salavat tekrar Allah'a geri dönecektir. Ve işte bu daimi zikir olayı devam ettiği sürece ulelbap makamındayız. Bu sebeple nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Tekrar geriye gelmeleri mümkün değildir. İkinci özellik. Birinci özellik daimi zikir sahibi olmak. İkinci özellik nefsin bütün afetlerinin yok olması. Üçüncü ve dördüncü özellikler kalp gözünün Allah-u Teala tarafından mutlaka açılması, kalp kulağının da mutlaka açılması, kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye, kendisine söylediklerini işitmeye ve Allah'ın kendisine gösterdiklerini görmeye başlaması söz konusudur. Böylece dört tane temel vasfın sahibi olur kişi. Üç tane de özellik kazanır. O kişi ehli hayırdır, daimi zikrin sahibi olduğu için. Ehli tezekkürdür, Allah ile müzakere ettiği için, her konuyu Allah ile konuşabildiği için ve bu kişi hikmet sahibidir. Hangi ayete baksa o ayetin Kur'an'ın 28 basamağından hangisine oturduğunu karinelerle tespit edebilecek olan bir özelliğin sahibi olur kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

7 tane vasfın sahibi olur. Bu vasıflar sebebiyle kişi hikmet sahibi olarak anılır. Ulu'l-Elbab makamında sadece kalp gözüne zemin kat gösterilir, zemin katın sırları gösterilir. İhlas makamında zemin katın ötesine geçilir, 7 tane gök katı gösterilmeye başlanır kişiye. Her katın sırları o kata ait özellikler olarak mutlaka gösterilir. Kişi Ümmül Kitab'ın 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran muhteşem bir kitap olduğunu görür. Bütün kitapları içinde barındıran bir kitap. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı 7 tane safhadan oluşur. 7 tane gök katı tamamlandığı zaman ihlas makamı da tamamlanır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ihlas makamını anlatıyor hepimize. Diyor ki Allah Teala orada Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ شُنَفَاهَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde Allah'a muhlis kul olmuş kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Burası ihlas makamı. Konumuz bunun ötesi. İhlas makamında 7 gök katının hepsi gösterilir. 7. katın 7 tane alemi de gösterilir. Sitretül müntaha'ya kadar her taraf gösterilir. Sitretül müntaha 7. alem olan indi ilahinin en üst noktasıdır. En sondaki, en üst noktadaki ağaç. İşte Allah ile olan ilişkilerimizde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki dizaynı içerisinde her şey cereyan eder. Ve 7. gök katında ne zaman Allah Teala size son noktayı, sitret-i müntahayı gösterirse arkadan bir davet alacaksınız Allah Teala'dan. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecek. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi tövbe-i nasuhu anlatıyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse ihlas makamı orada bitmiştir o kişi için. Salah makamı başlamıştır. Tövbe-i nasuh salah makamına geçişin kesin işaretini taşır. Öyleyse tövbe-i nasuh salah makamını ifade eder. Salah makamı, giriş, ihlas makamı.

Salah makamına açıldığı kapı. İhlas makamıyla salah makamını birbirine bağlayan kapı, tövbe-i nasuh kapısı. Ne demek tövbe-i nasuh? Tövbe-i nasuh demek, değiştirilmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe demek. Nasuh ve mensuh ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir misal, Allah Teala buyuruyor, içkiliyken namaza yaklaşmayınız. Sahabeye Allah Teala'nın verdiği emir bu. Ama bir süre sonra bu ayet nesh olunuyor. Mensuh oluyor. Ve yerine şu ayet geliyor. Tahammül etmiş olan bütün içkiler size haram kılındı. Alkolü içkiler haram kılındı diyor Allah Teala. Ve o günden itibaren artık alkolü içki alınmıyor. İşte bu ikinci ayet nasuh olan yerine geçen ayettir. Birincisi içkiliyken namaza yaklaşmayın, mensuh olan ayettir. Nesedilmiş olan ayettir. Öyleyse öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun demek, yani değişemesin. Bir yeni hüviyete artık bürünemesin. İşte böyle bir statüde tövbe-i nasuhu görüyoruz. Tövbe-i nasuh değişmeyen bir tövbedir. Değişmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kim Allah'a bir söz verirse, bir misak verirse, nefsindeki afetler var olduğu için o misakını yerine getirebilir ama getiremeyebilir de. İki alternatif de geçerli. Kişi kendini toparlayıp Allah'a tevekkül ederse Allah'ın talebini yerine getirir. Yani ruhunu Allah Teala teslim edecektir. Ondan sonraki fizik vücut teslimini, nefs teslimini, iradenin teslimini kişi gerçekleştirecektir Allah'a olan tevekkülüyle. İşte öyle bir gün gelmiştir ki kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu kişinin kalbinde 8 kademe müzeyyen olma vasfı yerleşmiştir. Bu noktadan sonra artık o kişinin Allah'a verdiği tövbesini değiştirmesi mümkün değildir. Allah Teala tövbe alır kulundan. Artık bu tövbe değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Neden değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmakla kalmamış. 8 mertebe kalbi de müzeyyen olmuştur. Yani sadece düşman, kendisine düşman olanlara o da düşmandı. Bu düşmanlığın kalmadığı bir devreye ulaştığı zaman kişi daimi zikirdedir. Ama müzeyyen olma bunun ötesinde, düşmanlığı kalmadığı kişiyi de sevmeye götürür. Onları da sever. Hatta kendisini öldüreceğini bilsin bir başkasının, onu da sever.
müzeyen olma, kalpteki sevgi hasretini bütünleyen temel faktördür. Öyleyse kişinin kalbi 12 defa müzeyen olduktan sonra bugünkü, bu akşamki konumuz olan salah makamına giriyoruz. Salah makamı makamların en yükseğidir. Tek başına bir bütündür. Kur'an'ın 7 ruhu vardır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7. makam olan salah makamı da, 7. ruh olan salah makamı da kendi içinde gene 7 kademeye ayrılır. Birinci kademe tövbe-i nasuh. İkinci kademe günahların örtülmesi. Üçüncü kademe salah nurunun verilmesi. Dördüncü kademe kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesi. Burada kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşan kişi iradesini teslim etmek için hazırdır. İradesini Allah'a teslim etme konusunda talepte bulunur ve Allah Teala onun iradesini teslim alır. Teslim alınca ne olur? O kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle mürşit saflarındadır artık kişi. İrşat makamının sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Peki bu ne ifade eder? Bütün sahabeyi ifade eder. Allah Teala'nın indinde Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir bunlar. Adın cennetlerinin sahibidir. Salah makamının 7 tane kademesinden hangisinde olursa olsun kişi salah makamının sahibidir. Peki salah makamındakilerin hepsi adın cennetinin sahibi midir? Hayır. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri altıncı kat cenneti kişiye nasip eder. Ne zaman bir insan beşinci kademeye ulaşıp da iradesini Allah'ın iradesine bağlarsa, iradesi Allah Teala tarafından Allah'ın iradesine bağlanırsa, o zaman bu kişi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olan birisi olur. Yani kendiliğinden artık bir şey yapması mümkün değildir. Devamlı Allah-u Teala'dan emir alacaktır. Emirleri gerçekleştirecektir. Böyle bir insan Allah'ın irşat makamına tayin edilir. Allah artık ondan emindir ki o kişi sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. Onu Allah Teala direkt olarak irşat makamına tayin eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Eşhat makamına tayin olan kişi selam makamının 5. kademesindedir. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, vardır. 5. kademenin üstünde kim vardır? 5. kademenin üstünde 6. kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, daha üstte de Salah'ın en üst makamında devrin imamı vardır. Devrin huzur namazının imamı. Salah makamı bu saydığımız 7 kademeden oluşur. 7. ruh 7 tane kademe içerir. Öyleyse şimdi bakalım Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesi Salah makamını muhtevasını alan ayet-i kerime ne diyor? Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Salah makamında Allah-u Teala'nın aldığı bir tövbe. Başlangıçta kendi kendinize Allah'a tövbe ediyorsunuz. Allah günahınızı dilerse affediyor. Garantisi yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınız örtülüyor. Allah sizi müşrinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman günahlarınız sevaba çevriliyor. Burada bir garanti olayıyla karşı karşıyasınız. Kim böyle bir olayı gerçekleştirmişse, ruhu Allah'a ulaşmışsa, o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala mutlaka sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince, irşat makamına ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe eden herkes, ruhu Allah'a doğru yola çıkan herkes, bütün günahları sevaba çeviren birisidir.

ki Sara makamının dördüncü kademesindeki muhteva nedir? İrşada ulaşmaktır. İhlas makamının sonunda Allah Teala tövbeyi nasuha davet ediyor. Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Üçüncü tür tövbe tövbeyi nasuhtur. Vazgeçmeniz mümkün olmayan bir şekilde tövbe edeceksiniz. İçkinin olmayacağına, kumarın olmayacağına, nefsinizin hakim olamadığı konularda asla sizin bir durumunuz olmayacağına dair Allah'a garanti vereceksiniz. Çünkü artık nefsinizde afetler yok. Bu garantiyi Allah alıyor. Zaten nefsinizin kalbinin durumunu biliyor. Sadece bütün afetler yok olmamıştır. 8 kademede nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Bu nokta tevbe-i nasuha davet edildiğiniz yerdir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirirsiniz. Ve salam makamına adım atarsınız. Ne diyor Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasıl olsun. O gün Allah nebilerini ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Nebilerin yanındakiler, beraberindekiler. Ya Rabbi, nurumuzu tamamla derler. Biz onların günahlarını örteriz. Onlar bize mağfiret eylederler, diyor Allah-u Teala. Aslında ayet o muhtevayı da ilave olarak içermiş durumda. Yani böyle bir olayda Allah'a ulaşmayı dileyen birisi salah makamına kadar ulaşıyor ve salah makamının muhtevasına baktığımız zaman kişinin özelliklerini sıralıyor Allah Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Her biri bir basamak oluşturuyor. Her biri bir kademe oluşturuyor. Salahın 7 kademesinin öyleyse birincisi Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i nasuh'tur. Peki Allah Teala neler söylüyor? Biz onların günahlarını örteriz. Birinci özellik, onlar günahlarının sevaba çevrilmesi konusunu bizden isterler diyor Allah Teala. Bize mağfiret eylederler diyor. Mağfiret biliyorsunuz, günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, o hevalarını, o nefslerine zulmetmiş olanlar senin yanına gelse de
tövbe ve istiğfarda bulunsalar, tövbe etseler, Allah'tan mağfiret dileseler, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dilesen, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini göreceksin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın söz konusu olan tövbesi, tövbeyi nasuh. Böyle bir tövbede ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Bu tövbede Allah Teala Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor. Olay ne? Sahabenin talebi üzerine Allah Teala sahabenin bütün günahlarını affediyor. Tabiyetten sonra işlediği günahlarını affediyor. Tabiyette ne olmuştu? Ondan evvelki bütün günahları sevaba çevrilmişti. Tabiyetten sonra kişi gene günahlar işleyecek. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş değil ki. Nefsindeki afetler tabiyeti noktasında aynen duruyor. Ondan sonra yapacağı nefs tezkiyesiyle, zikirle nefsinin kalbindeki afetleri temizledikçe afetler nefsinin kalbinde azalacaktır. Azaldıkça daha az günah işlemeye başlayacaktır. Daha az negatif derece kazanacaktır. Kaybettiği dereceler giderek azalacaktır. Nefsinin afetleri temizlendikçe kaybettiği dereceler de nefsinin afetlerine bağlı olduğu için, şeytanın nefsinin afetleri ne tesir olması sebebiyle kişiler günah işledikleri için, afetler azaldıkça kişinin günah yapma oranı da, günah işleme oranı da aşağı doğru düşecektir. Burada ne, hangi olayı görüyoruz? Sahabenin talebi üzerine Allah Teala affediyor, onun günahlarını, bütün günahlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Bunun adı mağfirettir. Mağfiret tek başına affı da ifade eder. Bazı ayetlerde öyle kullanılmıştır. Mağfiret iki defa affı da, yani günahların sevaba çevrilmesini de ifade eder. Öyleyse Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala mağfiretten bahsediyor. Yani iki defa günahların affından, bir başka ifadeyle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde anlatılan günahların sevaba çevrilmesinden, seyyiatin hasenata çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir durumda Allah Teala ne yapıyor sahabenin günahlarını? Sevaba çeviriyor. Bu olay sahabe ile Allah Teala arasındaki ilişkide mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Sahabe ile Allah arasındaki ilişki açısından olay mağfirettir. Peki sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından durum nedir? O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişki bir şefaat ilişkisidir.
günahların sevaba çevrilme işlemidir. Ama sahabenin Allah ile olan ilişkileri açısından bu bir mağfiret olayıdır. Öyleyse Allah Teala günahları sevaba çeviriyor o tövbe-i nasuh sırasında. İşte mağfiret aynı standartlarda salah makamında da geçerli. Öyleyse salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuhu gördük. Ondan sonra ne yapıyormuş Allah Teala? O kişinin günahlarını örtüyormuş. Hangi günahlarını? O kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtüyormuş Allah Teala. Evvelkiler zaten sevaba çevrilmiş. Başka ne diyor Allah Teala? Onları diyor, günahlarını örttükten sonra salah nuru veririz diyor. Hangi talep üzerine? Ya Rabbi bizim nurumuzu arttır talebi üzerine. Ne var nur olarak onlarda? Bir, başlarının üzerinde Allah-u Teala'nın verdiği salah nuru var. Başlarının üzerinde devrin imamının ruhu var. O ruhun üzerinde de salah nuru var. Böylece başlarının üzerinde bir nur var. Ama aynı zamanda Allah-u Teala bütün salaha ulaşanlara onların kendi ruhlarını da başının üzerinde taşımak imkanını verir. Ruhları da Allah-u Teala nur ifadesini kullanıyor çoğu zaman. Zaten o ruhu verdikten hemen sonra Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu vereceği için o kişinin başının üzerindeki bu ruh zaten hemen arkasından salah nurunun da sahibi olduğu için biri önlerinde biri sağlarında iki tane nuru oluyor kişinin ve Allah Teala'dan o iki tane nurlu olan bu insan talepte bulunuyor nurumuzu tamamla diye ne yapıyor Allah Teala? Salah nurunu veriyor o noktada itibaren. Bu nurların Allah Teala tarafından verilmesinin arkasından bir yeni olgu görüyoruz. Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Onlara mağfiret ediyor. Örttüğü günahları bir defa daha örtüyor, bir defa daha affediyor ve o kadar günahın sevaba çevirmesi yani mağfiret söz konusu oluyor. Mağfiret olayı tamamlandığında kişi irşada ulaşmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyorsunuz ki irşada ulaşmışlardı. Ne diyordu Allah Teala? Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin taleplerine uygun hareket etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta cehennetine bile uğrardınız Allah Teala'nın. Cehennetime bile uğrardınız diyor. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı ve size imanı sevdirdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın bu açıklamasını yerli yerine oturtalım.
Salahın dördüncü kademesini görüyoruz. Yani kişinin irşada ulaşması. Çünkü Allah Teala onu söyledikten sonra diyor ki sahabe için işte onlar irşada ulaşanlardır. Kişi burada irşada ulaşıyor. Bundan sonra irşada ulaşmak hikmetin içindeki son noktadır. Ondan sonra kişi hikmetin ötesine geçer ve devrin imamı tarafından ona öğretilenlerle Allah'a iradesini teslim eder. Bu teslim boyutunda şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu teslim iradenin teslimidir. Allah Teala bu teslimi şöyle anlatıyor. Onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla karşılamak, bu yetki az insana verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki buradaki Allah'a teslim oldum diyenler iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler. Çünkü Hazzül Azim, Fevzül Azim ve Ecrül Azim irşat makamının ifadesini taşır. Kim oradaysa o kişi için Allah Teala ne diyordu? Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim hükmüyle teslim olun. Sonra ölün. Bunlar irşat makamının sahipleri. Bütün sahibe sahip olmuşlar mı? Elbette. İşte bakınız ne diyor Allah Teala Tövbe 100'de. O sahibi kunel ebedin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacir'indendi, bir kısmı da Ensar'a ve Muhacir'ine ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala diyor ki onlar için, onlar bu ayette Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde ne var salah makamında, irşat makamının ötesinde? Bunlar Allah'ı görenler. Hepsi adn cennetinin sahipleri. Onlardan daha üstte bütün kavimlerdeki imamlar var. Bütün kavimlerdeki resuller var. Onların da bir tanesi ötekilerden daha üstün bir pozisyonda devrin imamlığı görevini derifte ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah salah makamı konusundaki konuşmamızı burada tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, zülcenahin kılmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yeni güne daha giriyoruz. Bir yeni günde daha beraberiz. Rabbimizle birlikte. Siz, biz ve O. Yaratan, yaratıcı. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir sahibimiz var. Sahibimiz var bizim. Allah bizlerin sahibi. Sahipsiz değiliz. İşte o Yüce Rabbimiz Allah sahibimiz, o her şeye şahittir. Her şeyin temelinde, her noktasında mutlaka o vardır. Herkesin her şeyinden haberdardır. Her şeyine şahittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Şimdi ben Allah şahidimizdir. Kainatın en büyük şahidi. Hiçbir şey yokken yokluğa şahitti. Sonra yarattığı yaratıklarına şahit oldu. Kıyamet günü kıyamete şahit olacak. O şahitlerin en yücesidir. Allah. Öyleyse şu insanın yaratılışına beraberce bakalım. Adem Aleyhisselam'ı yarattı Allah. Bir kısmı kendisine ve etrafındakilere şahit kıldı. Olan etrafındakiler de onun şahidiydi. Adem Aleyhisselam'ın. Ve insan için macera böyle başladı. Allah'ın kainattaki en değerli mahluku yaratılmıştı. Bu değerin ortaya konması için Allah-u Teala'nın dizaynı ona secde edilmesiydi. Bu bir açıklamaydı. Allah-u Teala'nın manifestosu. Bu sizin hepinizden üstündür anlamına Allah-u Teala buyurdu ki hepiniz ona secde edeceksiniz. Ve ilk defa şahit oldukları yeni bir varlığa cinler, şeytanlar ve melekler secde ettiler. Ama İblis, şeytanlardan birisi secde etmedi. Ve Allah'ın katında ilk isyan o gün gerçekleşti. Allah-u Teala'nın bu dizaynı ilk insanı ortaya koyan bir başlangıç noktasıydı. Kainata bir halife tayin edilmişti. Allah'ın kainatın her hayat olacak noktasında halifesi artık vardı. Yeryüzünde Allah'ı temsil edecek olan, yeryüzüne varis olan bir varlık bu. İnsan. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri bir cin olarak, bir hayvan olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. O şerefe layık olmalıyız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Onu mesela insanı kıyamet gününe kadar var olacak. Evet, kıyamet günü yaşayanlar için bir son oluşturacak. Ben ise böyle bir dizaynda bütün insanlar için

insan olduğu için bir hayat söz konusu. Hayatımızın her safhasına bir şahit getiriyor Allah Teala. Hayat filmimiz ve bu hayat filmimizin yanı başında düşüncelerimizin filmi.

Bunlar kıyamet günü bizim taahhüt unsurlarımızı %100 ortaya koyan temel şahitler. Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamet günü yaptıklarınızı elleriniz, ayaklarınız ve vücudunuz size haber verecek diyor. Yani davranış biçimleriyle her biri yapmış olduğunu söylemiş olacak. Ne yapmışlarsa o yaptıklarını açıkça hayat filminizde göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra bir şehadet müessesesidir. Ne yaptıysanız doğumunuzdan ölümünüze kadar her şey oradadır. Üstelik her saniyesi derecelenmiş olarak. Her saniyesinde hayatınızın ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Eğer bir hayır işliyorsanız bunun manası hayat filminizin her saniyesine yeni derecelerin ilave edilmesidir. Eğer bir şer işliyorsanız bunun manası hayatınızın şer işlediğiniz sürece her saniyesine negatif derecelerin yazılmasıdır. Pozitif puanlar, zâid dereceler, negatif puanlar, nakıs dereceler. Böylece hayatınız bütünün parçalarını oluşturur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve hayat filminiz sizin şahitlerinizdir. Hayat filminizde de şahitler var. Kiramen Katibin Melekleri hayat filmlerinizin şahididir. Sağ taraftakiler pozitif derecelerinizi kaydederler ve onları muhafaza ederler. Son rakamları kümülatif değerler olarak bellidir. Sol tarafınızdakiler gene şahitler ve negatif derecelerinizi kaydederler. Yani kaybettiğiniz puanları ve onların da kümülatif rakamı, son rakamı yeni her saniye yeni ilavelerle daima bellidir. Kıyamet günü bu rakam tamamlanmış, her şey bitmiş olacak. Son rakam sağ tarafta da, sol tarafta da belli. Allah Teala Mahkeme-i Kübra'daki şahidiniz olacak olan bu üç boyutlu hayat filminiz konusunda bir saik, Kasım'daki K harfiyle bitiyor, saik. Bir de şahit diyor. Aslında hayat filminizin kendisi şahittir. Kiramen Katibin Melekleri şahittir. Allah Teala burada canlı şahitten bahsediyor. Bu Kiramen Katibin Melekleri. Bir de hayatınızı filme alan bir saik var. Kameraman. Bizim zamanımızdaki gibi böyle mercekli, kasetli kameralar değil, hastalardan oluşan kameralarla hayat filminiz alınıyor. Üç boyutlu olarak alınıyor. A'dan Z'ye her yaptığınız belli. Saik onları kameraya alıyor. Üç boyutlu olarak muhafaza ediyor. Kiramen Katibin Melekleri de ellerindeki mizanlarla hayatınızın her saniyesinde
yaptığınız her hareketi devamlı derecelendiriyorlar ellerindeki mizanlar. Mizan, kainattaki mevcut her türlü olayı muhtevasına alan bir ilahi kompüter, bir ilahi bilgisayar. Her olayı her taammüt kademesine göre ayrı derecelendirmek özelliğinin sahibi olan, olaylara göre derhal taammüt miktarını otomatik hesaplayan ve derecatı pozitif negatif olarak mutlaka en doğru standartlarda veren bir şehadet sistemi. Vicdanınız da bir şahittir. Bütün hayatınız boyunca her saniye devamlı değişen, bütün olaylara göre sonsuz alternatifin sahibi olan bir sistem. Kıyamet günü mizanı size teslim edecekler. Ve orada baştan sona hayatınızın seyri boyunca devamlı mizandaki değişiklikleri göreceksiniz. Ve bu şaşmaz terazinin her rakamının orada aynen mevcut olduğunu göreceksiniz. Anlayacaksınız ki Allah Teala size en ufak bir haksızlıkta bulunmamış. Her şey dört dörtlük olarak tam hak ettiğiniz kadar. Ne eksik ne fazla. Bu kadar zulmedilmemiş size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günkü bu en büyük şahidiniz, Mahkeme-i Kübra'nın en büyük şahidinin ötesinde orada birçok şahidin daha yer aldığını göreceksiniz. Bu şahitlerin en üst noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Seni de her kavimden şahitler getirdiğimiz zaman seni de o şahitlere şahit yaptığımız zaman ne olacak diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün şahitlerin şahidi. Öyleyse böyle bir dizaynda şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O bütün nebilere şahitlik edecektir. Ve kendi devrinde yaşamış olan bütün insanların irşat makamında şahit olan, tövbe etmiş olan bütün insanların şahidi olacaktır. Devrin imamı olması hasebiyle. Öyleyse kainatı yaratan Allah'tan sonra en büyük şahit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahitlerin şahidi. Bütün nebilerin şahidi. Ve huzur namazının imamlarının şahidi. Yaşadığı devredeki bütün resimlerin şahidi. Kim tövbe etmişse bütün tövbe edenlerin şahidi yaşadığı süreç içerisinde. Allah-u Teala'yı değil de insanları devreye koyuyorsak,
Şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir numarada o yer alıyor. Sonra onun da mensubu bulunduğu Nebiler gidiyor. İkinci grup şahitler. Nebiler huzur namazının asaleten sahipleridir. Her nebi kendi zamanının bütün resullerinin de şahididir. Her nebinin bulunduğu devrede birçok kavim mevcut. Mevcut olan o kavimlerdeki her Resulün şahidi o devirdeki nebidir. Yaşadıkları sürece bu nebiler kimler hangi resimlere şahit olmuşsa, tabi olmuşsa, bütün tabiyet müesseselerinin bu nebiler şahitleridir. Çünkü hepsinde arşı tutan meleklerle beraber huzur namazının imamı olarak bulunmuşlardır.

Böyle bir güz ayında her nebi yaşadığı nübüvvet devresi boyunca bütün tövbe

Her devirde peygamberlerin bulunmadığı bütün zaman parçalarının huzur namazının imamları o devirde yaşayan milletler arasındaki bütün milletlerdeki resullerden bir tanesidir. Mutlaka nebilerin bulunmadığı devrede, peygamberlerin bulunmadığı devrede her ülkedeki resullerden biri Allah-u Teala tarafından şahit olarak seçilir ve devrin imamlarına tayin edilir. Bu tayin vekaleten yapılan bir tayindir. Ve kişi bu tayinle devrin imamlığına ulaşır. O tasarruf takvasının sahibidir. Yani tasarruf rızasının sahibidir. Allah'ın rızasına sahip olan Resullerden sadece o vardır. Sadece o Allah'ın tasarruf rızasına sahibidir. Onun dışındaki bütün kavimlerdeki Resuller tasarruf rızasının bir altındaki mihakkın takva rızasına sahiptirler. Mihakkın rızanın sahipleridir. Son rızaya sahip olmadıkları için rızaya ulaşmamış resimler olarak geçiyorlar Cin suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Ve orada rızaya ulaşmış olan resul devrin imamını temsil ediyor. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir ve sizlere gaybı bildirmez. Sadece rızaya ulaşmış olan Resulü müstesna. İşte o rızaya ulaşmış olan Resul, tasarruf rızasına ulaşmış olan Resul'dür. Onun dışındaki bütün Resuller diğer altı rızanın sahipleridir. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ama akıllarını değil. Tasarruf rızasının sahibi olmamışlardır. İşte devrin imamı tasarruf rızasının sahibi olan şahittir. Devrin imamını yaptığı sürece arşı tutan meleklerle birliktedir ruhu. Bütün tövbe merasimlerinde mutlaka hazır bulunur. Hepsinin şahididir. İster mürşitlerin yaptırdığı, normal standarttaki mürşitlerin yaptırdığı tövbeler olsun, ister Allah'ın İrşada memur ve mezun kıldığı mürşitlerin vücuda getirdiği tövbeler olsun, ister resimlere tabi olunduğu sıradaki tövbeler söz konusu olsun, hepsinin devirlerindeki bütün bu tövbelerin devrin imamları şahitleridir. Böylece görüyorsunuz ki

müessese, bir şehadet müessesesi. Ve devrin imamları 3. grup şahitleri oluşturuyor bu sebebe dayalı olarak. Devrin imamları ve nebiler aynı zamanda Allah'ın katındaki şahitlerdir. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor. İşte Allah'ın katındaki şehadetin başında olan kişi o devrin imamıdır. Mutlaka hayatta olması gerekir. Devrin imamı o devirde hayatta olan en üst seviyedeki Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kişidir. Yani iyidir, asaletine göreve getirilmiştir. Bütün nebiler kendi devirlerinin mutlaka huzur namazının imamlarıdır ve asaletine görevlidirler. Bütün nebi olmayan, nebi resul olmayan, veli resul olan huzur namazının imamları ise oraya huzur namazının imamlığına vekaletle getirilir ve oradaki karşı tutan meleklerle birlikte Allah'ın zatına şahittirler. Orada seyrisülükte olan bütün ruhlar, namaz kılar, hepsi de Allah'ın zatına, Allah'ın tekliğine şahittir. İndi ilahide namaz kılan kişiler aynı zamanda indi ilahideki tahtların da sahipleridir. O tahtlarda bulunan Allah-u Teala'nın resulleri ve bütün velileri Allah'a şahittirler. Seyrisülükte olanlar da bütün huzur namazlarına günde 7 vakit kılınır. Hepsine mutlaka iştirak ederler. Her huzur namazına iştirak eden ruh Allah'a şahittir.

Peki bütün nebilerden sonra gelecek olan bütün nebilerden Allah Teala'nın bana yardım edeceklerine ve iman edeceklerine dair söz aldığı Resul, onun şahidi kimlerdir? Bütün nebilerdir. O Mekke Resul'dür. Allah'ın katındaki en değerli şahitler muhakkak ki Mekke Resul için bütün Allah'ın kendilerine kitap verdiği bütün nebileridir. Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların şahitliğinden bahsediyor. Diyor ki Allah-u Teala biz bütün nebilere dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Misak veriyor musunuz? Ve bu ağır sözü misaki dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Onlara diyorlar ki söz veriyoruz ve hepimiz dilimizle ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki öyleyse şahit olun. Biz de sizinle birlikte şahitleriz. İşte Allah'ın da şahit olduğu o noktada bir dizayn söz konusu. Bu dizayn bir muhteva taşıyor. Allah Teala'nın şahitleri. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın, Mehdi Resul'ün şahitleri. Öyleyse şehadet bütün zaman parçalarında devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, devrin imamlarının şehadeti, üçüncü grup şehadeti oluşturuyor. Dördüncü grup şahitler, bütün ülkelerdeki Resullerdir. İnsanlık tarihinin başlangıcından sonuna kadar ne kadar ülke varsa, ne kadar millet varsa o milletlerin her birinde mutlaka Allah-u Teala bir Resul halk etmiştir. Ve hiçbir devir olmamıştır ki bir milletin içinde bir Resul yaşamamış olsun. Ne zaman bu Resullerden birisi, herhangi bir milletteki Resullerden birisi ölürse Allah-u Teala yerine derhal yeni birini tayin eder. İşte Mü'min Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdeki Resul'e mutlaka itiraz ettiler. Mutlaka onu inkar ettiler diyor Allah-u Teala.
bütün kavimlere Resul gönderildiği Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlere ard arda Resul gönderildiği Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlerde her an, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bütün kavimlerde bulunan bu Resuller kendi kavimlerinin şahitleridir. O Resullere kimler tabi olmuşsa onların şahidi o kavmin Resulüdür. Öyleyse bu Resuller sana makamının 6. mertebesini ifade ediyor. Allah'ın iradesine bağlanmış olan Allah'ın Resulleri. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz o kavme onlara kendi lisanıyla hitap etsin diye bir Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde, istisnasız bütün devirlerde Resuller hep yaşamıştır, yaşamaktadır ve kıyamete kadar yaşayacaktır. İşte her devrin Resullerinden bir tanesi eğer peygamberler mevcut değilse, nebiler mevcut değilse bir tanesi seçilip huzur namazının imamlığına getirilir. O Resullerden biridir ama tasarruf rızasına ulaşmış olan bir Resuldür. Görülüyor ki dördüncü grup şahitler, insanlardan bahsediyoruz. İnsan şahitler. Her devirde mutlaka bütün kavimlerde yaşayan bütün Resullerdir. Ve beşinci grup şahitler Salih makamının beşinci mertebesinde yer alan Allah'ın irşad makamına irşada memur ve mezun bulunduğun mezun kılındın ifadesiyle irşada memur ve mezun kıldığı Allah-u Teala'nın bu izni ve emri verdiği Resul olmayan mürşitler. Bütün sahabe bu özelliğin sahibiydi. Hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Ve bu görevi yaptıklarını kesinleştirmek üzere Allah-u Teala onları Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde klasifiye etmiş. Onlardan bahsediyor. Diyor ki o sabikun el-ebelin maya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de onlara, ensare ve macirine ihsanla
tabi olanlardandı. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olunmuş ve hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani beşinci grup şahitlerden olmuşlar. Öyleyse insan şahitler burada tamamlanıyor.

Bu şahitlerin ötesinde kendilerine tabi olunan Allah'ın inşaada memur ve mezun kılındığının emrini almayan ama kendilerine tabi olunan Allah'a ulaştırmakta vesile olan bütün mürşitler bu klasmana giremiyorlar. Ama her biri kimleri Allah'ın yoluna almışlarsa onların şahidi oluyorlar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de şahit olarak belirttiği grupların sonuncusu bu mürşitler. Kıyamet günü vazife alanların arasında bunlar mevcut değil. Onların mevcudiyetine gerek de olmuyor. Çünkü daha üstteki her grup bütün bu tabiiyet müessesesini kıyamet günü temsil ediyorlar. Kıyamet günü yapılan bu beş grup insanın vazifeli insanın dışında altıncı şahit kiramen katibin melekleridir. Allah-u Teala onların da şahit olduğunu bir şahit ve bir saik beraberce mevcut olurlar diyor. Beraberce gelirler diyor. Öyleyse Mahkeme-i Kübra'da insan olmayan şahitler de var. Yani melekler. Kiramen katibin melekleri ellerindeki mizanla derecelendiren Saik'in çektiği üç boyutlu filmi bu derecelerle süsleyen, her saniyesinde derecelendiren Kiramen Katib'in melekleri. Altıncı grup şahit kıyamette ve

Allah-u Teala 7. grup 7. şahidi oluşturuyor. Öyleyse insanlar açısından, kıyamet günü şahitli gidecek olan insanlar açısından meseleye baktığımız zaman şahitlerin şahidi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Onun şahit oldukları bütün nebiler ikinci grup şahitleri oluşturuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in

devresinin dışında huzur namazının imamı olarak vazifelendirilen Resullerden olan şahitler, huzur namazının imamları, üçüncü grup şahitleri oluşturuyor insan şahitlerden. Bütün kavimlerdeki Resuller dördüncü grup şahitleri oluşturuyor. Beşinci grup şahitler Allah'ın tayin ettiği Resuller. Altıncı grup şahitler Kiramen Katibin melekleri şahit ve sahik olarak orada bulunuyorlar. Sahikin şahitle bir ilişkisi yok. Ve nihayet yedinci şahit Allah. Kıyamet önündeki şehadet bu standartlarda devam ediyor. Bu şehadetin hayat boyunca insanlığın var olduğu sürece devam eden standartlarına baktığımız zaman bütün tövbe merasimlerinde yine 7 grup şahit görüyoruz. Şehadet müessesesi orada da var. Allah-u Teala tek başına yetmez miydi şehadet için? Elbette yeterdi. Ama Allah-u Teala kendisi başka şahitlerin de mevcut olmasını mutlaka istiyor. İşte beraberce her tövbe merasimine birlikte bakalım. Ne görüyoruz? Arş-ı tutan melekleri görüyoruz orada. Kiminle beraber? Etraflarındaki kişiyle beraber. Arş-ı tutan melekler indi ilahide huzur namazının tahtlarını boşlukta tutan meleklerdir. Orada onları kimse göremez ama tahtlarında boşlukta durduğu kesindir. İşte bu tahtları tutan, arşı tutan melekler bütün tövbe merasimlerinde, mürşide tabi olma merasimlerinin hepsinde mutlaka vardır. Etraflarındaki kişi kim? Arşı tutan meleklerin, tahtları tutanlarının etrafındaki kişi devrin imamıdır. Bir yerde daha şahit oluyoruz. Arş-ı tutan meleklere Ümmül Kitap. Ümmül Kitap da boşlukta durur. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. O kitabı da boşlukta tutan gene Kiramen Katibin melekleridir. Ve etraflarındaki kişi gene Ümmül Kitab'ın altındaki kürsüde ders veren devrin imamıdır. Yine etraflarındaki kişi odur. Öyleyse birinci şahit devrin imamıdır. İkinci şahit bir grup arşı tutan melekler. Tabiatıyla asıl şahit, birinci şahit Allah'tır. Onunla birlikte diğerleri söz konusudur. İşte bu diğerlerinin başında devrin imamı gelir. Sonra onunla birlikte bulunan arşı tutan melekler gelir. Allah-u Teala Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı bazı insanlar için Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Kim tövbe ederek senin yoluna girerse, Ya Rabbi sen bu mümin olan kullarını
günahlarına mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Onlara şahit olduklarının açık ifadesini kullanıyor. Tövbe eder de bizim tövbesine şahit olduğumuz bu insanlar senin yoluna girerse onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir. İkinci grup şahit, söylediğimiz gibi kiramen katibi melekleri hep beraber Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar, hep beraber dua ediyorlar. Üçüncü şahit, mürşid, mürşidin kalp gözü. Kişinin kalbinde helalleşme talebini görüyor tövbe merasiminde şahidi. Aynı zamanda gene devrin imamının ruhu mürşidin başının üzerinde. Bu mürşid ister alelade bir mürşid olsun, ister Allah'ın görevli kıldığı, irşada memur ve mezun kıldığın cümlesiyle kendisine yetki ve izin verdiği kişi olsun, isterse Resullerden birisi olsun, her halükarda tabiyeti gerçekleştiren kişidir. Ve bu tabiyet sebebiyle şahittir. Başının üzerindeki bulunan devrin imamının ruhu burada bir defa daha şahit hüviyetinde. Sonra da bu şehadet müezzesine ilaveten kiramen katibin melekleri. Öyleyse bu kiramen katibin melekleri bizatihi olaya şahit oluyorlar. Aynı zamanda olay üç boyutlu hologram usulü filme alınıyor. Bu filmde kişinin davranışları mevcut. Bir de kişinin düşünceleri. Mahkeme-i Kübra'da önemli olan kasti, taammüdü kesin olarak işaretleyen kişinin düşüncelerinin filmidir. Derecatın, negatif derecatın ve pozitif derecatın olgunlaşmasında, şekillenmesinde mizanın hüküm verebilmesi o kişinin taammüt derecesine bağlıdır. Hangi kasıtla kişi hangi olayı yaptı? Hükmün doğru olabilmesi için taammüt derecesinin, kasıt derecesinin mutlak tayini gerekir. İşte bu kasıt derecesini tayin eden kişinin aksiyon filmi, davranış biçimleri filmi değildir. O davranış biçimlerinin hangi düşünce yapısına bağımlı olarak vücuda geldiğini ispat eden, asıl doğru derecatı sağlayan kişinin düşünce sisteminin filmidir. Ve Allah-u Teala kiramen katibin meleklerinin düşünceleri de tespit ettiğini, gördüğünü ve tespit ettiğini buyuruyor. Öyleyse o kişinin düşüncelerine ait olan hayat filmi şahitlerin en önemlisidir. Dünya üzerinde insanlar neye şahit olurlarsa olsunlar, %100 doğruyu tespit edemezler. Çünkü gördükleri sadece kişinin davranış biçimidir. Bu davranış biçiminin sergilenmesinde, düşünce platformunda neler olduğu konusu ortada yoktur. Hiçbir hakim bu sebeple taammüdü
%100 ölçerek %100 adaletle karar vermek yetkisinin, daha doğrusu imkanının sahibi değildir. Ama orada Mahkeme-i Kübra'da mizanın verdiği bütün kararlar bu taammüde göre, düşünce filmine göre şekillendiği için en kesin dizaynı oluşturur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah ile beraber gene 7 şahit